varsa onları mutlaka yapmak isteyecek şekilde programlanmıştır. Allah neyi yasak ettiyse onları da asla yapmak istemeyen, işlemek istemeyen bir hüviyette yaratılmıştır. Öyleyse ruhunuz Allah ile aynı paralelde devreye girer. Nefsiniz ise şeytanla aynı paralelde devreye girer. Bir kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. Şartlar eşittir. Ama kuvvetler dengesi eşit değildir. Çünkü şeytan size doğduğunuz andan itibaren sesini işittirebildiği halde, Allah Teala onu yetkiyle mücehhez kıldığı halde, Allah hak etmediğiniz sürece sizinle direkt olarak konuşmaz. Allah'ın yolunda kat ettiğiniz her mesafeyi hak etmek mecburiyetindesiniz. Şeytanla ilişkiye giren kişi hiçbir şeyi hak etmek mecburiyetinde değildir. Şeytan onu kendisine ne kadar ben de derse o kadar mutluluk duyar. Allah Teala ise sizinle olan ilişkilerinde bütün kapıları kapalı olarak vardır. Her kapısı ayrı ayrı kapalıdır. O kapıların kilitlerini açma yetkisi size verilmiştir. Şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı olarak hayata gelirsiniz. Burada iradenizin ne kadar önemli bir mahluk olduğu ortaya çıkıyor. Size kararları aldıran, o kararları tatbikinizde ısrar eden, onları mutlaka gerçekleştirmenizi isteyen bir kuvvet iradedir. İrade istemek demektir. Lügat manası itibariyle irade etmek, istemek. İrade isteyen ve istediğini yaptırma konusunda ısrar eden bir kuvvetin adıdır. Allah'a en son teslim olan bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kulvara nefsinizin kalbinde %100 afetlerle, ruhunuzun kalbinde %100 hasletlerle girersiniz ama realitede şartlar eşit değildir. Bunun için insanlar huzursuzdur, mutsuzdur. Çünkü Allah Teala sizinle temasa geçmek için sizin talebinizi ister. Talep etmedikçe Allah'la dostluk kuramazsınız. Ama talep ettiğiniz zaman şeytan size mani olamaz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktaya kadar şeytanın hakimiyeti altında cereyan eder. Söylediğim gibi şeytan devamlı sizin iç sesinizi taklit ederek size telkinlerde bulunur ve nefsinizin afetleri de şeytanın taleplerine paralel olarak yaratıldığı için her zaman şeytanın dediklerini yapmak için bir istek duyarsınız iç dünyanızda. Bu nefsinizin afetlerinin talebidir. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle konuşmaya başlamıştır. Üstelik de o içinizdeki sesi taklit etmek suretiyle devamlı sizi aldatarak sizin düşüncenizin sesiymiş gibi kendi sesini yutturur iblis. Tabii aslında yutturmasa ne olur da diyebilirsiniz. Çünkü zaten nefsinizin afetleri şeytanın isteklerini yapmaya teşne. Ona yönelik olarak yaratılmış.
İşte böyle bir dizaynda hep şeytan hakimdir. Çocuklar, insanlar genellikle yanlış şeyler yaparlar. Bunları yaparken de neden öyle yaptıklarının pek farkına varmazlar. Ama nefsler mutlaka bunu gerektirir. Bu sebeple nefsinizin afetlerinin yüzdesiyle dünya hayatındaki mutsuzluğunuz paralellik göstermez. Mutsuzluğunuz nefsinizin afetlerinin ötesinde bir varlık gösterir. Çünkü şeytan sizinle devamlı temastadır. Kainattaki en zeki, en akıllı mahluklardan biridir. Aklınıza gelmeyecek yollardan size isteklerini yaptırmaya çalışır. Ne zaman üzülürseniz bundan büyük memnuniyet, sevinç duyar. Ne zaman mutlu olursanız o zaman da hasetinden çatlar. Ruhu yoktur. Faziletler, hasletler şeytanda bulunmaz. Yalnız afetlerle doludur. Bütün kötülükler içinde kaynar durur. Kainattaki en büyük düşmanınız, size her zaman yere vurmak için elinden geleni ardına koymayacak olan bir varlık, işte o şeytandır. Ve zamanımızda ve bütün daha evvelki devrelerde insanların bir kısmı mutlaka şeytana tapmıştır. Bugün de şeytana tapanlar dünyaya hakim olmak için büyük bir hazırlığın içerisindeler. Okült kültür adeta bugünün modası olmuştur. Okültizm veya okült kültür şeytanın kültürüdür. Büyü kültürüdür, hüddam kültürüdür. İnsanların birbirini yaralaması için vasıtaları öğretir. Maksat bütün insanları birbirine düşman kılmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir standart içinde siz mutlu olmanın aslında bütün imkanlarına sahip olan bir insansınız. Şeytandan bu kadar çok size hakimiyeti alanında bahsettikten sonra bunu söylememizi sakın yadırgamayın. Unutmayın ki Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Öyleyse şeytanı size musallat eden Allah, ondan kurtulma çarelerinde Kur'an-ı Kerim'inde net olarak açıklıyor. Peki macera nasıl başlıyor? Ne demiştik? Şartlara dikkatle bakın, her şeyi yerli yerine oturtun. Allah'a açılan bütün kapılar kapalı. Gözlerinizde doğuşunuzdan itibaren hicab-ı mesure var. Gizli bir perde var. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etme yeteneği gözlerinizde yok. Bakıyorsunuz ama göremiyorsunuz. Onun irşat kabiliyetini, onun hidayetçi olduğunu, hidayete ehil vasıflarla donatıldığını göremiyorsunuz. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerini kulaklarınız duyuyor. Ama siz zihninize ulaştırıldığı zaman kulaklarınızın duyduğu şeyler, siz onu işitemiyorsunuz, manasına varamıyorsunuz. Hidayete müteallik ne varsa hiçbirinin manasına varamıyorsunuz. Size hiçbir şey söylemiyor hidayet kelimesi, irşat kelimesi, tekamül kelimesi, manevi tekamül. Gelelim kalbinize, kalbiniz de kapalı.
Bir defa kalbiniz mühürlü. Birinci kapı, asıl kapı, nurların kalbinize gireceği kapı kapalı, mühürlü. Yetmez. Kalbinizin içinde ekinnet var. Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla sizlere ulaştırdığı sözleri anlayabilmenizi, idrak edebilmenizi engelleyen bir engel var nefsinizin kalbinde. Adı ekinnet. Öyleyse gözleriniz Allah'a karşı kapalı, kulaklarınız Allah'a karşı sağır, kalbiniz Allah'a karşı idraksiz, konuşma yeteneğiniz de Allah'a karşı dilsiz hüviyetinde. Neden dilsizsiniz? Söyleyebilmek için öğrenmeniz lazım ama bilmiyorsunuz. Öyleyse Allah'ın lisanını konuşmadığınız için, doğruları söylemediğiniz için Allah Teala sizin için onlar kör, sağır ve dilsizdir diyor. Hangi devredeki sizin için? Başlangıçtaki sizler için bunu söylüyor. 28 basamaklık bir skalada, bir yelpazede, bir spektrumda, bir merdivende birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Ama yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki işlem zaten olayları değerlendirmektir ve olaylar karşısındaki tutumlarını isteseler de istemeseler de sergilemektir. İşte Allah Teala bütün insanları musibetlerle imtihan eder. Onlara musibetler verir ve musibetlerle onları imtihan eder. Ne olur imtihan ederse? İmtihan ederse o insanların bu imtihanlara karşı davranış biçimlerini dikkate alır. Bir kısım insanların kalpleri marazdır, hastadır. Ne yapar bu insanlar? Allah'ın ayetlerini gizlerler. Özellikle hidayeti gizlerler. Ne yapar bu insanlar? Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaya, yani zaten Allah'ın yolunda olmayan insanları Allah'ın yolundan men etmeye, Allah'ın yoluna ulaşmaktan, sırat-ı müstakime ulaşmaktan men etmeye çalışırlar. Allah'a ulaşanları da Allah'ın sırat-ı müstakiminden saptırmaya, dalalete düşürmeye çalışırlar kendileri. Allah'a ulaşmayı dinemedikleri cihetle dalalettedirler. Bazı insanların kalplerinde zevk vardır. Bunlar daha da öteye geçerler. Allah'ın müteşabih ayetlerini özellikle kullanarak, bazen karşılarındaki her ayeti kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer yola girmişlerse Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer girmemişlerse yola girmelerine engel olmaya çalışırlar. Ve ne yazık ki bunu rahatlıkla başarırlar. Kisveleri buna müsaittir. Öyleyse nereye varıyoruz? Bu insanlar, kalplerinde zevk olan insanlar, kalplerinde maraz olan insanlar, kalpleri sadece kasiyet bağlamış, yani kararmış değil, aynı zamanda sertleşmiş olan insanlardır. İşte bunlar
Allah'ın kendilerini imtihana sokmasıyla, musibetlerle denemesi sırasında hep Allah'ın uygun görmediği davranış biçimlerini sergilerler. O insanlara dikkatle bakın. Onlar kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlardır. Temel özellikleri Allah'ın yolunda olmamak bir, iki özellikleri var. İkincisi de başka insanları da Allah'ın yolundan men etmek. Eğer o insanlar Allah'ın yoluna girmişse, bu sefer de o yoldan ayaklarını kaydırıp saptırmaya çalışmak. Dikkat edin, bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri ömür boyunca, dilemezlerse ömür boyunca dalalette kalırlar. Yaptıkları ibadetlerin onları kurtarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi size mutluluğun, hani şu masallarda geçen sihirli formülünü verelim. Sihirli. Aslında sihir kelimesi şeytani bir kelime. Masallarda bir marifetmiş gibi anlatılır. Onun için o tabiri kullandık. Sevgili kardeşlerim, sizi mutlulukla mutsuzluk arasındaki köprüden geçirecek olan bir tek taleptir. Sadece tek bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o anda Allah Teala onu işittiği, bildiği, gördüğü anda o kişi şeytanın sultasından kurtulmuştur. Şeytan artık ona hiçbir şey yapamaz. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar Allah Teala onu götürecektir. Şeytanın hırsından ağlamasına, dövünmesine Allah Teala hiç aldırmaz. Şeytanın hırsından kudurmasına Allah Teala hiç aldırmaz. Ve kulunu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmiştir. Onu Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka kendisine ulaştırır. Net olarak diyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. İşte kalbinde zevk olmayanlar, kalbinde maraz olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da dilemesine mani olanlar, onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olanlar, sırat-ı müstakimden insanları düşürmeye çalışanlar, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onlar kalplerinde her şey olanlardır. Ama kalplerinde hayır olmayanlardır. Aslında kalplerinde Allah-u Teala'nın hayır gördüğü insanlar, başkalarını Allah'ın yoluna ulaştırmaya çalışanlar, çalışmasalar bile başkalarını Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmayanlar, hepsi seçilirler. Ne yazık ki seçilenlerin hepsi Allah'a yönelmez. Bir kısmı ömür boyunca Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Başkalarına bir zararları olmayacaktır bu yolda, bilmedikleri için. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şeyi
öğrenmek gereğini duymamışlardır. Allah-u Teala mutlaka onlara mürşitleri vasıtasıyla, birileri vasıtasıyla mutlaka duyurmuştur. Ama onlar o duydukları şeye inanmamışlardır, tatbik sahasına almamışlardır ve hedefe yürümeyi istememektedirler. Öyleyse Allah-u Teala onları, o insanları negatif olarak değerlendirmez. Kişilerin bilgisizliği, cehaleti yüzünden hedefe ulaşmamaları söz konusu. Kasıt yok. İradelerini özellikle Allah'ın yoluna girmemek istikametinde kullanan insanlar değil bunlar. İradelerini Allah'ın yoluna girmek istikametinde de kullanmıyorlar. Ama özellikle iradeleriyle bilerek, isteyerek Allah'ın yoluna girmemekte ısrar eden insanlar değil. Onlar da seçiliyor. İradelerini negatif istikamette Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde özellikle kullanan, başkalarını da Allah'ın yoluna sokmaktan men eden insanların durumuyla bunların durumu bir değil. Bir grup iradesini kullanıyor. Allah'a karşı olarak, şeytana paralel olarak kullanıyor iradesini. Onlar Allah-u Teala tarafından asla seçilmezler. Onlar böyle oldukları sürece hidayete ulaşamazlar. Uzak bir dalalet içindedirler. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın adımlarına uyanlar, uyumuş olanlar onlardır. Allah'a çağıranların düşmanı onlardır. Nerede birisi Allah'a çağırıyorsa, bir takım insanlar da o Allah'a çağıranları kötülüyorsa, bilin ki Allah'ın düşmanları onlardır. Çünkü Allah-u Teala bütün insanlara hidayeti, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı tam 12 defa farz kılmış. Ve o insanlar bu hidayeti de biliyorlar. Bilmelerine rağmen kibirleri onu onlara kabul ettirmiyor. Şeytanın da telkinleriyle yetmez. Başka insanları da kendileriyle birlikte Allah'a isyan ettirmeye çalışıyorlar. Allah'a ulaşmalarına mani olmaya çalışıyorlar. İşte o insanlar seçilmez. Şimdi Allah-u Teala ne diyor da Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'ın evliyası olmak demek. Allah'ın dostu olmak demek. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dostluğunu yaşamak. Hepiniz buna ehilsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer serbest iradeniz devreye girmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah aynı anda bunu işitir, bilir ve görür. Ve deminki konumuzun ruhuna giriyoruz şimdi, aslına giriyoruz. Ne yapar? Çok önemli bir şey yapar. Allah'ın iradelerini kullanmayan insanlara uyguladığı bütün kapalı kapıları Allah-u Teala açar. Allah'ın kapıları kapalıdır demiştik. Ne demiştik? Gözlerinde kişinin hicab-ı mestura var. Gözler kör. Kulaklarında vakra var. Kulaklar sağır. Kalplerinde ekinnet var. Kalpler idraksiz. Kapıların hepsi, kalp kapısı da, göz kapısı da, kulak kapısı da kapalı.
ve Allah'ın söylediklerini terennüm etmediği için kişi aynı zamanda dilsiz, kör, sağır ve dilsiz bir insanı o kişinin talebi üzerine Allah Teala gözleri gören, kulakları işiten, dili konuşan ve kalbi de idrak eden bir hale getiriyor. Süre mi? Birkaç dakika. 5 dakika. Derhal Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediği anda görmüştür Allah Teala. Artık irade, serbest irade, kişinin cüz'i iradesi devreye girmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mutluluğun kapısını açmıştır o kişi. Derhal Allah Teala gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor, kişi görüyor. İrşat makamına baktığı zaman ha diyor, o mürşit. O bana doğruyu anlatacak, Allah'a nasıl ulaşacağımı bana anlatacak, ben de tatbik edip Allah'a ulaşacağım. Sevinçle, iştiyakla, canla başla Allah'a ulaşmak için koşuyor kişi. İşte Mihr Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere. Neye malik olursunuz? Baş gözleriniz açılır. Artık kör değilsiniz. İrşat makamına irşat makamı olarak bakıyorsunuz. Kulaklarınız açılır. Artık sağır değilsiniz. Sağır değilsiniz bu noktadan itibaren. İrşat makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Ve kalbinizdeki ekinleti almıştır Allah-u Teala, yerine ihfat koymuştur. Niçin yapmıştır bu işi? Ne diyor Allah-u Teala? O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye, işitsinler diye, idrak etsinler diye, onların kalplerine ihbat konulur diyor Allah-u Teala. Kalplerindeki ekinnet alınır, yerine ihbat konulur diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaptınız? Bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Serbest iradenizi devreye soktunuz. Bu ne ifade eder? Bu sizin kurtuluşunuzu ifade eder. Çünkü bu dilek sizi evliyalığa mutlaka ulaştıracaktır. O kitaplarda okuduğunuz, menkıbelerini okuduğunuz evliyalardan biri de siz olursunuz. Hangi sebeple? Bir tek sebeple. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İradenizi ilahi yolda kullandığınız için. O iradeyi kullanmadığınız sürece bu istikamette siz kör, sağır ve dilsiz bir ölü kabul ediliyorsunuz Allah-u Teala'dan. O işitmeyenler ölüdürler diyor. Körler ölüdürler diyor. İdrak edemeyenler ölüdürler diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a kapalı olan bütün kapıları bir dilekle açtınız. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Bir insanın cehennemden kurtulmasını, bir insanın cennete mutlaka gitmesini garanti eden Allah-u Teala bunu nelere bağlamış? Nelere bağlamamış? Neye bağlamış? Sadece bir dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yapacağınız şey bu kadar. Eğer gerçekten dilemişseniz Allah-u Teala sizi mutlaka evliya kılar. Bütün kapalı kapıları açacaktır.
Hadi bakalım. Bundan sonra ne yaparım?

nurların girmesi gereken bu kapı hem şeytana dönük konumda hem de mühürlü. Allah Teala kalbinizin göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Çünkü o güne kadar zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze kadar geliyordu Allah Allah dediğiniz için. Ama bakıyorlar ki göğsünüzden kalbinize yol yok, açılmamış yol. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O kapı da kapalı. Yol açılmamış. Ve Allah Teala bu noktada kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra sizi mürşidinize ulaştırdıktan sonra yeni bir kapalı kapıyı daha açar. Kalbinizin mührü. Kalbinizin mührünü açar, içindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Ne yapmıştır Allah Teala sevgili kardeşlerim? Kapalı olan bütün kapıları açmıştır ardına kadar. Artık siz Hanif fıtratının bu muhtevasında bir insansınız ki Allah'a ulaşabileceksiniz. Bütün kapalı kapılarınız açılmıştır. Ama bu arada şeytanın kapısı da hala açıktır. Onu kapatmak için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Zikir yapılırsa ne olur? Allah Teala gözlerinizi açtı, kulaklarınızı açtı, dilinizi açtı, kalbinizdeki ekinleti aldı, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı, kalbinizin mührünü de açtı. Ama şeytanın kapısı da açık. Bu noktadan sonra zikir yapmaya başladığınızda ne olur? Bakınız ne oluyor. Bu noktadan sonra irşat makamına ulaşıp tabi olduktan ve kalbinizin mührünü Allah'a açtıktan sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Allah'ın açtığı yoldan kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. O mührü Rabbani kapıdan alır, Zülvani kapıya kadar bastırır. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı o mührü Zülvani kapıya kadar bastırır ve Zülvani kapıyı kapatır. Burada sonuca gidelim. Ne oldu? Allah'ın bütün kapalı kapıları açıldı. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi ölüyken diriltti. Zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını da kapattı. Durum tamamen tersine döndü. Başlangıçta neydi? Her yeriniz, her şeyiniz kapalıydı Allah'a. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. Ama 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah'ın bütün kapıları açıldı. Şeytanın kapısı da gene açık. Ama zikir yaptığınız zaman şeytanın kapısı kapanıyor. Peki daha ileride şeytanın kapısının tamamen kapandığı bir yere ulaşacak mısınız? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman o mührü Zülmani kapıya indiren rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı kesintisiz olarak devam edeceği için daimi zikirde zikir kesintisi yok. Kesinti yoksa Zülmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin fazlın

ve salavatın baskısı siz hayattayken hep devam edecektir, hiç kesilmeyecektir. O zaman zulmani kapının açılması da mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşıp kalbinizi istila etmesi, işgal etmesi mümkün değildir. Asla o karanlıklar kalbinize giremez. Ne olmuştur? Allah'ın başlangıç noktasında kapalı olan bütün kapıları size açılmıştır. Şeytanın kapısı da açıkken artık bir daha açılmayacak şekilde kapanmıştır. İşte mutluluğun temelinde bunlar var sevgili kardeşlerim. Kapılar. Kulvara girdiğiniz zaman bütün şartlar aleyhinizde görünüyor. Ama sonuca ulaştığınız zaman bütün şartları elbette Allah'ın yardımıyla ama sizin iradenizin de mutlaka devreye girmesiyle lehinize çevirdiniz. Kapalı kapıların hepsini açtınız, devamlı açık hale getirdiniz ve iki defa dirildiniz. Birinci dirilişte baş gözlerinizdeki hicab-ı mestüre, baş kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ikindet alınır. İkinci defa dirildiğinizde kalbinizdeki göz, kalbinizdeki kulak açılır. Birincisinde bu dünyaya dirilirsiniz, ikincisinde bu alemin dışına dirilirsiniz. Bütün alemler önünüzde ufuk ufuk açılır. Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Mutlu bir insan olursunuz. Ondan sonraki bütün ömrünü şartlar ne olursa olsun huzur içinde geçirecek bir insan olursunuz. Sizi hapislere atarlar, sizi mutsuz kılamazlar. Orada daha da mutlu olursunuz. Size ihtiyaç sahibi olan birçok insanın dertlerine deva olduğunuz için Allah'tan aldığınız ihsanlarla, nimetlerle. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellik içinde Allah-u Teala'ya nasıl hamd edeceğinizi, nasıl şükredeceğinizi bilemezsiniz. Hep orada eksik bir şeyler hissedersiniz. Kelimeler yetmez, hissiyatınız yetmez ve bir insan olmanın, hudutlu olmanın orada farkına varırsınız. Allah'ın size verdikleri öylesine büyüktür ki, sizin ona verdiğiniz ise öylesine sadece bir sıfırdır ki, ne yaparsanız yapın bu sıfırı biraz daha büyütebilirsiniz. Sonsuzlukla sıfırın mukayesesi. Ona her zaman hayran olursunuz. Şimdi soruyorum size sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere ve Allah'ın insanda görmek istediği en güzel sonuç, mutluluk üzerine sevgili kardeşlerim. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de hep insanları mutlu edecek olan emirlerini sıralamıştır. Mutluluğun dizaynı bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin azalmasıyla şekillenen bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Hepinizin bildiği gibi bir insan üç vücuttan oluşur. Ruhu vardır, fizik vücudu vardır, nefsi vardır. Her ne kadar ruhu diyorsak da, insanın ruhu diyorsak da, bu aslında insanın ruhu değildir. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ruhu üfürdüğünü söylüyor biz insanlara. Ve insanı ruhumuzdan üfürdük diyor. Ruh bir yaratık değildir. Ruh, Allah'ın Allah'a ait olan bir kesimidir. Allah'ın ruhudur. Ve Allah ruhundan doğuşunda bütün insanlara üfürür. Öyleyse bir ruh taşıyoruz. Bir nefsimiz var. Hani bize bütün kötülükleri yaptıran bir his olur ya içimizde. Şeytanın devamlı telkinde bulunduğu ve de kötülükleri yaptırmak istediği, tesir edebildiği tek varlık odur. Nefsimiz. Bir de şu gördüğünüz fizik vücudumuz var. Dünya adı verilen bir gezegende dünyaya gelmişiz. Doğmuşuz. İşte bu statü içinde yaşıyoruz. Bu fizik vücudumuz bu dünya adı verilen gezegenin standartlarına göre Allah Teala tarafından oluşturulmuş. Ve Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın ruhundan başka bir fizik vücudumuz var. Bir vücudumuz daha var sevgili kardeşlerim. Nefsimiz. Nefsimiz afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, düşmanlık. Bütün negatif faktörler, bir insanı mutsuzluğa götürecek olan her şey nefsimizin kalbinde mevcuttur. Marifet o negatif faktörlerin hepsini temizlemektir. Marifet o şekilde elde edilir. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin afetleri bize Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmak için devamlı saldırıda bulunur. Şeytanın tesir ettiği tek saha orasıdır nefsimizin afetleri.
ruhum sağ, Allah'ın ruhu olduğu cihetle sadece Allah'ın emrettiklerini yapmamızı, yasak ettiklerinde yapmamamızı ister. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne yapmamız lazım? Keşke herkes Allah'ın bütün emirlerini yerine getirse, yasak ettiği fiilleri işlemese. Ne olurdu? Dünya cennet olurdu sevgili kardeşlerim. Ve yakın gelecekte dünyanın bir cennet haline geldiğini göreceksiniz. Ülkeler arasındaki savaşlar bitecek. Bütün dünyayı bir sulh ve sükun kaplayacak. Günler çok yaklaştı. Ve sevgili kardeşlerim, bütün dünyadaki ülkeler birbirine dost olacaklar. İşte bunun müjdesini sizlere vermekle mükellef olan kişi o biziz. O gün geldiğinde sanıyorum herkes bize aynı şeyi söyleyecek. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye. Biz geleceğin bir parçasıyız. Siz sevgili kardeşlerimizle biz. Çünkü 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi ne yapmışlarsa biz mutluluğu yaşayanlar aynen onları yerine getiriyoruz. Bundan da huzur duyarız, mutluluk duyarız. En büyüğü şeref duyarız. Ne yapmış Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi? 5 vakit namaza 6.sını eklemişler. Kuşluk sünneti. 6 vakit namaza 7.sini eklemişler. Teheccüd sünneti. Kuşluk sünneti sabah namazıyla öğlen namazı arasında kılınan bir namazdır. Teheccüd sünneti ise gece saat 12 ile şimdiki saatle 1 ile sabah namazı arasındaki sürede kılınan namazın adıdır. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir, başlangıçta biz de dahil olmak üzere kardeşlerimiz hep sonradan akılları başlarına gelenler olduğu cihetle hepimizin büyük ölçüde namaz borcu vardı. Ve Allah-u Teala bu konuda bize verdiği emirde her gün iki günlük borç ödemeyi emretti ve biz

Her Perşembe günü oruç tutarlardı. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki biz de bütün kardeşlerimizle beraber her Perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Kandillerde de tutarız. Sevgili kardeşlerim, sünnet-i seniyye bir bütündür. Ve Kur'an'ın tamamıdır. Onlar ne yapmışlar sahabe? Sahabe ruhunu da, içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenleri oluşturur. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu konuyu mutlak olarak şekle bağlamış. Diyor ki o sabıkun elevinin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Evvelki sabıkunlar çoktu. Sonraki sabıkunlar da azdı sevgili kardeşlerim. İşte bugün bu son sabıkunları bizler temsil ediyoruz. Onların yaşadığı hayatı aynen hayatlarına tatbik eden bizler. Ve böylece mutluluğu yaşayan bizler. Sahabe adlarına sahabe dediklerimiz, yani bu Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde kendilerine tabi olanlar irşat makamının sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, İrşat makamının sahipleri ruhlarını 22. basamak Allah'a teslim edenler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, 25. basamak, nefslerini Allah'a teslim edenler, 26. basamak, irşad olanlar, yani tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe edenler, 27. basamak ve iradelerini Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar 28. basamağın 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir hayat bütün insanların üzerine farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek farz olduğu gibi tabiyet farzdır. Ruhu Allah'a teslim etmek farzdır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farzdır. İrşad olmak farzdır. Nefsi Allah'a teslim etmek farzdır. İradeyi de Allah'a teslim etmek farzdır. İşte bundan 14 asır evvel görüyoruz ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi bunların hepsini gerçekleştirmişler. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Bu İslam aleminin birinci asr-ı saadetidir. Sonra Osmanlıların yükselme devri boyunca, hatta duraklama devri boyunca toplumun büyük kısmı ikinci bir asr-ı saadeti yaşadılar. Tam onlar gibiydiler. Bir esnaf, kendisi siftah ettiyse,

0: Ama komşusu henüz siftah etmediyse mal satmazdı. Gelen müşterisini oraya gönderirdi. Birbirlerinde müşteri çalmak, diğerini kötüleyerek onun müşterisini onu uzaklaştırmaya çalışmak gibi bir olgu hiçbir zaman cereyan etmedi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz Osmanlıyız. Osmanlı'yı severiz, bağrımıza basarız ve Osmanlı gibi yaşarız. Bir başka ifadeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi gibi yaşarız. Çünkü Osmanlı asırlarca onların hayatını, hayatlarına dört başı mamur olarak tatbik etti. Adaletin, doğruluğun, dürüstlüğün timsali Osmanlı'ydı. Yükselme devresi boyunca kesinlikle bütün dünyada Osmanlı bu konuda nam salmıştı. Sevgili kardeşlerim, onlar mutluluğu yaşadılar. Neden? Çünkü her konudaki insanlar çevrelerindekiler tarafından zor kullanılarak değil, ikna edilerek Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Hepsi için bu geçerliydi. Sonra tabiyet Osmanlı için çok önemliydi. Esnaf ve sanatkar tabi olmayan bir kişiyi çıraklığa kabul etmezlerdi. Tabiyet, ondan sonra çıraklık. Ruhun teslimi, kafalık, ancak nefsin teslimi ve daha ötesinde ustalık. Esnaf ve zanaatkâr tarafından tatbik eden olay buydu. Bütün işlerini ya sesli ya da sessiz zikirle gerçekleştirirlerdi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsak bunun iki tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Allah'a yakın olmak mecburiyetindeyiz. Bu yakınlık bizim mutluluğumuz için zaruri olduğu cihetle mecburiyetindeyiz diyorum. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yolculuk kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Kişi iştiyakla irşat makamını arar. Hacet namazını kıldığı zaman da mutlaka Allah-u Teala ona gösterir. Öyleyse Allah tezadüflerden oluşan bir mutluluk mümkün görmüyor. Hiç kimse tasavvufun dışında mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk yani saadet bir uyum halidir. Dünyasında uyum hali bir insanın nefsiyle ruhu arasında kavganın bitmesi hali. Bir başka ifadeyle nefsin afetlerinin adım adım yok olması hali. Böyle bir işlevi zikrin dışında hiçbir müessese size sağlayamaz. Bu sebeple Allah-u Teala zikri en büyük ibadet saymıştır. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Utlu uhiye ileyke minel kitabe. Sana vahyedilen o kitaptan oku, onlara oku, anlat, tilavet et. Ve ekumus salat, ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ale zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek o ikisinden de daha büyüktür. Yani en büyüktür. Birisi namaz, dinin direği olan namaz, öteki Kur'an-ı Kerim tilaveti, ama zikir o ikisinden de daha büyük bir ibadet türü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki bir olgu var. Zikri Allah-u Teala en büyük ibadet olarak değerlendiriyor. Yani namaz dinin direği olduğuna göre genel direk olarak kalmalı yerinde. Dinin direği olmalı. Ama bir direk hiç kimseyi hiçbir şeyden korumaz. Ama eğer onun etrafına bir çadır kurarsanız, işte o kurduğunuz çadır insanları şeytanın bütün tasallutundan kurtaracak olan çadır zikirdir. Bütün insanları mutsuzluktan mutluluğa ulaştıran faktörlerin arasında en büyüğü zikirdir. Hiçbir ibadet kesintisiz değildir. Oruç dediğiniz zaman Ramazan ayı boyunca tutarsınız. Oruç dediğiniz zaman sünnet-i seniyeye riayet edeceksiniz. Pazartesi ve perşembe günleri tutarsınız. Veya en azından her perşembe oruç tutarsınız. Ama her gün oruç tutmak Allah-u Teala tarafından uygun görülmez. Dünyada en uzun zikri sadece Davud Aleyhisselam'a Allah-u Teala vermiştir. O da gün aşırı zikri, gün aşırı oruç tutmak. Orucun sadece Hazreti Davud'a has olmak üzere bir gün oruçlu, bir gün oruçsuz standartlarda bir ömür boyu devam etmesi Allah-u Teala'nın ona verdiği bir imtiyazdır. Ama biz insanlar her zaman oruç tutamayız. Bu bir. Bu emrolunmaz, yetkide verilmez. Ramazan ayı boyunca oruç tutulur. Bir de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyesi olarak her perşembe de oruç tutulur Ramazan'ın dışında. İşte hamdolsun ki biz de bunu devamlı yapanlarız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tek başına bir olay değildir. Toplumun malıdır. Toplum halinde, cemaat halinde güzellikleri yaşamalısınız. Bunun temelinde sevgi vardır, hoşgörü vardır, zem etmemek vardır, çirkinliklerin hepsinin devre dışı kaldığı bir dünya hayatını yaşamalısınız. Bir toplumda çekememezlik nefsin afetlerini ifade eder. Ve şeytan orada devreye girer. Aranızda insanlar vardır. Davranış biçimleri sizi pozitif olarak çok üst seviyede etkiler. Onlar tasavvufu gerçek anlamda yaşayanlardır. Tasavvuf demek, Kur'an'ın bütünü demektir. Ve dünya üzerinde dinler diye bir hadise yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yani bir başka ifadeyle İslam dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam dinini bir bütün olarak düşündüğümüzde üç esas görürüz. Bir, Hazreti İbrahim'in Hanif dini bütün insanlar için bir hedef taşır. Birinci hedef vahdettir. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Allah tektir. Tek bir Allah vardır. Başka bir tanrı, başka bir ilah veya ilahe mevcut değildir. Hiç olmamıştır. Bu vahdet Allah'ın tekliği ifadesi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İkinci özelliği Hanif dininin tevhid. Tevhid, sözlerime lütfen dikkat edin. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Özellik neymiş? O insanların hepsi ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. İşte o tevhid başlangıçtaki vahdet akidesiyle birlikte bizim yaşandığımızın temelidir. Bütün sevgili kardeşlerim, sizler ve biz hamd ederiz, şükür ederiz ki tevhidi yaşayanlarız. Bütün dünya yakın gelecekte yaşamaya başlayacak. Hamdolsun ki bunun müjdesini aldık. Artık vakit yaklaştı. Sevgili kardeşlerim, bir gün yakın gelecekte insanlar söylediklerimizi incelemek gereğini duyacaklar. Kur'an'la karşılaştıracaklar ve bütün söylediklerimizin Kur'an ayeti olduğunu görecekler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün söyleyip de kendimize tatbik ettiğimiz, kardeşlerimizle birlikte yaşadığımız hayatın tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin hayatı olduğunu da tespit edecekler. O zaman incelemelerini daha derin standartlara ulaştıracaklar ve de görecekler ki Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilmin ışığı altında dinler yoktur. Sadece bir tek din, bir tek şeriat vardır. O tek din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Şeriat da Hazreti İbrahim'in şeriatıdır. Peki ondan evvel en başı Hazreti Adem'e kadar dayanıyor. Ama Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti Nuh'tan başlatmış olayı. Elbette Hazreti Nuh'un da yaşadığı din ondan evvelki peygamberler tarafından da onlara tabi olanlar tarafından da yaşanmıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala Hazreti Nuh'a 1. Hazreti İbrahim'e 2. Hazreti Musa'ya 3. Ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı Habibim sana da vahyetmek suretiyle size de yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Müşriklere söylediğin şey onlara ağır geldi. Ne söylemiş? Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şirktedir. Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a ulaştırmayı dileyerek takva sahibi ol. Hiç kimse Allah'a milaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Böylece takva sahibi ol, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve sakın bunu yap ki sakın müşriklerden olma. Bunu yaparsan müşriklerden olmazsın. Müşrik deyince insanların aklına hemen puta tapanlar geliyor. Bu açık şirk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki benim ümmetim açık şirkin içine girmez. Benim ümmetim putlara tapmaz. Böyle bir şey hamdolsun ki bir tehlike değildir İslam alemi için. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim gizli şirk bir insanın Allah'a mülaki olmayı yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememesi halidir. Bu gerçekten çok vahim bir durumdur. Ama dünya, İslam alemi bu şirk tehlikesini bütünüyle unutmuş durumda. Çünkü artık İslam'ı yaşayan ülkeler arasında Allah'a ulaşmayı, ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek diye bir şey yok. Peki sevgili kardeşlerim o zaman sormaz mıyız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe yaşasın diye mi indirdi? Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar kainatın kitabı olmakta devam edecektir. Bir harfi bile değiştirilememiştir. 14 asırdır hükmünü icra etmektedir. Kıyamete kadar da edecektir. Öyleyse demek ki bir insan Allah'a mülaki olmayı yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemezse dilemediği takdirde o kişi şirktedir. İşte böylece fırkalar açısından Allah'ın hakikatlerine baktığımız zaman gördüğümüz sahne şudur. Bir, tek bir fırka var. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Hazreti İbrahim'in Hanif dini İslam dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Çünkü üçüncü safhasına baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bunun teslim adını aldığını görüyoruz. Birincisi vahdet, Allah'ın tekliği. İkincisi tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Ve üçüncüsü teslim. Ruhun teslimi. 22. basamak. Fizik vücudun teslimi. 25. basamak. Nefsin teslimi. 26. basamak. İradenin teslimi. 28. basamak. 5. kademe. Ve Hazreti İbrahim Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne diyor bakalım? Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi, Habibim diyor, sen Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, yani Allah'a teslim dinini yaşıyorsun. Hanif olarak ve Çin'i dine ikame et, dini geliştirmek üzere, Hanif olarak Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayarak, İslam dinini yaşayarak insanlara İslam'ı öğret. Bu din kayyum olan dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini kayyum olan dindir. Yani ezelden ebede kadar devam edecek dindir. Ve Allah'ın ne insanları Hanif dinini yaşamayacak bir özellikte yarattığını görebilirsin. Ne de Allah'ın Hanif dinini değiştirdiğini görebilirsin. Kıyamete kadar insanlar sadece Hanif dinini yaşayacaklardır. Ve kıyamete kadar sadece o din, din olarak kaim olacaktır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, kayyum olan din. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif. Yani tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkadan olan ve Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim eden. İşte bütün peygamberlerin aynı şeyi yaptığını görüyoruz. Ve hepsi mutluluğun temsilcileri, çünkü mutluluk adı verilen müessese bu muhtevayı yaşamakla mümkündür. Nefsinizin afetleri yok oldukça mutluluğunuz her geçen gün artar. Çünkü iç dünyadaki çekişme nefsinizin afetleri yok oldukça giderek azalacaktır. Tamamen yok olduğu zaman artık iç dünyanızda kavga kalmayacaktır. İç dünyanızda kavganın kalmaması dışa da tesir edecektir. Dış dünyadaki insanlarla da ilişkinizde artık kavgalar yerini sulh ve sükuna bırakacaklardır. İnsanlar size kızabilir mi? Kızabilirler. Eğer sözlerinizi dinlemezlerse, incelemezlerse, onların alıştıkları standartların dışında şeyler söyleyeceğiniz için, çünkü sevgili kardeşlerim siz bizim size öğrettiğimizi onlara söylüyorsunuz. Söylediğiniz her şey Kur'an ayeti ama onlar bilmiyorlar. Kur'an çoktan rafa kaldırılmış bir kitap. İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Tabiatıyla dinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayata yansıtılan cephesi, yani İslam'ın 7 safhası artık İslam aleminde bizim gibi küçük grupların dışında yaşanmıyor. İşte o yaşayanlara da tarikat mensupları denilip özellikle bizim ülkemizde horlanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, din teslimlerden ibarettir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Mutlulukla birlikte at başı gider bu muhteva. Kim ruhunu Allah-u Teala'ya teslim ederse, daha doğrusu kim Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah onun ruhunu kendisi teslim alırsa, o kişiyi o hedefe Allah yöneltirse, Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırmasını sağlarsa, bu kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar, üçüncü kat cennetinde sahibi olur. Bundan sonrası onun gayretine kalmıştır. Allah Teala daha ötesini de vermeye hazırdır. Kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun %90'ını, %80'den fazlasını yaşamaya başlamıştır. Ama asıl mutluluk, kesintisiz mutluluk, daimi zikirle mümkündür. Kim daimi zikrin sahibi ise, onun nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Kalmadığı cihetle o kişi bir takım özelliklerin sahibi olacaktır. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi oluşu. İkincisi, bu sebeple kalbine devamlı bir nur akışı kesintisiz bir şekilde ömür boyunca geleceği için karanlıkların o kalpte barınması mümkün değildir. Tamamen mutluluğu oluşturan muhteva o kişinin kalbinde oluşur. Daha ötesi sevgili kardeşlerim, daha ötede fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi birbirini takip eden faktörlerdir ve netice iradenin teslimine kadar ulaşır. O zaman kişi Allah'a gerçek anlamda bir kul olur. Mutluluk Allah'a kul olmakla paralel bir seyir takip eder. Ve de sevgili kardeşlerim, öyleyse bu yaşadığınız mutluluğu herkesin yaşamasını biliyoruz ki siz de bizim kadar istiyorsunuz. Gayretlerinizde devam edin. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini açıklamaya devam edin. O öğrendikleri yanlış ilimle sizi yargılayacaklar. Ama siz onlara Kur'an-ı Kerim'i açıp da söylediklerinize ayetlerle ispat ettiğiniz zaman onların söyleyecek hiçbir şeyi kalmıyor. Çünkü ellerindeki yanlış ve eksik bilgiler Kur'an'la bazı yerde taban tabana zıt düşüyor. Mesela bu kavramlardan biri dinde zorlama vardır diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de dinde zorlama yoktur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Size doyum olmaz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimizi daha, bir gönül sohbetini burada tamamladık. Sizlerle birlikte olmak doyumsuz bir zevk sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Yakın gelecekte bütün dinlerin birleştirileceği müjdesiyle birlikte sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Dünyadaki savaşların sona ereceği, dünyanın sulh ve sükûna ulaşacağı müjdesiyle sevgili kardeşlerim. Nasıl mı? O biliyor. Sırası geldiğinde bize adım adım şimdiye kadar olduğu gibi söyleyecektir. Biz de size ulaştıracağız inşallah. Gene şimdiye kadar olduğu gibi. Allah-u Teala'nın hepinizi, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kalbimiz sevgi dolu. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefreti de kalbimizden kaldırdı. Hepiniz için aynı sonuçlara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlıyorum inşallah. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevdiriniz. Nefret etmeyiniz. Nefret ettirmeyiniz. Başkaları size karşı kötü davranabilirler, kin besleyebilirler, sizi sevmeyebilirler. Ama sizler onları her halükarda sevmelisiniz. Sizler bizim etrafımızdaki birinci dairesiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Herkes kendisini sevenleri zaten sever. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizden onu istemiyoruz ki, o zaten sizde var. Onun ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de sevmenizi istiyoruz. Böyle bir kapı nereye açılır? Belki nefret eden kişinin sizi sevmesine kadar bir hedef ulaşması gerçekleşebilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman bizlerin hedefleri var. Hedefimiz çok açık ve kesin. Allah'ın emirlerini bilmeyenlere onları hatırlatmak. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Koskoca bir Kur'an-ı Kerim'in 7 safa 4 tesliminin 2 tanesi devre dışı bırakılmış. Nasıldı? Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet. Ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa. Ne oldu? Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan 4 tane teslim. Safalar 7 tane ama teslimler 4 tane. Ve dinimizin adı İslam dini, yani teslim olma dini. Teslim olanların dini. Sevgili kardeşlerim, insanları seversek ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Belki de düşmanımız olan kişinin bile dostluğunu kazanabiliriz. Biz kimseye kin tutmazız. Düşman bile dosttur bize diyordu. Allah Teala'nın bir büyük dostu. Öyleyse biz de aynını yapamaz mıyız sevgili kardeşlerim? Onlar gene kalplerindeki kinle yaşasınlar. Düşman olanlar, Düşmanlıklarını nasıl yapacaklarsa yapsınlar. Ama bizden her zaman bir dost muamelesi görürlerse, biz Allah'a onları affetmesi için yalvarırsak, duada bulunursak, o zaman en güzeli bu değil mi? O zaman düşmanımız bizim olmaz. Onlar bize düşman olabilirler. Ama biz onlara düşman olmayız. Üstelik onları düşman da görmeyiz. Arkasında ne var? Arkasında Allah var. İnsanlar her yaptıklarının üç boyutlu olarak filme alındığını belki de bilmiyorlar. Her saniye kiramen katibin melekleri kesintisiz bir şekilde hayat filminizi çekerler. Konuşmalarıyla, davranış biçimleriyle bu tam bir bütündür. Her an, hayatınızın her anında ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Boş yok. Sonuç ne? Sonuç iki tane. Ya kazandığınız dereceler fazla olur, cennete girersiniz, ya da kaybettiğiniz dereceler fazla olur, cehenneme. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Sevgili kardeşlerim, kim ne kaybeder ki Allah'a ulaşmayı dilerse? Bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah kişiye mürşid sevgisi verecektir. Kişi gidip mürşidine tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu da vücudundan ayrılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. O vücuttan ayrılan ruhu Allah mutlaka, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, kendisine ulaştıracaktır. Ve böylece bu kişi üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Ne yapmıştır? Bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi demiştir, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte sevgili kardeşlerimiz, her şeyin güzele, daha güzele, daha güzele ulaşması, nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması ile temin edilir. Bunun da sadece bir tek ilacı var, zikir. Zikir seviyenizi yükselttikçe nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması söz konusudur. Kimdir dünyadaki en mutlu insanlar? Onlar daimi zikrin sahipleridir. Ne olur? Her an Allah kelimesi iç dünyalarında yankılanır. Bakarsınız, ağzında dili bile kımıldamıyor ama o aslında Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde hep güzellikleri yaşamaya çalışacaksınız. Bir insanın mutlu olabilmesinin arkasında, insan olarak cemaat halinde yaşamamız cihetiyle en kolay mutluluk aracı başkalarına mutluluk vermektir, başkalarını mutlu etmektir. Etrafınızdaki insanlardan hangisini, hangi ölçüde mutlu ederseniz, aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. Ama etrafındaki insanlar bir tane değil ki, çok sayıda. Her birine mutluluk verirseniz, Onların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacağınız cihetler, çok üst seviyede mutlulukları yaşamak imkanının her zaman sahibisiniz. Etrafınızdaki herkese bu Allah'ın bu büyük hakikatini anlatın. Herkes başkalarını mutlu etmek istediğinde bir yarışa girerse her zaman böyle bir talebin sahibi olursa o kişi hayatı boyunca hep mutluluğu yaşar. Madem ki o herkesi mutlu etmeye çalışıyor, o gayreti netice verse de, karşısındaki kişiyi mutlu edebilse de, vermese de, mutlu edemese de, Allah Teala onu gene mutlu eder. Çünkü o, kendisine düşen bir görevi yerine getirmek üzere, imkanların el verdiği çerçeve içerisinde çalışmıştır. Mutlu etmeye çalışmıştır etrafındaki insanları. Ama ne kadar başarabilirse onların üzerindeki tesiri, o kadar hedefe ulaşmıştır. Allah Teala sadece hedefe ulaşıp ulaşmadığına bakmaz. Kişinin niyetinin ne olduğuna ve gayret seviyesine de bakar. Öyleyse kim Allah yolunda güzellikler yaşamak istiyorsa, kim Allah için bir şeyler yapmak istiyorsa, o yapması lazım gelen şeylerin arasında en büyüğü, en önemlisi insanları mutlu etmeye çalışmaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala namazı emretmiş, zikre emretmiş. Allah Teala için birçok emirler söz konusu, insanlara veriyor hepsini. Maksadı ne? İşte o emirleri gerçekleştirdikçe onların mutlu olacağı bir vaka olduğuna göre istiyor ki herkes onları gerçekleştirerek mutlu olsun. Başka insanlara mutluluk vererek mutlu olsun. Zikir yaparak mutlu olsun. Namaz kılarak mutlu olsun. Allah'ın emirleri her istikamette kişinin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olması için bir vasıtadır. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Şu dünyada mutluluğu yaşasın. Ve sonsuz hayatını cennette geçirsin. Ölümden sonraki o sonsuz dizayn cennette yaşansın. Sadece iki tane alternatif var. Ya cennete giriş ya da cehenneme. Sevgili kardeşlerim, neden cennet varken, sonsuz mutluluklar varken cehenneme girilsin ki? Madem ki şu dünyada yaşayacağımız 60 senelik, 70 senelik ve kaç sene Allah Teala ömür vermişse o kadarlık bir ömrümüz var. Ama bu ömrü başkalarını mutlu etmekte kullanırsak ondan sonraki sonsuz hayatımız hep mutlu olarak Allah'ın cennetinde geçecektir. Ya da tersini yapacağız. Başka insanları mutsuz edeceğiz. Onlar da bizi mutsuz edecek. Bu dünyada da mutsuz olacağız. Ve cehennemde de mutsuz olacağız. Öyleyse akıl için yol birdir diyor Allah Teala. O yol Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarına riayet edip onlardan kaçınmaktır. Öyleyse nefret etmek Allah Teala'nın istemediği bir şey. Nefret etmeyeceğiz. Sevmek Allah'ın emri, seveceğiz. Başkalarını mutlu etmek Allah'ın emri. Başkalarını mutsuz etmek Allah'ın yasak ettiği bir olay. Öyleyse birbirine bağlı olan olaylar zincirine baktığımız zaman biz başkalarını mutlu etmekle emrolunmuşuz. Mutlu ettiğimiz takdirde her birine verdiğimiz kadar mutluluğu biz yaşayacağımıza göre Allah-u Teala'nın bunu bizim için yarap vücuda getirdiği açık değil mi? Ne kadar çok insana ne kadar çok mutluluk verebilirsek aynı mutluluğu biz yaşayacağız. Etrafımızda birçok insan olduğuna göre yapmamız lazım gelen şey açık değil mi? Herkese mutluluk vermek, herkesi mutlu etmeye çalışmak. İşte bunun arkasında sevgi var sevgili kardeşlerim. Nefretin de arkasında huzursuzluk var. Kim nefret ederse o şeytanın elinde bir oyuncak olmak durumundadır. Nefreti ona birçok şeyleri göstermez. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanlar için hedef belli değil mi? Madem ki seven insan severse sevdiklerine en güzel davranışlarla davranıyor. Bu güzel davranışların hepsi ona derecat kazandıracak olan faktörlerdir. Madem ki nefret eden kişi etrafındaki insanlara nefret ettiklerine kötülük yapmak için bunu yapacak nefsinin afetleri hakim duruma ama ona da kötülük yapılmış, evet olabilir. Böyle olmasına rağmen Allah-u Teala bir açık kapı vermiş mi? Vermiş tabii. Kısas adlı bir hüküm koymuş. Başkasının size yaptığı derecede bir kötü davranışı siz de onu size yapana karşı gerçekleştirebilirsiniz. Bu nedir? Bu kısastır. Allah-u Teala karşı tarafı da başkasından zarar gören tarafı da aynı zararı ona vermek yetkisini veriyor. Sonuç ne oluyor? Sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Bir kişi başkasından bir zarar gördü. O kadar derecat kazandı. O zarar veren kişi ise kaybetti. Ama kişi Allah-u Teala'nın kendisine uygun gördüğü hüviyette olan karşıt olayı gerçekleştirdiği zaman kazandıklarının tümünü, bu olay sebebiyle kazandıklarının tümünü kaybediyor. Öbür taraf da ona o kötülüğü yapan taraf da kendisine aynı kötülük yapıldığı için kaybettiği derecat kadar derecat kazanıyor. Tabii fiiller eşitse birbirine. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala kısası koymuş Kur'an-ı Kerim'ine, Tevrat'ına, İncil'ine ve koymuş ama istediği bu değil. Allah-u Teala'nın esas istediği üç tane unsurdan bir tanesi kötülüğe, kötülükle mukabele etmek, kötülük karşısında hiçbir şey yapmamak, kötülüğe, iyilikle mukabele etmek. Allah-u Teala üçüncüsünü istiyor. Onun için düsturları koymuş. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın istediği şey bizim her birimizin başkalarına vereceği mutluluklarla o mutlulukların toplamı kadar mutlu olması. Kime? Etrafımızda birçok insan varsa, A'ya, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye ayrı ayrı verdiğimiz mutluluklar onların toplamı kadar bizim mutlu olmamızı sağlıyor. O zaman belli değil mi problemin nasıl çözüleceği? Herkese ne kadar çok yardım edebilirsek, her açıdan herkesi hangi ölçüde mutlu edebilirsek, aynı mutlulukların toplamını biz yaşayacağız. Bizim husule getirdiğimiz, bizim davranışımızla vücuda gelen her başkasına ulaşan mutluluk, bize de aynı miktarda mutluluğu yaşatacağına göre, ne kadar çok insanı ve ne kadar çok mutlu edebilirsek, o kadar çok biz mutlu oluruz. İşte Allah Teala'nın dünyası, bu dünya. Peki şeytan ne istiyor? Şeytan intikam almayı istiyor. İnsanlar bir defa şeytanın en büyük düşmanı. Ve de istiyor ki herkes mutsuz olsun. Herkes huzursuz olsun. Herkes başkalarına kötülük etsin. E böylece başkaları da ona kötülük etsin. Her taraftan insanları sıkıntıya sokacak, onları üzecek olan olaylar vücuda gelerek onları sarsın. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey ne? Allah ne diyor? Allah neyi emrediyor? İşte bunu tespit edip bunu gerçekleştirmek. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir derecat kazanma vasıtasıdır. Onlara yapacağınız her güzel davranış, her iyilik, onları mutlu eden, her sizden ulaşacak olan şey, sizin devamlı derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Ve cennetle cehennemi ayıran şey, son derece basit bir matematik. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete girer. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme girer. Ya da derecat açısından matematik bir ifade verelim. Kimin sevap tartıları fazlaysa onlar cennete girer. Kimin günah tartıları fazlaysa onlar da cehenneme girer. Hal böyle olduğuna göre sevgili kardeşlerim, bizler için doğru olan, güzel olan ne? Etrafımızda her zaman insanlar bulunduğu cihetle onlara en güzel davranışlarda bulunup onları sevindirmek, onları mutlu etmek ve onları mutlu ettiğimiz sürece de her birine verdiğimiz mutluluk kadarını biz yaşayacağımız cihetle onlardan birine verdiğimiz mutluluğun belki 10 katını, belki çok daha fazlasını bizim yaşamamız söz konusu. Ne kadar çok insan varsa etrafımızda, onlara ne kadar yardımcı olabiliyorsak, ne kadar hizmet edebiliyorsak, onları mutlu etmek için ne yapabiliyorsak, karşılığında mutluluğu biz yaşarız. Her mutluluk anından sonra da her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye belki kendi kendimize düşünürüz. Bu dünya deriz yaşanmaya değer bir dünyaymış. Arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Ne kaybedersiniz size kötü davranan birine? Siz güzel bir davranışla cevap verseniz. Sanki kabahat sizdeymiş gibi davransanız. Ondan af dilemek büyüklüğünü gösterseniz, kabahatiniz olmadığı halde, o hatalı olduğu halde, siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterseniz, onu affetseniz, yaptığı hata sebebiyle, o zaman hep amel defterinizin kazanç hanesi, kazanılan dereceler sizin amel defterinize yazılır.

necat kaybediyorsunuz. Başkalarına olan davranışınız daha ya onları sevindirecek güzel şeyler yapıyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz ya da onları kızdıracak olan haksız fiillerde bulunuyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Unutmayın ki etrafınızdaki insanların size karşı olan davranış biçimleri sizin onlara davranış biçimlerinizin bir aksiyomalidir. Onun karşılığıdır. Öyleyse ipler sizin elinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafınızdakilere ne kadar güzel davranışlarda bulunursanız, onlardan da o kadar güzel davranışlar size geri döner. Yapmamız lazım gelen şey, Allah'ın kanunlarını bilerek bu kanunlara göre nasıl hareket etmemize Allah'ın hedef gösterdiği emirleri yaparak nasıl ulaşabiliriz? İşte olay bu kadar basit. Bir defa şunu hep yaşamışsınızdır. Birisine onu sevindirecek bir şey söylediğiniz zaman o kişi sevinir. Ama siz de bundan mutluluk duyarsınız. Hele bu sevince, sevinci vücuda getiren olaya siz sebebiyet vermişseniz, ona bir iyilikte bulunmuşsanız, bir güç zamanında ona bir yardımda bulunmuşsanız. Sevgili kardeşlerim, o zaman olaylar ikiye ayrılıyor. Ya başkalarını üzecek olan davranışlar ya da sevindirecek olan davranışlar. Eğer kendinizi başkalarını mutlu edecek, sevindirecek davranışlara, onları hedef tayin ederek yönelirseniz, her zaman derecat kazanmak imkanınız var. Başkalarını mutlu etmek, bir insana mutluluk vermekten başka, mutluluk veren insana mutluluk vermesinden başka neyi ifade eder ki sevgili kardeşlerim? Ama ne zaman davranış biçimleriniz başka insanlara zarar veren, onları inciten, onları huzursuz eden davranışlarsa, o zaman siz bunun karşılığı olan derecatı kaybedersiniz. Ve hesap günü kazandığınız dereceler bir tarafta, kaybettiğiniz dereceler bir tarafta, hangi taraf ağırsa ona göre ya cennete ya da cehenneme gideceksiniz. Öyleyse kazandığınız derecelerin ağır olması bütün hareketlerinizin sizin dikkatinizle, gayretinizle başka insanları mutlu edecek ve size derecat kazandıracak hüviyete bürünmesini sağlamak suretiyle gerçekleşir. Öyleyse hedefler çok belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu edin, mutlu olun. Mutlu etmeyi usul haline getirin, Allah'ın cennetine girin. Bir insan ne kadar hayat yaşar? 100 sene yaşasın, 150 sene yaşasın, 200 sene yaşasın. Ama bir cennet hayatı sonsuzdur. Binlerce, belki milyonlarca sene. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah'ı severseniz, insanları seversiniz. Allah size insanları sevdirir. İnsanları severseniz, onları mutlu etmeyi amaç haline getirirsiniz. Her başarınız size hep mutluluk kazandırır. İnsanları severseniz, onları mutlu etmek sizin için bir zevktir. Sevdiğiniz insanı şu veya bu şekilde mutlu etmek.

O zaman neden insanları kızmak, neden insanları rahatsız edici davranışlarda bulunmak ve neticede onların da bize rahatsız edici davranışlarda bulunmasını bir nevi otomatik olarak sağlamak? Neden? Etrafımızdaki insanlar mı? Onlar bize kötü davranabilirler. Bu bizim kendi dizaynımızın dışında bir olgudur. Ve başkalarının bize kötü davranışlarını önlemenin de en güzel ve tek yönü başkalarına onları mutlu edecek güzel davranışlarla muamele etmek. O zaman sevgili kardeşlerim, her şeyin daha güzel, daha güzel, daha güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Seveceksiniz. Sevdikçe sevileceksiniz. Sevildikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevileceksiniz. Sevdikçe etrafınızdaki insanlara daha güzel ve hep size derece kazandıracak davranışlarda bulunacaksınız. Her biri sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, işte Allah için yaşamak budur. Bir başka ifade de kullanılabilir. Başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak Allah için yaşamaktır. Allah için yaşamak da başkaları için yaşamak olmadıkça mümkün değildir. Her şey sevgi adı verilen bir dizaynın sizde, sizin kalbinizde güller açmasıyla başlar. Seversiniz. Seversiniz, sevdiklerinizi mutlu etmek geçer içinizden. Hayatınızı onları mutlu etmeye adarsınız. Ve her mutlu ettiğiniz kişiye verdiğiniz mutluluk kadarını siz de yaşayacağınız için mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artar. Her gün insanları mutlu edersiniz. Her gün siz mutlu olursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatını devam ettirirsiniz sevgili kardeşlerim. İşte dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah'ın sonsuzluğunda kim bilir ne kadar gezegen var? Kim bilir ne kadar bizim gibi yaşayan insanlar var? Bizler insan olarak yaratılmışız. Allah bize en güzelini nasip etmiş, ne yapmış? Biz insanlara Allah ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Ama belki de birisi bize der ki, iyi bize ruhundan üfürmüş de niye madem geri istiyor? Sevgili kardeşlerim, geri istemesinin sebebi biziz. Bizim mutlu olmamız. Kim ruhunu şu dünya hayatında Allah'a ulaştırırsa o üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra mürşidine tabi olmuştur ve ruhu vücudunu terk etmiştir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmıştır. İkinci safa ve o kişinin de ruhu başkalarının nasıl ulaşıyorsa Allah'a, onun da ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ulaşınca kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Şimdi Allah Teala'nın bu konudaki
en güzel görüntüsüne ulaşıyoruz. Bu tatbikatın en güzel görüntüsüne. Nedir o? Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bizi bizim talebimiz üzerine, kalbimizdeki o istek üzerine kendisine ulaştıran, ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah ve hem o ulaştırıyor hem de biz ulaştırmışız gibi bize mükafat veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen birisi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olur da ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırır. Ondan sonra kişi ölse üçüncü kat cennetin sahibidir. Diyelim ki daha öteye geçemedi. Ne yazar ki? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi hiçbir şey yapmamış. Sadece bir dileğin sahibi ölmüş. O kişi mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, cennete girmek bu kadar kolay. Bu kadar bütün insanlara verilen bir kocaman mükafat iken insanların çoğu nasıl oluyor da cehenneme giriyor? Evet, çoğu sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki çoğu. İşte konunun burası bizi çok hüzne sevk ediyor. Ne olurdu biraz Allah'a yaklaşsalardı insanlar? Ne olurdu Allah'a ulaşmayı dileselerdi? Bir tek dilek o insanı kurtarmaya yetiyor cehennemde. Ama yaşarsa böyle bir kişi Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Onu ikinci kat cennetin sahibi kılıyor. Eğer tabiyetiyle beraber ruh vücuttan ayrılıyor. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğunu tamamlıyor. 7-8 aylık bir devrede o ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Ne oluyor o kişi? Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olmuş. Ruhunu da Allah'a ulaştırmış. O kişi artık ermiş evliyadır. Daha ötesi var mı? Evet. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin, nefsini teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin sahibi olur kişi. Sevgili kardeşlerim, kısaca her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça hele onunla konuşmak gibi bir muhteşem sonuca ulaşınca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O her zaman hazırdır ama Allah'ın bir liyakat kanunu var. O liyakat kanununa uygun sonuçlarla karşılaşırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Üçünüze tabi olmadıkça ikinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmadıkça üçüncü kat cennetin sahibi olamazsınız. Fizik vücudunuzu teslim etmedikçe dördüncü kat cennetin sahibi olamazsınız. Nefsinizi Allah'a teslim etmedikçe beşinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Muhlis hüviyetine ulaşamazsınız. Altıncı kat cennetin sahibi olamazsınız. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe yedinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Bunların hepsi birbirinin arkasından gelen ve sizi mutluluğa ulaştıracak olan ayrı ayrı merdiven basamakları. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü konuşmamızı da burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizi çok ama çok özledik. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar bahşetmesini diliyoruz. Öyleyse Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız. Ve mutlu olmalısınız. Kim başkalarını mutlu etmek istikametinde yaşıyorsa, gayreti başka insanları mutlu etmekse, etrafındaki insanlar ondan razı olurlar. Herkesin rızasını kazanmak Allah Teala'nın temel emri. Sevgili kardeşlerim, insanlar var. Başka insanlarla iyi geçinemezler. Sinirlidirler. Davranış biçimleri hep diğerlerini rahatsız edecek özellikler taşır. Böyle insanların mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Kim başkaları için yaşarsa, kim başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Başkalarına mutluluk yağmurlarını taşıyanlar. Allah Teala hep rahmet gönderir insanlara. Fazl gönderir, salavat gönderir. İnsanların kalpleri hep bunun için açtır. Bir insanın kalbine başlangıçta sadece %2 rahmet nuru girer. Bu başlangıçtır. Ama ondan sonra giren %98'i oluşturan sistem artık rahmet nuru değil, fazıl nurudur. Rahmet nuru bir öncü unsurdur. Kur'an-ı Kerim'deki sistem yedili sistem olduğu için ve Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine verdiği nurlar %7 artacağı için kişi mürşidine tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi adı verilen bir olay başlar. Kişi zemin kattan birinci kataya kadar yükselecektir. Bu süreç içinde nefsinin kalbinde sadece %7 fazıl birikimi olur. İkinci gök katına ulaştığında ikinci bir %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların her birinde %7 fazıl birikimi artarak devam edecektir. Hep %7'şer nurlar biriktikçe kişinin kalbindeki nur miktarı çoğalacaktır. Yani artacaktır. İşte 7 defa %7 nur %49 eder. Bu %49 fazıl nuruna başlangıçta kalbe giren %2
Rahmet nuru da eklendiği zaman sonuç %51 olur. Allah-u Teala başlangıçta zaten bir insanı, nefsi %100 afetlerle, ruhu da %100 hasletlerle dolu olarak dizayn eder. Bir insanı yaratan Allah-u Teala onun içine mutlaka doğduğu anda ruhundan üfürecektir. O ruh mutlaka o kişinin şeklini alacaktır. Kişinin kendisi, nefsi ve ruhu üç ayrı aleme ait üç ayrı vücuttur. Ruh emr aleminin varlığı, nefs berz aleminin varlığı, ruh da zahiri alemin, fizik vücutta zahiri alemin varlığıdır. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlü oluştururlar. Bu üçlünün her birisi başka bir alemin mahlukudur. Sadece ruh mahluk değildir, Allah'ın ruhudur. Nefs de mahluktur, fizik vücut da mahluktur. Allah-u Teala tarafından halk edilmiştir ama ruh halk edilmemiştir. Ruh Allah tarafından o kişiye üflenen bizatihi Allah'ın ruhudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhumuz var. Saf, tertemiz bir varlık. Muhtefası %100 haslet. Bir de nefsimiz var, %100 afetlerle dolu bir varlık. Bu bir denge unsurudur. Başlangıçta ruhumuz da bizimle birlikte, nefsimiz de var. Nefsi %100 afetlerle dolu, ruh da %100 hasletlerle dolu. Bir denge oluşmuş vaziyette. Sonra ne yapıyoruz? Allah-u Teala'nın emri ne? Allah'ın emri ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak ve Allah'ın ermiş evliyası olmak. Evliya nedir? Evliya Allah dostu demektir. Veli dost demek, evliyada veli kelimesinin çoğulu. Veliler demek. Ama dilimize evliya kelimesi tekil olarak da kullanılabilir bir şekilde yerleşmiş. Hacı Bektaş veli mi? O evliyadır derler. Pir Sultan aptal. Evliyadır derler. Hacı Bektaş veli. Evliyadır derler. Bizim Yunus, o da evliyadır derler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aslında doğrusu onlar velidir demek. Veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi çoğuldur. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil olarak kullanılarak girmiş. Olur böyle şeyler. İster öyle kullanın, evliya kelimesini tekil kullanın. İster evliya kelimesinin yerine veli kelimesini kullanın tekil olarak. Ki ikincisi doğrudur gramer itibariyle. Ama diğeri de herkesin alıştığı bir dizayndır. Ve insanlar arasında bir farklılığı oluşturmaz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu düşünün. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, dilediğiniz andan itibaren kesin olarak bilin ki Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Bir Allah sevgisi, Allah'ın sevgisi sizi de kucaklamış durumda. Sizi de almış muhtevası içine. Neden? Çünkü siz
Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yaklaşımında, Allah'a yaklaşmakta, ruhunuzu Allah'a ulaştırmakta ve böylece 7. kademede Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine nail olacak olan birisiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben, gerçek anlamda kalben dilerse, kalpten bir dilekle dilerse, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Yani o kişi, bana ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu bana o ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhrucuhum minezulumati ilen nuri. Allah amini olanların dostudur. Veli dost demek. Allahu Allah veliyyu velisidir. Ellezine onların aminu. Amini olan onların dostudur. Yani Allah amini olan kişilerin dostudur. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Minez zulümati zulmetten, karanlıklardan, zulmetlerden, zulümat, zulmet kelimesinin çoğulu. Zulmet karanlık, zulümat karanlıklar. Karanlıklardan minez zulümati ilen nuri, yani ila en nuri, nura, karanlıklardan Allah Teala onları zulmetten nura, karanlıklardan nura çıkarır. Ne yapar? O kişinin kalbini nurla doldurur. İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbi %7 × 7 49 eder. İki de başlangıçta Allah'ın gönderdiği rahmet nuru vardı. Diğerleri fazıl nuruydu. %49'a ulaşan 7 × 7 49 eder. Bu 7 × 50'lik nur her katta %7 olarak artar. Bir insanın nefsi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane kademe. Bir daha sayıyoruz. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Her biri bir gök katını temsil eder. Bir ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 tane gök katını aşmak suretiyle gerçekleşir. Bütün insanlar için Allah'ın gerçeği budur. 7. gök katında bu ruh 7 tane alem geçecektir. Ve Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitret-i Münteha'ya ulaşabilmesi neyle mümkün? Zikir hücrelerinde zikrini tamamlamasıyla mümkün. Zikir hücreleri 2 metre yüksekliğinde küresel
zikir bölümleri şeffaf, içindekilerin hepsi açık bir şekilde görünüyor. Ve orada zikircilerin de zikirlerini tamamlayanlar oradan Sidretül Münteha'ya ulaşırlar. Sidre ağaç demek, Münteha sondaki son demek. Sidretül Münteha sondaki ağaç. En son noktadaki varlıklar aleminin son noktasındaki ağaç. Oradan dikey bir yolculukla ruh tek başına Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Çünkü Allah emanetini, emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Onları zulmetten nura ulaştırır. İşte o kişinin kalbi kapkaranlıktır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiş olan herkesin kalbi %100, nefsinin kalbi %100 kapkaranlıktır. Bu karanlık olan kalbi aydınlığa ulaştırabilmek bir tek istikamette gayretin neticesidir. O gayret zikirdir. Allah kelimesini eğer Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle yaparsanız bu açık zikirdir. Herkes bunun sizin tarafınızdan söylendiğini bilir ve görür. Ama eğer siz bunu iç sesinizle ağzınızı bile kımıldatmadan söylerseniz eğer, diliniz de kımıldamıyorsa işte bu gerçek hafî zikir olur. Yani gizli zikir. Başkaları sizin zikrettiğinizi normal standartlarda anlayamaz. Eğer çok yakından size bakarlarsa o zaman dilinizin devamlı hareket halinde olduğunu ama çok küçük hareketlerle Allah kelimesini devamlı tekrar ettiğini fark edeceklerdir. İşte daimi zikrin sahiplerinin hepsi aynı durumdadır. Dilleri çok küçük kımıldamalarla kesintisiz bir şekilde Allah kelimesini bütün şartlarda tekrar ederler. İşte onlar zikri daimin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a müracaat edin. Yardım isteyin. Evvela zikredeceksiniz. Günün yarısından az zikirdir bu. Sonra çok zikre geçeceksiniz. Yani günün yarısından daha çok zikreden biri olacaksınız. Sonraki kademe ise zikri daimdir. Yani daimi zikir. Öyleyse önemli bir konuda mı konuşuyoruz? İnsanın manevi tekamülünün, manevi gelişmesinin en üstün aracı ve en fonksiyonel yapısı zikrin oluşturduğu kalplerde biriken nurlardır. Zikirden başka hiçbir müessese bu nuru oluşturamaz. Sadece bir isim. Allah kelimesi. Öyleyse kim Allah kelimesini tekrar ederse sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye
Bu cehri zikirdir. Açık zikir. Herkesin görebileceği, duyabileceği bir zikir. Kim aynı işlemi yine dudaklarını kımıldatarak ama ses çıkarmadan yaparsa bu sessiz zikirdir. Dudaklarını da kımıldatmadan bunu yapabiliyorsa kişi, dişlerinin hafif kımıldamasıyla oluşan, başkaları tarafından kolay kolay fark edilmeyen bir zikir çeşidi, bu hafif zikirdir. Yani gizli zikirdir. İşte devamlı olabilecek olan nitelik bu üçüncüsündedir. Hafif zikir devamlı olabilir. Her halükarda kişi hep zikretmektedir. Bu kişi yatarken mutlaka kulağını yastığa dayayarak uyur. Yatağını kıbleye karşı kurmuştur. Ve Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söyleyecektir. Gayreti bu istikamettedir. Evvela uyandığı zaman zikretmediğini görecektir. Vücut henüz alışkanlığı kazanamamıştır. Ama uyandığı an hemen zikre başlayacaktır. Bu uyandığı an hemen zikre başlaması her halükarda zikri unutması, sonra herhangi bir şeyin ona zikri hatırlatması, tekrar başlaması bu günde pek çok defa tekrar eden bir şey olur başlangıçta. Bir davranış biçimi olur. Ama zamanla her şey ona zikri hatırlatmaya başlar. Duvarlar, duvardaki resimler, kapı, pencere, arkadaşları, Allah'ın dostları, Allah'ı hatırlaması hep ona zikri hatırlatacaktır. Ve sefasılalarla ama arkasından hemen tekrar kendini toplayarak bu kişi zikrini arttırmaya çalışacaktır. Arttıracaktır. Arttırdıkça mutluluğunun arttığını görmek, daha mutlu olduğunu görmek bu kişiyi daha çok, daha çok, daha çok zikre imrenmesini sağlayacaktır. Böyle bir dizayn onun adım adım hedefine yaklaşmasını temin eder. Çünkü eğer bir insanın kalbi böyle bir hedefin sahibi ise, daimi zikre ulaşmak isteyenin sahibi ise Allah kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir talep varsa mutlaka adım adım zikrinizi arttırırsınız. Gayret edin, Allah'tan yardım isteyin, başaracağınızı göreceksiniz. Biz de sizler için, bize de haber verin, dua edelim daimi zikre ulaşmanız için. Sevgili kardeşlerim, herkes başka kardeşlerinin de kendisi için dua etmesini ister. Ama o kişi için de bir kazançtır bu. Yani diğer birisi A için dua ediyorsa onun daimi zikre ulaşması için, bir süre sonra B de A için dua etmeye başlayacaktır. Böylece insanlar birbirleri için dua edecekler. Bir kişi için birçok kişi dua edecek. Ve o kişi zikrini giderek arttıracak, arttıracak, arttıracak. Bir gün daimi zikrin sahibi olacak. İşte dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar nefslerinin kalbinde afetler kalmadığı için dünyadaki en mutlu insanlardır.
Allah'ın bütün emirlerini her halükarda, bütün şartlarda mutlaka yerine getirirler. Allah onları ne emrederse mutlaka onu gerçekleştirirler. Bunu yaparken sadece onların iradeleri mi hüküm fermadır? Hayır. İradi yapı bu konunun küçük bir bölümünü teşkil eder. Asıl sonucu sağlayan Allah'ın o kişiye yaptığı olağanüstü yardımdır. O kişi zikri sevmeye başlar. Sevdikçe zikri artar. Zikri arttıkça zikre karşı sevgisi artar. Sevgisi arttıkça bu sevgi zikri arttırır. Artan zikir daha çok sevgi oluşturur. Çünkü nefretin bütünüyle kalpten ayrılmasını temin eden şey zikrin artmasıdır. Zikir arttıkça daha çok negatif faktör devre dışı kalacaktır. Onların yerini pozitif faktörler alacaktır. Böylece adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele gidecektir kişi. Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin temizleneceği bir noktaya doğru adım adım yükselecektir. Her günü bir evvelkinden daha mutlu olan birisi olacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler bu tempoyla devam ettiği için bir süre sonra tamamen yerlerini nurlara terk edeceklerdir. İşte onlar kalpleri parıldayanlardır. Gözlerini şu şekilde kapatıp da gözlerine bastırdıkları zaman mutlaka nurları görürler. Kapalı olan gözlerde böyle bir basınç, eğer kalp nurlanmışsa kalbin nurlarını mutlaka gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, gözleriniz şimdi bu dünyayı görüyor. Ama iki elinizi gözlerinize dayayıp da onlar üzerine biraz basınç yaparsanız kalbinizin nurlarını görmeye başlayacaksınız. Kitabınız aydınlanacak. Güzellikleri yaşayacaksınız. Nurları göreceksiniz. Eğer kalbinizde nur varsa görmemeniz mümkün değildir. Bir gün kalbinizdeki nurlar tamamlanacaktır. O zaman tam bir aydınlık göreceksiniz. %100 nur. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala'nın dostu olursanız, melekler sizi ziyaret edeceklerdir. Melekleri kalp gözünüz açıldığı zaman hemen görürsünüz. Her gece sizinle beraber olurlar. Çok sayıda melek. Kanatları omuzlarından daha yukarı kadar çıkabilen, arkaya doğru kanatları bulunan melekler. Her gece onları görebilirsiniz. Kalp gözünüz açılınca onlar sizin için daimi bir huzur vesilesi olacaktır. Her zaman onlar ayakta olurlar. Kanatları omuzlarından yukarıdan doğru yukarı kadar çıkarak aşağı inen, yani üst ucu omuzlarınızdan daha yukarıda olan, alt ucu ayaklarınıza yaklaşan bir hüviyette, dizinizden daha aşağı kadar inebilen. Sevgili kardeşlerim, her gece kalp gözü açık olanlar o melekleri, kendilerine tahsis edilen melekleri görürler. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Onlar sizinle beraber
vardırlar. Sizinle beraber olmaktan mutluluk duyacak şekilde yaratılmışlardır. Bu dediğim şeyleri görebilenler, işte o kardeşlerimiz, kalp gözü açılanlardır. Bu dergah, kişi kendi nişanları yaparsa, kalp gözünü mutlaka açan Allah'ın değer verdiği bir dergahtır. Bu dergah, devrin imamının dergahıdır. Sevgili kardeşlerim, bize de haber verin. Gördüğünüz zaman mutluluğu yaşayalım. Her haber verenin durumunu derhal sorarız. Allah-u Teala'dan cevabı alırız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir dostu olmak, o her gece uyumadan evvel o melekleri kalp gözüyle görebilmek, Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Herkes için de Allah-u Teala kapıları açmış, bekliyor. Size de, hepinize ayrı ayrı kapıları açmış Allah-u Teala. Yeter ki siz zikrinizi arttırın. Daim zikre ulaşan kişiler bunları hep birer birer mutlaka göreceklerdir. O zaman zikir yaparak uyumak, onlarla birlikte olmak, onların gölgesinde olmak, onların bir nevi muhafazasında olmak, Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Bu tarifimden bir manzara çıkarmışsınızdır ortaya. Onu görmeniz için Allah-u Teala'dan talepte bulunun. İnşallah sizi de Allah-u Teala bu güzellikleri gösterecek, yaşatacaktır. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Hani cinlerin rahatsız ettiği insanlar vardır. Böyle bir insana meleklerin muhafazasında olduğu cihetle cinler, negatif cinler, kötü niyetli cinler hiçbir zaman yaklaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın mutluluk reçeteleri. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hepsini siz de yaşayacaksınız. Onları gördüğünüz zaman sakın korkmayın. Sizin için varlar, sizi muhafaza etmek için, size yardım etmek için, sizi mutlu etmek için. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah ile çok iyi ilişkilere girebilirseniz, göreceksiniz ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer. Fizik alemde şartlar ne olursa olsun, önemli olan manevi alemdeki hayatınız. İşte o hayatta o meleklerle beraber olmak, Allah-u Teala'nın çok büyük bir mutluluğu. Onlar sizin nöbetçileriniz olarak yer alırlar. Hep sizi teşhir ederler. Uyandığınız zaman da bakarsanız gözlerinizi kapayıp onları yine göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir beraberlikte Allah-u Teala kalp gözünüzü açmışsa her şey o kadar güzel ki. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz. İşte böyle diyorlar. Dilinen tarifi
gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, evet gramer kaidelerine uygun değil ama güzel bir davranış biçimi. Ve de Anadolu'da çok geçer bu. Dinlenen tarifi gayrimümkünsüz ifadesi. İsterseniz Yaşar Kemal'e sorun. Onun bir romanında okumuştum. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile dostluğunuz öyle bir seviye kazanmalı ki bu zikrinizin seviyesine bağlıdır. Kalp gözünüz açılsın. Bu söylediklerimi görmeye çalışın. Kalp kulağınız açılsın. Allah'ın söylediklerini duymaya çalışın. Ve de eğer daimi zikre ulaşırsanız hem göreceksiniz hem de hissedeceksiniz, duyacaksınız. Allah'ın sizinle konuştuğunu göreceksiniz. Allah herkesle konuşmaya hazırdır. Ama insanların o olgunluk kademesine ulaşması, Allah'ı duyabilecek standartlara ulaşması söz konusudur. Daimi zikir bunların hepsinin kapılarını açan yegane anahtardır. Niçin? Çünkü ancak daimi zikre ulaşan insanlar nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok etmişlerdir. Onlar için düşman olabilecekleri hiç kimse mevcut olamaz. Onlara kötülük yapılamaz mı? Yapılır. İnsanlar diledikleri gibi kötülük ederler. Ama onlar, Allah'ın dostları, onlara hiçbir zaman kötülük etmezler. Bunu yapmaları mümkün değildir. Çünkü Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Bu anlattığım görüntü sadece bir işarettir. Kişinin hangi seviyede neyi gördüğünün işareti. Erbabı bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dostluğu alelade bir dostluk değildir. Allah-u Teala bütün güzellikleri sizler için yaşatmış, yaratmış ve sizlere yaşatıyor, yaşatacak. Bir gün bunları kalp gözünüz açıldıktan sonra nefsinizin kalbinde daimi zikirle hiçbir afet kalmadığı noktadan itibaren bunları siz de görebileceksiniz. Her gece onları göreceksiniz. Onlar sizin nöbetçileriniz. Allah'ın bütün güzelliklerini adım adım göreceksiniz. Kainatı göreceksiniz. Bu dünyadan gönül gözüyle ayrılıp çok şeyleri görerek öğreneceksiniz. Devrin imamı için Allah'ın zatını görmek de söz konusudur. Hayatınızın en mutlu anı odur. Onu ilk gördüğünüz an. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Tam Orhan Kemal'in dediği gibi, dilinen tarifi gayrimümkünsüz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha.

El-Fatiha me as-salavat Allah me salala Muhammed Ezzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm Aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz Allah'ın hepinizden en çok istediği şey, mutluluk. Allah Teala bütün insanlardan, bütün cinlerden sadece bir tek şey ister. Onların hem dünya hayatında mutlulukları hem de ahirette cennette olmaları, yani cennet mutluluğunu yaşamaları. Öyleyse ister bu dünya hayatı olsun, ister kıyametten sonraki devre olsun, ama Allah Teala insanların mutlaka mutlu olmasını istiyor. Ve Allah'ın vücuda getirdiği bütün mukaddes kitaplar ki şu anda sağlam olarak bugünkü insanlığın elinde 3 kitap var. Birisi en son kitap Kur'an-ı Kerim, ondan evvelki İncil, ondan evvelki Tevrat. Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de bütün insanları sadece mutluluğa çağırıyor. Allah'a göre dinler yoktur. Dinler diye bir hususu insanlar icat etmiştir. Ve de bu onlara pahalıya mal olmuştur. Çünkü insanlar kendilerini ayrı ayrı dinlerin mensupları olarak değerlendirdikleri zaman sanki diğer dinler onların düşmanıymış gibi davranış biçimleri devreye girmiş ve insanlar bunun mutsuzluğunu, huzursuzluğunu yaşamışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Asla hiçbir talebi yoktur. Bütün koyduğu kaideler, bütün emirleri, bütün yasakları insanları mutluluk denilen o hedefe taşımak içindir. Kötü davranışları yasak ediyor Allah Teala başkalarını, zarar dile edecek davranışları yasak ediyor. Neden? Hem bir insanın başkalarının mutluluğuna engel olmaması için, hem de yine aynı kişinin, başkalarına kötü davranan kişinin, kendisinin mutsuzluğa düşmemesi için. Neden? Çünkü bir insan başkalarına kötü davrandığı zaman derecat kaybeder. Ve insanoğlu kıyamet günü hesaba çekilecektir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir ve ebediyen kalmak üzere. Sevgili kardeşlerim,

içindekilerle beraber enerjiye çevrilecektir. Çıkış, hayır, mümkün değil. Sonsuza kadar bir kim bilir kaç bin senelik, kaç milyon senelik, belki kaç milyar senelik bir azap müessesesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Allah'ın insanlara verdiği hedefleri göz ardı etmek mümkün olmaz. Hedefler açık ve kesin olarak ortadadır. Allah Teala bir insanın nefsini tezkiye etmesini, sonra da tasfiye etmesini farz kılmış. Neden? Nefsini tezkiye eden bir insan, başkalarına karşı olan kötü davranışlarının %50'sini, %51'ini hatta devre dışı bırakmıştır. Davranış biçimlerinin yarısı pozitife dönüşmüştür nefs tezkiyesinde. Nefsinin kalbinde hala %49 karanlıklar olacağı için davranış biçimlerinin yaklaşık olarak yarısı başka insanların huzursuzluğuna ve üzülmesine sebebiyet verecek olan davranışlar olacaktır. Ama nefs tasfiyesinde o kişinin nefsinin kalbi %100 fazıl ve %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolmuştur. Bütün davranışları pozitiftir. Yani başka insanları huzura ulaştıracak olan, mutluluğa ulaştıracak olan, onları memnun edecek olan davranışlardır. Onları huzursuz edecek olan davranışlara Allah-u Teala müsaade etmez. Bu Allah-u Teala'nın müsaade vermemesi sebebiyle gerçekleşen bir olgu değildir. Allah-u Teala'nın müsaade vermemesinin sebebi, o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizlemekte o kişiye yardım etmiş olmasıdır. Allah'ın yardımı olmasa hiç kimse nefsini tezkiye ve tasfiye edemez. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbine Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazlın %49 rahmet ve %2 %49 fazıl, %2 rahmet olarak kişinin nefsinin kalbini Allah'ın nurlarının işgal etmesidir. Zikir adlı bir işlevle gerçekleşir bu. Zikir de farzdır. O kişinin nefsinin tezkiye edilmesi, bu farzın gereği olan yardımı Allah'ın yapmasını, gerçekleştirmesini ifade eder. İnsanlar günde yaklaşık olarak 2 saatlik bir zikirle dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilirler. 7 kat cennetin 3.'süne de ulaşmak imkanının sahipleri kılınmışlardır. Bir hiç karşılığı olarak, sadece bir dilek karşılığı olarak. Kim Allah'tan Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne olmuştur? Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmesiyle kişi bir defa cennet saadetini garantilemiştir. 3. kat cenneti garantilemiştir. Sonsuza kadar cennette olacaktır. Öyleyse insanoğlunun mutluluğu yaşayabilir.

edilmesi gene Allah'ın bir emrini yerine getirmesiyle mümkündür. Allah Teala o emri o kişiye, o kişi mutlu olsun diye vermiştir. Nefs tezkiyesi yapmak. Ve garanti etmiştir bunu da. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka nefsinin kalbine %51 nur birikene kadar o kişiye zikri Allah yaptıracaktır. O kişinin zikri devam edecektir. Allah Teala ona yardım ettiği cihetle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah ile olan davranış biçimlerinizin dizaynında Allah'ın sizin mutluluğunuz için hep yanınızda olduğunu göreceksiniz. Siz zikrinizi arttırın, Allah Teala nefsinizin kalbini nurlarla donatsın. Öyle ki daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. %98 fazıl, %2'de rahmet nuru olmak üzere nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. İşte o nokta sadece sizin mutlu olduğunuz, kesintisiz bir mutluluğu yaşadığınız nokta değildir. Başkalarına da bütün gücünüzle mutluluk ulaştırdığınız noktadır. İnsanlar sizin dostunuz olmuştur. Belki başka bir ifade kullanmak lazım. Siz insanlara mutlaka dost olmuşsunuzdur. İnsanlardan da bir kısım size dost olmuştur. Sizi tanıyanlar, sizin onlara yaptığınız o güzel davranışların karşılıksız kalmamasını temin ederler. Sizi tanıyanlar, size en güzel davranışları sergilerler. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli sizin olacaktır. Onun için Allah'ı çok zikretmeniz gerekir. Allah Teala zikir adlı bir müesseseyi insana farz kılmış. Neden? Çünkü mutluluğun giriş kapısı zikirdir. Zikirsiz bir mutluluğu hiç kimse yaşayamaz. Kişinin mutluluğuyla zikrin oranı bir denge içerisinde aynı istikamette gelişir. Kişinin zikri arttıkça nefsinin kalbindeki afetlerin yerini artan bir fazıl birikimi alacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsinin kalbinde %98 fazıl ulaşacak, %2 de rahmet nuru ulaşacak. Nefsin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir muhteşem dizayna kavuşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz Allah-u Teala hamd edecek, şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Çünkü biz sadece mutlu olmayı diliyoruz. Onun üzerine Allah-u Teala mutluluğun yarısını derhal bize hibe ediyor, karşılıksız veriyor. Neden karşılıksız diyoruz? Kişi namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecek, kelime-i şehadet getirecek ve Allah'a ulaşmayı dileyecek ve zikir yapacak. Bunları hepsi insanlar kendileri yapıyorlar. Kendileri yapıyorlar ama aslında
Onların hepsini onları benimseten, sevdiren ve tatbikata sokmalarını vücuda getiren Allah'tır. Nereden bunu çıkartıyoruz? Çünkü Allah'a ruhunu ulaştırmayı gerçek anlamda dileyen herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala bunu garanti ediyor. Her ne kadar biz mutlaka o kişi ruhunu Allah'a ulaştırır diyorsak da aslında o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişiye zikir yapması zevkini veren Allah'tır. Zikrin karşılığında da o kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiği zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını o kişinin göğsüne gönderen, göğsünden kalbine yol açan gene Allah'tır. Kişinin talebi üzerine kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbini Allah'a çevirir. Allah'tan gelen nurlar o kalbin içine girebilsin diye. Sonra o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi ona kendisine ulaştırmayı dilerse, irade ederse, dilerse onun göğsünü yarar diyor Allah Teala, şerh eder diyor. Ve o kişinin göğsünü İslam'a yani Allah'a teslimi açar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikiminde ruhu Allah'a teslim olur. %81 nur birikiminde fizik vücudu Allah'a teslim olur. %100 nur birikiminde nefsi Allah'a teslim olur. Ve o kişinin iradesini Allah Teala davetede teslim alacaktır. Orada artık kişi zikrin sahibi değildir. Zikri külli irade tarafından devam ettirileceği için artık o kişi zikirde değildir. Gene Allah kelimesini iç dünyası kesintisiz bir şekilde söyler. Ama artık onun iradi yapısı buna kumanda etmiyor. Külli irade bu konuda hüküm ferma olmuş ve kişinin iç dünyasındaki Allah, Allah, Allah diye devam eden muhtevayı artık o tamamlıyor. Burada farklı bir unsur var. Buna tesbih diyoruz. İradesini de Allah'a teslim eden herkes zikri aşar, tesbihe geçer. Otomatik bir müessesedir. Ki bu nokta kişinin iradesinin Allah-u Teala'ya teslimi, Allah-u Teala'nın o kişiye irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle hitap etmesini ve onu irşat makamına getirmesini intac eder, sonuçlandırır. Sevgili kardeşlerim, bu noktadaki şey artık kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Nefsinde afet yoktur ki başkalarını kendisine düşman bilsin de o da onlara düşmanlık etsin, intikam alsın. Böyle bir şey kesinlikle mümkün değildir. O kişinin nefsinde afet kalmadığı cihetle 198 fazıl %2 rahmet nuruyla nefsinin kalbi
tamamen Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazandığı cihetle bu kişi hiç kimseye düşman olamaz. Çünkü kin, nefret, düşmanlık gibi afetlerin topu, bütün afetler yok olmuştur. O kendisine düşmanlık edenleri de sever. Gizli gizli yapılan düşmanlıkları da bilir ama onları da sevmeye devam eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala ne istiyor? Son derece açık değil mi? Bir insanın dünya saatinin yarısını ve üçüncü kat cehennemi elde etmesi, o kişinin bir tek talebiyle Allah Teala tarafından gerçekleştiriliyor. O kişi sadece Allah'a mülaki olmayı diliyor. Karşılığı Allah Teala tarafından ödenerek, o kişinin normal bir hayatı varsa, mesela 7-8 aylık bir ömrü varsa, o kişi mutlaka ruhunu Allah'ın müdahalesiyle ulaştırır. Allah'ın devreye girmesiyle ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bizi seviyor mu? Allah bizleri çok ama çok seviyor. İnsan adlı mahluku onun en üstün mahlukudur. Diyor ki Câsiye Sûresi'nin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Emrinize amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda olan her şeyi. Onların hepsini biz yarattık diyor Allah Teala ve sizlerin emrine musahhar kıldık diyor. Öyleyse Allah Teala insanı yaratmış. İnsandan başka yarattığı neler varsa, yarattığı her şeyi insanın emrine vermiş. Bir başka ifadeyle insan için yaratmış. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala'nın en üstün mahluku olan insan neden üstündür acaba? Üstünün arkasında Allah'ın ruhuna sahip olması vardır insanoğlunun. İnsanoğlu Allah'ın ruhuna sahiptir. Allah'ın ruhu insanın kendi ruhu sandığı şey aslında Allah'ın nurudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi ve onun içine ruhumdan üfürdü diyor. Allah insanın içine ruhundan üfürdü. Öyleyse Allah'ın olan bir ruhun sahibidir insanoğlu. Ama bu sadece bir emanettir. İşte Allah Teala ruhunu bütün insanlardan geri istiyor. O ruhun kendisine ulaşabilmesi için onlara bir mükafat veriyor. Bütün insanları mutluluğun
%51'ine kadar Allah ulaştırıyor. Ki o insan kendisinde olan emaneti, ruh emanetini o emanetin sahibine teslim etsin. Nisa 58'de Allah Teala İnallaha ye'murukum an tuaddil emanati ila ehliha buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi emreder. İade etmenizi, tevdi etmenizi, yani sahibine geri vermenizi emreder diyor. Ama emanetleri çoğul olarak kullanan Allah Teala emanetlerin sahiplerine demiyor. O emanetlerin sahibine diyor. Sahibi bir tane. O Allah. Ruh emanetini istiyor. Fizik bedeni istiyor. Teslim almak istiyor. Ruhu teslim almak istiyor. Fizik bedeni teslim almak istiyor. Nefsi teslim almak istiyor ve iradeyi teslim almak istiyor. Böylece ortaya çıkan bir insan hüviyeti var ki o Allah'ın tasarrufunda oluyor. En üst seviyede devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. Sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir. Kendi iradesiyle bir karar vermesi, bir şey yapması mümkün değildir. Ama onun dışındaki herkes irade teslimini gerçekleştirir ve irşat makamına tayin edilir. İradesi Allah'a teslim olan insanlar Allah'tan devamlı sormak durumundadırlar. Ne yapmaları lazım geldiğini devamlı Allah Teala onlara cevap verir. Onlar sormadan da Allah Teala nereye gitmeleri, ne yapmaları lazım geldiğini devamlı olarak söyler. Buradaki teslim, teslimi külli ile teslim değildir. Teslimi külli de iradenin de Allah'a teslimi ve ondan sonra sadece Allah'ın direkt olarak o kişiye kumanda etmesi söz konusudur.

İradenin teslimi, mürşitler için değil, yaşat makamına tayin edildikten sonra iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmedikçe hiç kimse irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle ulaşamaz. Burada memur ve mezun kılınmak, mezun olmak kendisine izin verilmek demek. İzin kelimesi ve mezun kelimesi, mezun izin alan demek. İzin de verilen bir yetkiyi ifade eder. Kim iradesini Allah'a teslim ederse o irşat makamına tayin edilir irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle. Buradaki muhteva ne? O kişi Allah'ın emirlerini alacak devamlı ve Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Bu sebeple memur her an Allah'tan emir soran ve Allah'ın emrettiğini yerine getiren bir kişi. Devrin imamları ise tasarruftadırlar. Yani onlar Allah'ın emredip onun emrini alan, o emri yerine getirenler değildir. Onlar direkt olarak Allah'ın emirlerini bizatihi Allah'ın yaptırdığı insanlardır. Onlar tasarruf altındadırlar. Her devirde sadece bir tek kişi tasarruf altında olabilir. O devrin imamıdır. Sadece Resul olabilir, yani Veli Resul olabilir devrin imamı. Ama bu asaleten bir görev olamaz. Vekaleten devrin imamlığı görevini üstlenebilir. Asaleten devrin imamları sadece nebilerdir, yani peygamberlerdir. Kur'an-ı Kerim'de nebi kelimesi peygamberler için kullanılmıştır. Hazreti Musa için, Hazreti İsa için, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için, ondan evvel Hazreti İbrahim için, Hazreti Nuh için nebi kelimesi kullanılmıştır. Ama peygamberlerin asli unsuru, onları diğerlerinden ayıran hükmü nübüvvettir, peygamberliktir. Ama bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Resuldürler. Dünyadaki ve kainattaki en ağır sorumluluğu taşıyan insanlar onlardır. Ama iradeleri Allah'a bağlandığı için sorumluluk onlara hiçbir zaman ağır gelmez. Çünkü Allah'ın tasarrufundadırlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bütün devirlerde huzur namazını imamsız bırakmayacaktır. Hep huzur namazının bir imamı olacaktır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olduğu cihetle, nübüvvet onunla hitam olduğu, sona erdiği cihetle artık huzur namazının imamlarının nebi olması mümkün değildir. Veli olarak devam edeceklerdir. Ve hepsi insanların mutluluğu için çalışmak üzere Allah-u Teala tarafından eğitilirler. İnsanlar onlara kızabilir, öfkelenebilir, hakaret edebilir. Ama onlar kendilerine öyle yapılıyor diye öyle yapanlara
kızmazlar, öfkelenmezler, onlardan intikam almak akıllarına bile gelmez. Tam aksine onlara acıyarak, onların da kurtulabilmesi için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ederler. Bütün ümitleri kendilerine kötülük eden insanların da Allah'ın hakikatlerini öğrenerek mutluluğa ulaşmasıdır. Onları o hedefe ulaştırmak için hayatlarını vakfederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey budur. Ne zaman herkes başkaları için yaşarsa, kendisini başka insanların mutluluğuna adarsa, o zaman o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir konuda onun şahsi menfaati olamaz. Sadece başkalarını mutlu etmek için yaşadığı cihetle en çok mutlu olan odur dünya üzerinde. Çünkü başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah Teala sizi de o kadar mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki her insana ulaştırabileceğiniz mutluluk kadar siz mutluluğu yaşarsınız. O zaman neden bir insana, iki insana da diğerlerine değil, herkesi mutlu etmeye çalışmalısınız. Hiç kimse karşınızda olmamalı. Siz isteseniz de istemeseniz de insanların bir kısmı karşınızda olacaklardır. Sizi önce anlayamayacaklardır. Öğrendikleri yanlış ilmin karanlığı altında sizi suçlayacaklardır. Belki söylemediğiniz sözleri size yakıştıracaklardır. Çünkü şeytan tehlikenin nereden geleceğini biliyor. Sevgili kardeşlerim, artık uzak değil, yakın bir gelecekte dünyadaki bütün karışıklıklar bitecek, savaşlar sona erecek ve dünya bütün insanların mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacakları yeni bir dünya olacak. İşte o günlere doğru ilerliyoruz. Elbette son bir savaş olacak. Ama sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde dünya sonsuz bir mutluluğun içine ulaşacak. Sonsuz bir mutluluk içinde yeni bir dünya hayatı oluşacak. İşte o devir mutluluk devridir. Huzur devridir. Allah Teala'nın istediği gibi bütün insanlar nefs tezkiyesini öğrenecekler. Nefs tasfiyesini gerçekleştirecekler. Ve nefretin bütün boyutlarıyla yok olduğu, sadece sevginin yaşandığı yeni bir devre ulaşılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o yeni devrede sadece mutluluklar söz konusu olacaktır. Saadet söz konusu olacaktır. İnsanlar birbirlerini
Sevmeyi öğrenecekler, nefret unutulacaktır. İnsanlar Allah'ın doğrularını öğrenecekler ve yaşayacaklardır. Nefs tezkiyesini, nefs tasfiyesini gerçekleştirecekler ve düşmanlıklar bitecektir. İnsanların bir hedef olarak bakmaları lazımken, ne Allah'a ulaşmayı dilemek artık insanlar için bir hedeftir, ne mürşide tabiyet, ne de ruhu Allah'a teslim etmek. Üstelik hepsi de farz kılınmış ve insanın bir dileğiyle Allah-u Teala hepsini o kişiye teslim etmeye hazırdır. Bu mutluluğun yarısıdır. Nefsin kalbi yarı yarıya aklanabilir. Ama ötesi zor da olsa ötesi bu konuyu tamamlamaktır. Nefsin kalbinde hiç afet bırakmayıncaya kadar daimi zikirle ve neticede tesbihle, iradenin teslimiyle, mutluluğu bütün boyutlarıyla insanların yaşaması Allah'ın hedefidir. Bir insan daimi zikre ulaştığı an mutluluğu bütün boyutlarıyla zaten yaşar. Nefsinde hiç afet kalmamıştır ki başka insanlara kötü davranabilsin kişi. Herkese en güzel şekilde muamele eder. Herkes onun dostudur. Ona kötülük yapanlar da onun dostudur. Hep o kötülük yapanlar için o Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi, onun da kalbini afetlerden temizle, onu da mutluluklara ulaştır" diye hep dua eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğin ilk devirlerinde kendisine taş, toprak atanları gördükçe Allah-u Teala'ya şöyle yalvarıyordu. "Ya Rabbi, sen onları bağışla, çünkü onlar bilmiyorlardı." İnsanlar bilmedikleri için cehlin verdiği bir taassupla ve cehlin %100 nefslerinin afetlerine tabi kıldığı için insanları, onlar hem kendilerine düşmandırlar, nefs tezkiyesi yapmadıkları için bütün ömürlerini huzursuzluk içinde geçirirler, hem de etraflarındaki insanlarla hep anlaşmazlıklar içindedirler. Oysa ki nefs tezkiyesini yaptıkları zaman bu anlaşmazlık yarıya düşecek, tasfiyesini yaptıkları zamansa hiç kalmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırmalısınız. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamalısınız. Düşmanlarınız ve düşmanlığınız kalmamalı, sıfırlanmalı. O zaman huzursuz, sıkıntılı bir ortamda siz onlar gibi huzursuz ve sıkıntılı olmazsınız. Onların da sizin gibi olması için nefslerin afetlerini en azından yarıya indirmeleri için hayatınızı adarsınız. Ve görürsünüz ki başkalarına yardım ettiğiniz sürece, başkaları için olduğunuz sürece mutluluğu en üst boyutlarda yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah için olmasını, başka insanlara yardım için yaşamasını, onların mutluluğu için
hayatını vakfetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Selamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Ve bereketü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir olmak, beraber olmak, sizlerle olmak. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Unutmayalım ki Allah-u Teala bütün insanları şu dünya adı verilen gezegende mutlu olsunlar diye yarattı. Mutlu olmalarının gerektirdiği her türlü vasıfla bütün insanlar donatılmıştır. Ve yapıları mutluluğu yaşamaya dönüktür. İnsanlar konuşurlar. İnsanlar birbirlerini dinlerler. İnsanlar söylenenlerden sonuç çıkarırlar. İşte şeytanın devreye girdiği yer burasıdır. İnsanların kendilerine söylenen şeylerden bir sonuç çıkarması noktası. Veya okudukları şeylerden veya gördüklerinden. Etrafımızda hep insanlar vardır. İnsanlar bizlerle konuşurlar. İnsanlar hayatımızın bir parçasıdır. Olmazsa olmaz bir parçası. Bir insan tek başına bir hiçtir. Tek başına kalsaydı ne kadar büyük problemlerle karşı karşıya olduğunu görecekti. Ama hamdolsun ki öyle değil. İnsanlar toplu halde yaşıyorlar. Herkes kendisine bir meslek seçmiş. Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir kader çizgisinde kişi yürüyor. İşte şu dünyada verilen gezegendeki bu hayatımızı gerçekten Allah'ın emrettiği hüviyette saadetle geçirmek de mümkündür. Kudursuz ve mutsuz bir yaşantıyla dünya hayatını sonuna kadar götürmek de söz konusu olabilir. İnsanların hepsi mutlu olmak isterler. Ama mutluluğun formülünü ve dizaynını bilmedikleri için hep mutsuzdurlar. Neden mutsuzdurlar? Çünkü nefsleri vardır. Bütün insanlar bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan yaratılmışlardır. O nefs ki bünyesinde sadece insanları mutsuzluğa götürecek olan afetleri taşır. Bütün nefsler başlangıçta %100 afetlerle donanmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire. Bir de Allah'tan bize üfürülen bir ruhun sahibiyiz hepimiz. Doğuşumuzda Allah Teala mutlaka ruhu öfürür. Ha, Herkes bir ruhun sahibidir. Doğduğu andan itibaren nefsiyle beraber artık bir ruhu da vardır. Bir de fizik vücudu var. İşte muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada görülen şey, insanların ruhlarıyla nefsleri arasında Allah'ın bir denge kurmasıdır. Allah Teala bu dengeyi kurmuştur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinde ne kadar afet varsa ruhlarında da o kadar haslet var. Birbirine tamamen zıt olan muhteva taşır ikisi. Nefsin öfke afetine karşılık ruhta sükunet vardır. Ruhun huzur hasletine karşılık nefsin mutsuzluk hüviyeti vardır. Biri hep huzur içindedir. Çünkü Allah Teala onu o huzurun sahibi olacak vasıflarla donatmıştır. Yani ruhumuzu. Biri de hep huzursuzluk içindedir. O standartlarda yaratıldığı için. Bu konunun başlangıcındaki dengedir. Bütün insanlar bu denge içinde doğarlar. Nefslerinin kalbinde ne kadar afet varsa ruhlarının kalbinde de o kadar hasret vardır. Bir denge söz konusudur. Ama Allah-u Teala'nın bir muradı var. Bizlere emanet olarak verdiği ruhu geriye istiyor. Ruha diyor ki, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ivadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, bu nefsin dördüncü kademesidir. Radiyeten mardiye, Allah'tan razı ol, radiye ve Allah'ın rızasını kazan mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra ruha sesleniyor. Buraya kadar seslenişi nefse. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. Kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Her ne kadar herkes kendisine biz de Allah'ın kulu değil miyiz diye Allah'ın kulları arasında sayar. Oysa ki Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek Allah'ın standartlarına bağlıdır. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Ne zamana kadar? Allah'a mülaki olmayı dileyene kadar. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe o kişi bütün hayatını şeytanın kulu olarak geçirir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah Teala biz insanların sadece bu dünyada mutlu olmasını istemekle kalmıyor. O insanların kıyametten sonra cennete girmesini ve ebediyen orada mutluluğu yaşamasını da istiyor. Onun için bütün cennetleri insanlara hedef göstermiş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Birinci kat cennet sizin olsun. Mürşidinize ulaşın, ona tabi olun. İkinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu bize ulaştırın. Üçüncü kat cennetin sahibi olun. Böyle diyen Allah Teala aynı zamanda buyuruyor ki bu üçünün de garantisi bizdedir. Bir tek dileğiniz bu konu için yeterli. Sadece ruhunuzu hayattayken bize ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Yapacağınız şey bu kadar. Geri kalan her şeyi biz yapacağız. Ruhunuzu bize ulaştıracağız diyor Allah Teala. Ve garanti ediyor bunu. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah yeştevi seçer, ileyhi ona, kendisine, men, kişiyi yünip, münip olan, Allah'a yönelen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiyi Allah kendisine seçer. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine, ona ulaştırır. Men, kişiyi yünip, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır, diyor Allah Teala. Öyleyse Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesine de bakalım. Orada bir sayfa daha açılıyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi dalalette bırakır. Dalalette olanları dalalette bırakır diyor, onlara karışmaz. Ama o dalalette olanlardan diyor, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanların bir Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi var. Bu mutlak kurtuluştur. Dilediği anda kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bir tek dilek. Sadece ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen kabul buyur Yüce Allah'ım. Beni de ermiş olan evliyalardan kıl. Beni de sana ulaşanlardan kıl. Böyle söyleyen bir kişi cenneti hak etmiştir. Ertesi gün ölse bu kişi bu dileğin sahibidir diye Allah Teala mutlak onu cennetine alacaktır. Bu iki ayet gereğince. Peki, daha ötesi var mı? Elbette Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracağına dair de garanti veriyor. Yetmez. Allah Teala o kişiyi, yani o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıp onu ruhun hidayetine vasıl edeceğini de garanti kapsamının içine almış. İnsanoğlu sadece dileyecek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. İşte böyle bir talep Allah-u Teala için yeterlidir. Bu talebin sahibi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama ne zaman bu kişi Allah-u Teala'nın nasip ettiği ve kendisine hayret namazı kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşır da onun önünde tövbe ederse, bu tövbe onu mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılar. Bu tövbe sırasında bütün günahları örtülür ve sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sonra bu kişi nefs tezkiyesinden bir müesseseye başlar, mürşidine tabi olmuştur. Zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşmaya başlar. Allah o kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Ve de Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine açılan manevi yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala diyor ki biz o kişinin kalbine ulaşırız. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Allah-u Teala kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. İman kelimesi o kişinin manevi hayatında son derece önemli bir şeydir. Çünkü iman kelimesi, kalbe yazılan iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Bu manyetik alan Allah'ın katından gelen, zikir yaptığı zaman gelen, göğsüne gelen, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşan nurlardan, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekebilecek bir özellik taşır. İşte nefs tezkiyesi denen olay böyle başlar. Kişinin kalbine ulaşan rahmetle faz nurları, rahmetle salavat nurlarının hepsi kalbin içine girer. Ama kalbin kendisine çektiği sadece fazıllardır. Rahmet nurları başlangıçta mürşide ulaşmadan evvel nefsin kalbinde %2 bir yer işgal edebilir. Bu Allah'ın Rahman esmasının o kişinin üzerinde tecelli ettiğinin işaretini taşır. Rahmet isimli nur nefsin kalbine %2 oranında girer. Bundan sonra gelecek olanlar kalbin müsaade etmesi ettikleri sadece fazıllardır. Fazıllar nefsin kalbine %7'lik gruplar halinde %7'ye her ulaştıkça nefsin kalbinde Allah'tan gelen fazıllar o kişinin ruhu Allah'a doğru çıktığı seyri sülük adlı yolculukta sadece bir gök katı yükselebilir. Bu yükselme o kişinin nefsinin kalbine, kalbindeki afetlerden %7'yi def eder, kapı dışarı eder ve yerine Allah'ın fazılları yerleşir. Ruh buna paralel bir seyirle zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne olmuştur ruh? Mürşide tabi olduğu zaman vücuttan ayrılmıştır. Ana dergaha devrin imamının dergahına ulaşmıştır. Devrin halifesi, devrin imamıdır. Ve de o dergahtan yükselerek birinci gökyatına kadar ulaşabilir ama orada kalır. İkinci kata yükselme yetkisini alıncaya kadar, birinci katta kadar çıkabilecektir. Ötekiler yukarı çıkacaktır, o bekleyecektir orada secde halinde. Onlar dönüşlerinde oraya ulaştıklarında, yedinci, altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci katlardan sonra birinci kata geri döndüklerinde, onlarla beraber tekrar dönüp ana dergâhtaki yerini alacaktır. Ana dergâhta herkesin ayrı bir yeri vardır. Hiç kimse başkasının yerini işgal

geçebilirler tekamül seviyelerine göre. Genel çerçeve bu standartta devam eder. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu seyri sülük adlı yolculuğu tamamlayıp ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıdır. İkinci katta %7'nin birikimi, üçüncü katta %7'nin birikimi, birinci kattakinin adına nefsin %7'lik, %2 rahmetten sonra %7 fızıl aldığı kademeye nefse emare deniyor. Kişinin, nefsinin kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri emrettiği, şerri emrettiği bir dizayn. İkinci gök katındaki ruha ait olan nefsin adı nefsi levvamedir. Kendini kınamaya, levmetmeye başlamıştır. Üçüncü katta nefsi mülhime adını alır. Nefs burada Allah'tan da taktan da ilham almaya başlar kişi. Hem fücuru takva, hem takvası hem fücuru kendisine ilham edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü defa %7 nur birikimine ulaşan kişi nefsi mutmainnededir. Yeterli görünür Allah-u Teala'nın verdiği her şey kendisine. Bu huzurun ve mutluluğun normal standartlara ulaştığı yerdir. Artık o kişi Allah kendisine neyi uygun görmüşse, ne kadar vermişse, o eline geçen imkanın kendisi için yeterli olduğunu net olarak yaşar, idrak eder. Burası mutmainne noktasıdır. Kişi doyuma ulaşmıştır. Ondan sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiye, ruh, beşinci katta. Ondan sonra Allah da ondan razı olacaktır. Mardiye kademesi, ruh altıncı katta. Ve nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, %49 yapar fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber nefsin kalbindeki nurlar hakimiyeti ele alırlar. Başlangıçta o nefsin kalbinde %100 afetler vardı ve şeytan afetlere tesir edebildiği için o kişinin kalbinin %100'üne tesir etmekteydi. Ama bu noktada şeytanın tesir sahası %50'den daha aşağı düşmüştür. Artık şeytan mağluptur. Ve Allah'ın nurları o kişinin nefsinin kalbinde %51'i elde etmiştir. Ve Allah bütün insanlara bunu garanti etmiştir. Kim diyor Allah Teala bana mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve ona dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka veririm. Bana ulaşmayı dilediğinde birinci kat cennetimin sahibi olur. Biz onu mürşidine ulaştırırız. Tabi olduğunda ikinci kat cennetimin sahibi olur. Ruhunu bana ulaştırdığında üçüncü kat cennetimin sahibi olur. Ve o ulaştırmaz, biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah Teala bu konuda kesin kararlıdır. İnsanoğlunun her açıdan yardımcısıdır. Bu sıfır noktasından

yedinci gök katına kadar çıkış, yedinci katın yedi alemine geçiş, oradan Sedre-i Münteha'dan Allah'a ulaşma, bütün insanlar için Allah-u Teala tarafından hibe edilmiş bir imkandır, bir garantidir. Herkes bu imkandan faydalanabilir. Mutlaka eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah-u Teala insanlardan ne istiyor? İstediği şey sadece bir tane sevgili kardeşlerim. O insanların, yani hepinizin mutlu olmasını, sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Hele bunun için bir tek dileğiniz kafi. Hepiniz için Allah-u Teala hazır. Yeter ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuz hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi o kadar çok seviyor ki, hepinizin mutlu olması için her şeyi yapar. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman neyiniz eksikse onu tamamlar Allah-u Teala. Ola ki o kişi namaz kılmayı sevmiyordur. Allah-u Teala onu sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyordur. Onu sevdirir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan çok feci durumlara düşüyordur. Allah-u Teala yok eder bu negatif faktörleri. Oruç tutmak o kişi için bir zevk haline gelir. Unutmayın. Allah'ın garantisi altındasınız. Her şey onun elinde değil mi sevgili kardeşlerim? O hepimizin sahibi değil mi? Ve de istediği şey bizim mutluluğumuz değil mi? Mutluluğu bize net ve kesin şekilde ulaştırır. Öyleyse bu bizim iç dünyamızdaki değişim bize ait enfüsi bir olay. Bir de mutluluğun afaki tarafı var. Başka insanlarla ilişkili kesimi. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkıp da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah'ın şemsiyesi altına girdiniz. Şeytanla ilişkinizi Allah-u Teala kesin olarak yok eder. Şeytanın artık üzerinizde hiçbir nüfuzu olmaz. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah-u Teala şeytandan sizi %100 muhafaza eder. Şeytan sizi sıkıntıya sokamaz, huzursuz kılamaz. Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız, ruhunuz Allah'ın zatında yok olsun. İşte başka insanlarla ilişkilerinizde Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuk çok önemli bir vasıf taşır. Çünkü siz mutlusunuz, huzur içindesiniz, etrafınızda da huzur ulaştırırsınız sadece. Başka insanlarla her an berabersiniz. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuza metaldar olur. Eğer siz etrafınızdaki herhangi bir kişiye bir güzel söz söylerseniz, onu mutlu edecek bir davranış gösterirseniz, onun bir eksiğini onu onore ederek giderirseniz, her birinde
siz mutlaka Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşarsınız. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Etrafınızdaki herkese söyleyeceğiniz bir güzel söz, onu mutlu edecek bir davranış, ona bir hediye verme, herkese güzel sözler söylemek, herkesin gönlünü almak, her birisi sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılacak olan şeylerdir. Neden? Çünkü sizin başkalarını mutlu etmek üzere söylediğiniz bir güzel söz, bu sözün hak ettiği derecat Allah-u Teala tarafından size derhal, onun kiramen katibi meleklerince tevdi edilir. Bu derecat kazanmanız. Ama sizin yaptığınız güzel davranışın karşısında Allah-u Teala sizin kalbinize huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhunuz da nefsinizin kalbine huzur verecektir. İşte bir ünite bir güzelliği sergilemeniz karşılığında iki ünite mutluluk size ulaştı. Kime hangi güzel sözü söylediyseniz, kimin kalbini kazandıysanız, kime bir yardımda bulunduysanız, bunun karşılığı size iki kat olarak Allah-u Teala tarafından ödenir. Düşünün ki bu etrafınızdaki her kişi için geçerlidir. İkinci bir kişiye bir güzel davranışta bulundunuz, gene onun iki katını Allah-u Teala'dan mutluluk olarak aldınız. Allah-u Teala'dan ve ruhunuzdan veya o gitmişse başınız üzerindeki devrin imamının ruhundan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, etrafınızda o gün 20 kişiyle karşılaşmışsınız, her birinin kalbini fethetmişseniz, onlara güzel sözler söylemişseniz, her biri size bir mutluluk kapısı olmuştur. Onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı size Allah-u Teala ve ruhunuz tarafından geri döndürülmüştür. Bunun manası, önünüzde apaçık ufuklar demektir. Herkesi mutlu etmeye çalışın ki mutluluk kazanasınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bizim dergahımızda kavgalar yoktur? Neden bizim dergahımızda herkes birbirini sever? Çünkü onlar bu güzelliği yaşamışlardır. Bilirler ki etraflarında güzel davrandıkları zaman sadece onlar kendileri mutlu olacaklardır. Başkasını mutlu etmek onun için sizlerin temel hedefi olmalıdır. Onları mutlu edin ki Allah sizi mutlu kılsın. İmkanınız çok. Etrafınızda 20 kişi varsa her an ulaşabileceğiniz, her an karşılaştığınız 20 kişi, her birine bir güzel söz söyleseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onları sevdiğinizi söyleseniz, her fırsatta bunu tekrar etseniz, hayır, bu üşütük falan demezler. Çok memnun olurlar. Daha güzeli, siz onlara verdiğiniz her mutluluğun iki katını kazanırsınız. Öyleyse etrafındaki 20 kişiye bu güzelliği hissettiren bir insan, her birinin 40 katı kadar derecat kazanmıştır, huzur kazanmıştır, mutluluğu yaşamıştır. Bunların her biri etrafındaki 20 kişilik bir toplumda, her biri etrafındaki herkese bu mutluluğu yaşatmak istediği zaman, herkes 20 kat mutluluk yaşayacaktır kendi verdiği mutluluğun birine verdiği, bir tek kişiye verdiği mutluluğun 20 katını yaşayacaktır. Bir de bir daha 20 katını yaşayacaktır. 40 katını yaşayacaktır.
Sevgili kardeşlerim, işte görüyorsunuz ki mutluluk elinizde, elinizin altında, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk aracıdır. Ne olur onlara her konuda yardımcı olsanız, onların bir ihtiyaçlarını temin etseniz, onlara mutluluk sağlamak için özel bir gayretin sahibi olsanız ne olur? Mutlu olursunuz. Hem de onları mutlu kılarak mutlu olursunuz. İşte bir toplumun yücelmesi bu standartlarda vücuda gelecektir. Yakın gelecekte bütün dünya bunu öğrenecektir. Mutlu insanların yaşadığı yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Savaşların, kavgaların sona erdiği bir muhteşem dünya nizamı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için her şeyi yaparız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Ve de huzurlarınızdan sizleri mutlu görmek, daha çok mutlu görmek, en mutlu görmek ümidiyle huzurla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir sohbet sevgili kardeşlerim. Maksat kalp kalbe gönül gönüle olmak. Maksat Allah ile birlikte olmak. Biz ne zaman sizinle bir sohbet yapsak mutlaka Allah ile gene birlikteyizdir. O zaman sizler, biz, Allah bir üçlü oluşturuyoruz. Ne zaman sizinle bir sohbet yapsam sevgili kardeşlerim, içim ferahlıyor, huzur ve mutluluk buluyorum. Size de huzur ve mutluluğu ulaştırabilmek için gayretimiz. İnsanlar var, ömürleri geçer, Allah'ı hiç hatırlamazlar. Hep mutsuz bir hayatın içinde, bir kısır döngüde döner dururlar. Allah ile uzaktan yakından hiçbir ilişkileri yoktur. İnsanlar var, Allah'ı tanırlar, Kur'an'a inanırlar, edinlerini yaşamak isterler, yaşadıklarını da zannederler. Bunların bir kısmı din adamları sevgili kardeşlerim. 87 bin kadrosuyla kocaman Diyanet İşleri Başkanlığı. Ama dinin yaşanan kesiminin İslam'ın 5 şartından ibaret olduğunu düşünüyorlar ve buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, din, bizim dinimiz, İslam dini. Din, tek bir din. Başka bir din hiç olmamış. Dinlerin incelemesini Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an-ı Kerim'den yaptığımız zaman bakıyoruz ki Tevrat'ta da, yani Hazreti Musa'ya indirilen kitapta da, İncil'de de, yani Hazreti İsa'ya indirilen mukaddes kitapta da, ikisi de mukaddes kitap, Kur'an'da da, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üçünün de 7 safa ve 4 teslimi içerdiğini görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçünü de ciddi bir şekilde incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Bu kitap, bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Hazreti Musa'ya da aynı şeyi söylüyor. Hazreti İsa'ya da aynı şeyi söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı şeyi söylüyor ve kitaplara geçmesini istiyor Allah Teala bunun. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Öyleyse Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Yani aslında aynı dindir. İnsanlar değişiklikleri oluşturmuşlar. En korkuncu ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu değişiklikte insanlar dinin bir kısmını yok etmişler. Şeytan hiç boş durmuyor. Şu anda nasıl faalse büyük bir aşkla Allah'ın dostlarıyla Allah'ın düşmanlarını birbirine düşürüyorsa, bütün devirlerde aynı şeyi yapmıştır. İnsanlar arasındaki anlaşmazlığı körüklemiştir. Bir, insanları Allah'tan ayırmayı düşünmüş ve başarmıştır. İki, başarıp başarmadığını gelin beraberce inceleyelim. Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın bize öğrettiği biçimde incelediğimiz zaman
Yani bütün Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki 8530 sayfalık 19 ciltten oluşan bir Kur'an-ı Kerim tefsirimizi Allah Teala bize nasip etti. Allah söyledi, Allah yazdırdı, biz de yazdık. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri. Ve de ne kadar Kur'an-ı Kerim yazan din adamı varsa hepsinin korkunç bir yanlışı oluşturduğunu gördük. Ne gördük? Şunu gördük. Hidayet ortadan kaldırılmış, yok edilmiş. Nedir hidayet sevgili kardeşlerim? İnnel hüda hüdallah diyor Allah Teala. İnne muhakkak ki hüdallah Allah'a ulaşmak, Allah'a vasıl olmak, hüdallah hidayettir. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bir defa daha söylüyoruz. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala bir de şunu söylüyor. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hidayet dediğimiz şey insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ne yaptık sevgili kardeşlerim? Tüm Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek gözden geçirdik. Hidayet kelimesinin geçtiği bütün ayetleri tek tek taradık. Ve bütün kitapların Kur'an tefsirlerinin, Kur'an meallerinin bir dökümanını yaptık. Hangi ayette, hangi surede, kaç ayette hidayet kelimesi geçmişse hepsini tek tek inceledik. O zaman elimize geçen 24 tane zannediyorum Kur'an-ı Kerim mealiydi. Hepsinde bunu inceledik ve korkunç bir hayal kırıklığına uğradık. Bir hüzün çöktü içimize sevgili kardeşlerim. Neden hüzün çekti? Çünkü hidayet kelimesinin açık ve kesin bir şekilde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde yok edildiğini gördük. Arkasında ne olduğunu inceledik. Şunu öğrendik ki insan ruhunun vücuttan ayrılmasıyla insanlar öleceklerini zannediyorlar. İşte bu şeytanın korkunç bir yalanı. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatası, şeytanın korkunç bir yalanı. Ve bu yalanı Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın öğrettiği standartlarda incelemeyen, incelemek imkanı da bulamazlar zaten. Allah'ın öğretisi yoksa hep kendilerinden evvelki alimlerin öğretisinden hareket edeceklerdir. Onlar da hidayeti hep gizlemişler. Gizlemelerin arkasında inandıkları bir gerçek sebep var. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür safsatasına inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuda bağlı değildir. Ruh Allah'ın ruhudur ve dilediği an vücudu terk eder, ruhunuz bile duymaz. Dilediği an tekrar vücudunuza girer, ruhunuz bile duymaz. Yani hissetmezsiniz demek istiyoruz. Ayrılan ruh olduğuna göre ruhunuz bile duymaz sözü sadece bir espri. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz.
Çok sevdiğimiz için sizlere en güzel şekilde, en hoşlanacağınız şekilde, sizi konulara daha çok yaklaştıracak şekilde hitap etmek istiyoruz. Onun için ara sıra böyle küçük espriler yapmayı da sakıncalı bulmuyoruz. Ruhunuz ayrılınca, ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca ruhunuz bile duymaz. Bir espridir çünkü ayrılan zaten ruh. Ve sizden hiç izin almaz. Dilediği zaman vücudunuzu terk eder, gider. Sevgili kardeşlerim, işte ruh, fizik, vücut ve nefs üçlüsü bir insanın bütününü oluşturur. Bütün insanların fizik vücudu vardır. İşte bu gördüğünüz fizik vücut. Nefsi vardır. Nefsinizi de çok iyi tanıyorsunuz. Neden tanıyorsunuz? Çünkü geceleri rüya gördüğünüz zaman nefsinizin gözlerinden görürsünüz. Nefsinizi görürsünüz. Nefsiniz rüyayı yaşar. Bu rüya aleminde zaman mefhumu geçerli olmadığı için bazen ölmüş olan yakın dostlarınızla, akrabanızla birlikte olursunuz. Ama onlara eski günlerle alakalı şeyleri sorduğunuz zaman aldığınız cevaplar sizi mutlaka tatmin eder ki o sizin ablanızın ruhudur, annenizin ruhudur, babanızın ruhudur, amcanızın ruhudur, ölen bir arkadaşınızın ruhudur. Ama sevgili kardeşlerim, hakikatleri aktarırlar. Çünkü onu yaşamıştır ruh. Onu yaşamıştır nefs. Rüyalar nefs adlı vücudunuzla görülür. Ve rüyanızda uçtuğunuzu da görebilirsiniz. Nefsler uçabilir. Ruhlar da uçabilir. Fizik vücutlar da uçabilir ama ruh o fizik vücuda örtü olduğu takdirde böyle bir şey mümkün olabilir. Sevgili kardeşlerim, insanlar nefs olarak her gece uçarlar. Fizik vücudunuzun elektron devir sayısıyla nefsinizin elektron devir sayısı %50 oranındadır. Ne zaman nefsin elektron devir sayısı artar da fizik vücudunuza eşit olursa, o zaman nefsiniz vücudunuzu terk eder. Ve de galip bir ihtimalle berzah alemine gider. Yani sizlerden evvel rahmetli olanların, ölenlerin nefslerinin yaşadıkları aleme. Hayretle görürsünüz ki ailenizden evvelce ölenler yine hepsi bir aradadırlar. Yine aynı o eski evlerinizde yaşadığınız hayata benzer bir hayat yaşanıyor. Ve herkes mutlu. Hastalıktan ölen de mutlu. Başka bir sebeple ölen de mutlu. Bir arada, ondan evvelkiler de bir aradalar. Daha evvel ölen halalarınız, büyük babalarınız, daha onların babası, annesi, sevgili kardeşlerim, bu beraberlik bir mecburiyet değil. Ama birçok ailelerde böyle oluyor. Neyi görüyoruz burada? Burada şunu görüyoruz. Allah Teala her şeyin en güzelini gerçekleştiriyor. İnsan adı verilen mahluk, Allah'ın ruh üflediği mahluk. Yani kainatta Allah Teala sadece insan adı verilen mahlukuna ruhundan üfürmüş. Ve nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Adem Aleyhisselam'ın içine
ruhundan üfürdüğünü söylüyor Allah Teala. İşte nefs de fizik vücuttan oluşan Adem Aleyhisselam bir de ruh almış. Allah Teala kendisine üfürmüş ve ondan sonra kim doğduysa Adem Aleyhisselam'dan, Adem Aleyhisselam'la Havva Anamızdan kim doğduysa 1200 senelik ömründe yüzlerce çocuğu olmuş. Her birinin çocuklarının da çocukları olmuş. Çocuklar, torunlar, torunların çocukları, torunların torunları 1200 yıllık hayatında Adem Aleyhisselam'ın her 25 yaşında bir oğlu ve kızı evlense yüzlerce, binlerce torun oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, ayrıca o evlenenlerin de daha sonraki batında çocukları evleniyor birbiriyle. Onların da çocukları oluyor. Böylece kim bilir kaç bin tane kişi Hazreti Adem zamanında o öldüğü devreye kadar onunla birlikte yaşadı. Sevgili kardeşlerim, hayat bir imtihandır. İnsanlar hayatta ya olayın farkına varırlar, Allah'ın dünya hayatında Kur'an ayetlerine göre kendilerine nasip kıldığı mutluluğu yaşamak isterler, akılları başlarında olanlar. Ya da hiç dinle alakalanmazlar. Serseri bir hayat yaşarlar dünya üzerinde. Bir de üstelik etrafa kafa tutarak. İşte Darwin bu saflardan bir tanesidir. İnsanın maymundan türediğini ifade eder. Hiçbir hayvana Allah Teala ruh vermediği için, hayvanların sadece nefsleri ve fizik vücutları olduğu için bir maymundan gelen bir insanın da maymunun torunu olması dolayısıyla ruhla bezenmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, neresinden olursanız bir safsatayla karşı karşıyasınız. İnsanlar ne Tevrat'a, ne İncil'i, ne Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın öğretisi olarak düşünüp de bütün kitapların anası olarak kabul etmezler. Onlar için din ayrıdır, ilim ayrıdır. Oysa din ilmin bütününü ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitaba yerleştirdik. Derinine girebilirseniz, Allah'tan sorabilirseniz, cevap alabiliyorsanız, Kur'an-ı Kerim'in gerçekten her şeyi içerdiğini göreceksiniz. Atıflar yapılmıştır, kapalı cümleler ifade edilmiştir, ama ifade edilmiştir. Her kavme ard arda Resuller gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir kavim, o kavimden olan birisi, yani kavim, bir kavim Resulü mutlaka yaşar. Şu anda mesela dünya üzerinde ne kadar kavim varsa, ne kadar dil konuşuluyorsa, onların hepsinde Allah-u Teala'nın bir Resulü şu anda hayatta. Öldü Resul diyelim, ne olur? Ölürse Allah-u Teala onun yerine derhal yenisini tayin eder. Zaten o ölmeden evvel Allah Teala yenilerini yetiştirmiştir. Onlara verdiği ilhamla, onlara verdiği daha sonraki adı vahidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Resullere, peygamberlere vahyeder. Vahiy kelimesi hep bir yanlış anlamı ifade eder. Allah kimseye vahyetmez derler.
Sadece Resullere vahyeder. Biz de tam aksini söylüyoruz. Allah Teala nebilere vahyeder. Allah Teala dilediğine vahyeder. Hiçbir insanla konuşmamız olmamıştır. İlla vahiy ile veya bir perdenin arkasından diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala yerlere ve göklere vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti İsa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Firavun'un karısına da vahyettiğini söylüyor. Ki Hazreti Musa'yı Nil'lerinden alsınlar diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu sevgisi muhteşem bir sevgi. İnsansınız. Allah Teala istiyor ki herkes kendisine emanet olan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırsın. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ruhunu ulaştırmak isterse ben onların hepsinin ruhunu kendime ulaştırırım. Üstelik onlara hiçbir zahmet de çektirmem. Bunu büyük bir zevk içinde yaparlar. Öyle midir? Evet, öyle sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, gerçekten kalpten bir dilek tahakkuk ettiği andan itibaren o kişi büyük bir mutluluğun içine girer. Nasıl girer? Evvela Allah Teala o öyle bir kişiye mürşidini gösterir. Mürşidine, bu kişi mürşidini gördüğü zaman Allah'ın gösterdiği mürşid olduğu için o mürşid onu çok sevecektir. O da mürşidini çok sevecektir. Mürşidine ulaşıp mutlaka tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudundan ayrılır. Vücudundan ayrılırsa ne olur? Ana dergaha gider. Devrin imamının dergahına. Nerede tabi olmuşsa, hangi mürşide, hangi dergahta tabi olmuşsa o dergahta ruh vücuttan ayrılır. Ama orada kalmaz. Gideceği yer mutlaka devrin imamının dergahıdır. Orada erkekse erkekler safında, hanımsa hanımlar safında, cinse cinler safında yer alır. Sevgili kardeşlerim ve seyri sülük adlı bir yolculukla insan ruhları önce birinci kata kadar çıkabilirler. Diğerleri yükselecektir. Kimler? Onlardan daha evvel yola girmiş olanlar. Onlardan daha evvel bir mürşide tabi olup da ruhları vücutlarından ayrılmış olanların bir kısmı birinci kata kadar çıkabilmektedir. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilmektedir. Bir kısmı üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara kadar çıkabilecek vaziyettedir. Sevgili kardeşlerim, her bir ulaştığınız yer bir merhaledir. Birinci katta sadece çimenler üzerinde secde yapılır. İkinci katta su arılma havuzlarında su arılır insan ruhları. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidinin içinde hem üst katta hem alt katta secde edilir, namaz kılınır. Dördüncü katta Beytül Haram'ın altında, beşinci katta Beytül Makdes'in altında secde edilir. Altıncı katta
Her tarafın karanlık olduğu fakat sadece içeriden bir ışık sızdığı bir insan vücudunun oraya son giren insan vücudunun şeklini alan bir kapıdan girilerek orada sıbkatullah olunur. Yani Allah'ın boyasıyla boyanılır. Bu sıbkatullah olma olayı Allah'ın boyası dediğimiz oradan sızan ışık çok açık yeşil, fosfor yeşili rengindedir. Ve insanların yüzü ve elleri dışarıda kalan yerleri o renkten tesir almaya başlar. O ışıktan. Sonra onların elleri ve yüzleri o renge büründüğü zaman o kişi bu konudaki görevini tamamlamıştır. O zaman vücudunun, o yüzünün ve ellerinin o yeşile, çok açık yeşil beyaza, fosfor rengine benzeyen el ve el ve yüzde çatlamalar söz konusu olur. Deriler çatlar. Bu çatlama olayı tamamlandıktan sonra o kişiye hilat giydirilir. Orada 6. katta Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü var. Boşlukta durur. O kürsü hilatın giydirildiği yerdir. Ne olur? Orada hilat giydirilir. Bu hilat giydirilmesi önemli mi? Evet. Hilat giydirildikten sonra bir de eline kılıç verilir. Ve de kişi elindeki kılıcı oru yukarıya doğru kaldırarak tavandan ayrılır.

Yedinci gökyüzüne çıkar. Yedinci gökyüzünde muhtevaya baktığımız zaman evvela bir sıra görürüz. Sağdan sola doğru uzanmış. Sağ tarafta ve sol tarafta yetkililer.

0: ve herkesin kader hücreleri kendi önünde yer alır. Altıgen kader hücreleri. Yani kişinin yarını önündeki ilk kader hücresindedir. Ondan sonraki günü ikinci kader hücresinde. Altıgenler ard arda gider. Kişinin ne kadar ömrü varsa o kadar altıgen doludur. O günlerle doldurulmuştur. Yani kişinin geleceği bellidir. Sevgili kardeşlerim, Allah zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Sıfırlayan diyoruz. Sıfıra o kadar yakın bir rakam ki onu sıfır saymakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Bunun manası ne? Bunun manası Allah-u Teala'ya göre bütün zamanlar geçmiştir. Allah-u Teala'ya göre, onun zaman dizaynına göre kıyamet kopmuştur. Allah-u Teala'ya göre insanlar ve insanlardan erkekler ve hanımlar ayrı ayrı cennetlere veya cehennemlere yerleştirilmiştir. Herkesin kader yüceleri hayatının sonuna kadar neler yapacağı, şimdi yaşayanların da, bundan evvel yaşamışların da, bundan sonra yaşayacak olanların da kader hücreleri iki ayrı yere noktalanır. Allah Teala Ebrar'ın kader hücreleri illiğindedir diyor. Diğerlerinin sicindedir diyor. Ebrar cennete girecek olanlar, diğerleri cehenneme girecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü hesaba çekileceksiniz. İki grup kiramen katiben meleği, birinci grup yazdıklarını, sizin bütün hayatınızı fizik olarak filme çeken, eksiksiz olarak her saniyeniz doğuşunuzdan ölümünüze kadar devamlı bir üç boyutlu hayat filmini alınır. Kıyamet günü bunu seyrettirirler size. Fizik vücudunuzun yaptığı, vücuda getirdiği bütün olaylarda etrafınızdaki insanlarla beraber sizi gösterirler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her olay yaşanırken her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Boş yok. Bir insan şöyle düşünebilir. Ben şu anda zikretmiyorum. Ama kimseye kötülüğüm de yok. Zikretmediğim için derecat kazanmıyorum. Veya namaz kılmıyorum, derecat kazanmıyorum. Namaz, derecat kazanacak olan olaylardan herhangi birisini yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum diyor. Ama diyor kimseye kötülüğüm de yok. Derecat kazanmıyorum ama kaybetmiyorum da. Hayır sevgili kardeşlerim, kaybediyorsunuz. Zikir yapan kişi derecat kazanır. Yapmayan kişi devamlı derecat kaybeder. Öyleyse kaybetmeniz de çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Evvela diyor ki zikir yap. Bunun manası ara sıra zikir yap. Sonra ikinci ayet-i kerime çok zikir yap şeklinde. Üçüncü ayet-i kerime ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Öyleyse ayaktayken de Allah-u Teala'yı zikredeceksek, otururken de zikredeceksek, yatarken de zikredeceksek bir insan üç haldedir. Ya oturuyor, ya ayakta, ya da yanüstü yatıyor. İşte üçünde de Allah'ı zikretmekle mükellefiz sevgili kardeşlerim. Ve Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Diyor ki vele zikrullahi ekber. Zikir en büyük emanettir. Kur'an-ı Kerim oku diyor ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Sonra da ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala, ve zikir en büyük ibadettir diyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha üst seviyede bir ibadet. Öyleyse ayaktayken de zikir farz, otururken de zikir farz, yanüstü yatarken de zikir farz. Üç ayın üçünde de Allah Teala zikri farz kılmış. Böyle bir muhtevada devamlı olarak kişi zikir yapmak durumunda. Onun için Allah Teala'nın daimi zikre ulaştırdıkları sesle Allah Allah Allah diye zikir yapmazlar normal standartlarda, herhangi bir iş yaparken, konuşurken. Ama içindeki ses, kalbindeki ses devamlı olarak Allah Allah Allah Allah diye tekrar eder. O kişi bunu hisseder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizden istediği şeyi sakın unutmayın. Sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuz. Ve zikir insana çok mutluluk veren bir müessesidir. Allah Teala da onun için zikrin devamlılığını farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin emrini koymuş. وَذَكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ diyor. وَذَكُرُنَ اللّٰهَ Allah'ı zikret ve Allah'ı zikret kıyamen ayaktayken, kuvveden otururken ve ala cünubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Başka bir şey de kalmadı. İnsan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncü bir alternatif yok. Yani Allah Teala daimi zikri herkesin üzerine farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin zikri farz kılmış insanlara? Daimi zikri neden farz kılmış? Çünkü istiyor ki herkes en büyük mutluluğu yaşasın. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, birinci evrededir. Allah onun mürşidine ulaşır, tabi olur, ikinci evre. Ve tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Hangi dergaha tabi olduysa o dergahın seyri sülüktekilerine karışır. Sonra hepsi devrin imamının dergahına ulaşır. Ve de devrin imamının dergahından seyri sülük isimli yolculuk başlar. Ve ise Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, mürşide tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması iki, ana dergaha ulaşması ve yolculuğa başlaması, seyri sülükün sonunda ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü kademe ruhun Allah'a ulaşması ve dolayısıyla teslimi. Sonra fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, beş, muhlis olmak, altı, İradeyi Allah'a teslim etmek idi. İşte burada Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminin farz kılındığını görüyoruz. Bütün insanlar bunları gerçekleştirmek mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Onun için Allah Teala daimi zikre ulaşmanızı farz kılmış üzerimize. Onu söylüyor. Ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin demiş. Evvela az zikret diyor. Sonra çok zikret diyor. Sonra da Allah'ı daimi olarak zikret diyor Allah Teala. Varmak istediği sonuç, herkesin bu hedefe ulaşması. Bu konuda bütün insanlara garanti veriyor Allah Teala. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Yapacağınız şey bu kadar. Siz ruhunuzu bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a münaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri, hepinizi çok seviyor. Hepiniz insansınız. Ve de istiyor ki hepiniz Allah Teala'ya ulaşmayı dileyin ki Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti versin size. Mürşidinize tabiyette ikinci kat cenneti versin. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ama siz ulaştırmışsınız gibi üçüncü kat cennete sizi nail kılsın. Yeter mi? Hayır, yetmez. Çünkü üçüncü kat cenneti elde etmek için nefsinizin kalbinin yarısını Allah Teala nurla dolduruyor. Ve nefsinizin kalbi yarı yarıya nur dolduğu zaman dünya mutluluğunda %50'si, %51'i size Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Devam ederseniz yolunuza dik çöküşe tırmanacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için günde 18 saat zikretmeniz gerekecek. Daha öteye geçmek istiyorsanız nefsinizi teslim edeceksiniz. Daha iyi zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Muhlis olmak istiyorsanız zikrinize gene devam edeceksiniz. Ve de daimi zikre ulaşan siz daha sonra irşada memur ve mezun kılınacaksınız. İradenizi de Allah-u Teala'nın teslim olmasıyla. İşte bu olayın bütünüdür. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmak Allah tarafından garanti ediliyor. Ve bütün insanların sadece bir talebine kalmış. Ve de bu istek tahakkuk ettiği takdirde, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Onun ruhunu. Ve sanki o kişi bunu kendi gayretine yapmış gibi onu mükafatlandırıyor. Üçüncü kat cenneti veriyor. Yetmez, dünya mutluluğunun da %51'ini veriyor. Bu kişi yarı yarıya mutlu bir hayatı garanti ediyor. Bir ömür boyu o günde 3 saatlik zikrini devam ettirebildiği takdirde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Evet, şimdi bir adam diyor, bir insanın cehenneme girince çıkamayacağını söylüyor. Biz söylüyoruz, biz ele karışmıyoruz. Şimdi eskiden beri var, şimdi de çok böyle çeşitli fikirler var. Biz söylüyoruz, ehl-i sünnet inancındayız, Hanefi mezhebine göre konuşuyoruz diyorum ben, hiç saklamıyorum. Bize göre ne kadar büyük günah işlerse işlesin bir mümin, inkar etmedikçe, cehenneme de girse Allah affetmese, hani tevbe etmese, Allah affetmese, cehenneme de girse imanı sebebiyle eninde sonunda mutlaka cennete gidecektir. Bu sapık bir görüştür. Yani büyük günah işleyen cehennemde kalır demek, ehl-i sünnet inancı değildir. Sapık, fırakı dalendendir. Ben söylemiyorum, yani kitaplarda var. Bu adam da bize tehdit ediyor, kızıyor da ismini söylemiyorum. Çıkacak. İmanı olan cennette, zerre kadar imanı olan yine çıkacak. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Umutsuzluğa kapılmayın. Evet. Ben tabii dedim.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Arkadaşlarım zamanımızdaki İlahiyat fakültelerinin hiçbirisi Allah'ın Kur'an ilmini vermiyor. İşte bu sevgili profesörümüz de Kur'an ilminden nasibini alamamış olan bir kardeşimiz. Kur'an'ın söyledikleriyle onun söyledikleri her açıdan tam bir çatışma halinde. Ama onların hepsi o ilmi öğrendikleri için birbirlerini haklı görüyorlar ve de bu kardeşimiz de doğruyu söylediği kanısında. Muhterem Profesör Cevat Akşit. Buyururlar ki cehenneme girenlerden her kimin zerre kadar imanı varsa o kişi mutlaka cehennemden çıkıp cennete girecekmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime, cehennem ayet-i kerimesi, hepsi de cehenneme girenin orada devamlı kalacağını veya ebediyen kalacağını söylüyor. İster Halidun kelimesini kullansın Allah Teala, ister orada ebediyen kalınacağı konusundaki Nari Halidine Fiha ebeda kullansın. Neticede ikisi de daimi olarak cehennemde kalmayı ifade eder. Halud'un devamlı kalmayı, ebeda ise ebediyen kalmayı ifade eder. Devamlı kalmak da netice itibariyle bir kesintisi olmayacağı cihetle cehennem durduğu sürece hep o insanlar orada kalacaklardır. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu insanlar Arapça biliyorlar. Bu insanlar önce İlahiyat Fakültesini bitirmişler. Sonra asistan olmuşlar. Sonra doçent olmuşlar. Sonra profesör olmuşlar. Ama Kur'an'ı öğrenmek akıllarına gelmemiş. Haklılar mı? Evet. Haklılar sevgili kardeşlerim. Hiç kimseye öğrenmediği bir ilmi öğrenmesine zemin hazırlanmayan bir ilmi öğretme konusundaki ilim yoksulluğu sebebiyle bir eksiklik telakki edilemez bu. Çünkü bir insan neyi öğrenmişse sadece onu öğretebilir. Öyleyse onlar hadisleri öğrendiler. Onlar asırlardan beri yazılan tanınmış din adamlarının yazılarını incelediler, eserlerini incelediler ve kendilerine mal ettiler. Burada asıl bizim üzüldüğümüz nokta, bunca profesörün acaba Kur'an bu konuda ne söylüyor diye Kur'an'a el atmamaları. İşte onların eksik bıraktığı şeyleri tamamlamakla biz vazifelendirildik. Allah Teala diyor ki cehenneme giren orada devamlı kalır veya cehenneme giren orada ebediyen kalır. İster Halidun kelimesi kullansın, ister Halidine fiha ebeda kelimesi kullansın.
kesintisiz olarak kalmak söz konusu olduğuna göre o da ebediyen kalmak

anasına gelir. Öyle hiç kimsenin cehennemden çıkıp da cennete gireceğine dair Kur'an-ı Kerim'de hiçbir işaret söz konusu değil. Oraya da ayrıca geleceğiz. Bir tek Allah Teala Meryem Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde kıyamet günü içinizden cehenneme uğramayacak kimse yoktur diyor. Dikkat edin. Cehenneme uğramayacak diyor. Cehennemde kalacak demiyor. Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Kafirleri orada dizüstü bırakacağız ve ötekileri bundan sonra oradan çıkaracağız diyor Allah Teala. Yani cehenneme girecekler, affedersiniz, evvela cehenneme girecekler, sonra cehennemi görecekler. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler edip cehennemi terk edip cennete girecekler. O gün oraya cennete girecekler. Azaplanmak için gelmediler. Onun için o günü Allah Teala izin günü ifadesini kullanıyor. Kim izinli? Cennete gidecek olanlar cehenneme mutlaka uğruyor. Allah Teala onlara cehennemi gösteriyor ve ondan sonra hepsi cehennemden sonsuz hamd ve şükürlerle ayrılıyorlar. Cennete giriyorlar. Şimdi cehennemde devamlı kalacaklar konusundaki ayetleri tam 29 ayet beraberce göreceğiz. Araf 36. Vellezine kezevu bi ayatina ve stekberu anha ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Ayetlerimizi yalanlayanlara ve bunlarla tekebbür edenlere gelince ya da ki onlar ayetlerimizi yalanlayanlar ve bunlar ile tekebbür edenlerdir. Bunlar cehennemliktirler. Ateş ehlidirler diyor Allah Teala. Ve orada ebedi olarak kalacaklardır diyor. Hüm fiha halidun. Devamlı olarak, ebedi olarak orada kalacaklardır. Ashab 64 ve 65 ikinci ayet-i kerime. İnna Allahe le'anel kafirine ve e'addelehum se'ira. Muhakkak ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara bir ateş vaat etmiştir. Hazırlamıştır. Ashab 65 halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. La yecudune veliyen ve la nasira. Ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. İki ayet-i kerime oldu. Cehenneme girenler orada devamlı kalacaklardır veya ebediyen kalacaklardır. Ama ister devamlı olarak kalsınlar, ister ebediyen kalsınlar, onların çıkışları söz konusu değil. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. İnnellezîne keferû len tûniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey'a ve ulâike ashabinnâr hum fîhâ hâlidûn. Onlar ki kâfirlerdir, ne malları, mülkleri, ne evlatları onlara Allah'tan gelecek şeye karşı yetmez. İşte onlar ateş ehlidir. Orada devamlı kalacaklardır. Bakara suresi 39. ayet-i kerime 4. ayet oluyor. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Onlar kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip etmişlerdir. Veya ve
Allah'ı inkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlar ki işte onlar ateş halkıdır ve orada ebedi kalacaklardır. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Belamen kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve orada devamlı kalacaklardır. Altıncı ayet-i kerime Bakara 217. يَسْأُلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ قُلْ قِتَالٍ ف۪يهِ كَب۪يرٌ وَسَدٌّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ ب۪يهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِهْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَكْبَرُ اِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةِ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اِسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِنِيهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُونَ فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, o ayın içinde büyük bir günahtır. Savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı yasaklamak ve kendi halkını oradan, Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyüktür. Yani daha da büyük günahtır. Fitne, adam öldürmekten daha da büyüktür, büyük suçtur. Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse o kafirdir, o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Devamlı kalacaklardır. Bunlara hep Kur'an-ı Kerim mealleri ebedi kalacaklardır şeklinde meal vermişler. Biz de öyle diyoruz. Halid'in devamlı kalma, kesintisiz kalma, hep kalma. Her kalmanın devamlılığını ifade ediyor. Devamlı kalma. Onun için ebedi tabiri o kelime geçmese de fiha halidin, onlar orada ebedidirler, devamlı kalacaklardır, ebedidirler anlamına geliyor. Bakara 257. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricu Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Ulaike ashabın narı hüm fiha halidun. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani nefslerin kalbindeki nurları, tağutla olan ilişkileri yok eder ve cehenneme, ebediyen cehennemde kalırlar. Bakara 275. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yekulunner riba la yekumune illa kema yekumullezi yete habbetuhuş şeytanu minel mes. ذَٰلِكَ بِيَنْهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْءُ مِسْلُ الْرِبَى وَاَهَ اللّٰهُ الْبَيْءَ وَهَرَّمَ الْرِبَى.
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Ticaret alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Yani alışverişle ticaretle faize eşit tutmaları sebebiyledir. Oysa Allah alışverişi, ticareti helal, faizi haram kılmıştır. Artık bundan böyle Rabbinden bir öğüt gelir de ona uyarak faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Kim de dönerse, yani önceki gibi faizciliğe devam ederse, işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Beyne 6, 9. ayet-i kerime. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ bilâike şerrül berriye. Kitap ehlinden ve puta tapanlardan kafirler o kafirler ki kitap ehlinden ve müşriklerdendir. Şüphesiz içinde ebedi kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte bunlar yaratıkların en kötüleridir. 10. ayet-i kerime cin 23. İlla belagan minallahi ve risalatihi ve men yasallahe ve resulehu fe inne lehu nare cehenneme haldine fiha ebeda. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden bir tebliğ yaparım. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Allah Teala burada nebi kelimesini kullanmamış, resul kelimesini kullanmış ama biz mevcut Kur'an-ı Kerimlerdeki ifadeleri aynen aldığımız için buraya peygamber ifadesi kullanılmış. Oysa ki bu resul. Kim Allah'a ve onun resulüne karşı gelirse ona içinde yani isyan ederse yasallah ediyor Allah'a ve Allah'a isyan etmek ve resulüne ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Haldine fiha ebeda. Burada ebediyen kelimesini kullanmış. Bu tercümelere baktığımız zaman sevgili kardeşlerim ister Halidine fiha kullanılsın, ister Halidine fiha ebeda kullanılsın, her ikisinde de ebediyen kalacağı cehennem ateşi deniyor. Ebediyen kalacağı ikisinde de kullanılmış. Birinde devamlı kalacaklar, birinde ebedi kelimesi geçince ebediyen kalacaklar oluyor. Ama devamlı kalmak söz konusu olduğuna göre cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar insanlar orada kalacak demektir. 11. ayet-i kerime Enam 128. Artık Türkçesini okuyalım fazla zaman kaybına müsaade etmemek üzere. Ayet-i kerime Enbiya 99. Levkâne hâulâyi âliheten mâ veredûhâ ve kullun fîhâ hâlidûn. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Hepsi ebedi olarak orada kalacaklardır. Yani daimi olarak orada kalacaklardır. 12. ayet-i kerime Haşr 17. Fekâne akibetuhuma ennehuma finnari halidine fiha ezalike cezaüz zalimin. İkisinin akibeti de orada ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. Zalimlerin cezası işte budur.

13. ayet-i kerime mücadele 17. Len tuniye anhum envaluhum ve la evladuhum minallahi şey'a ilaike ashabin nar hum fiha halidun. Malları ve evlatlarının onlara Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Faydası olmaz. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen, yani devamlı olarak kalacaklardır. Halidun kullanmış Allah Teala. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Mesulü'l cennetilleti vu'udel muttekûn fîhâ enhârun min mâin gayri âsin ve enhârun min lebînin lem yetegayyer tâmuh ve enhârun min hamrin lezzetin lişşâribîn ve enhârun min aselin musaffâ ve lehum fîhâ min külli semerâti ve mağfiretün min rabbihim kemen hüve halidun finnâri ve sükû'u mâen hamîmen fekat ta'a em'âehum. Allah'a karşı takva sahibi olanlara vaat edilen cennet şöyledir. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ama sarhoş etmeden zevk veren, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her çeşit yemiş ve bir de Rablerinden mağfiret vardır. Hiç bunların durumu ateşte ebediyen kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar suyun içildiği kimseler gibi olur mu? Hüve halidun finnari şeklinde anlatılmış. 15. ayet-i kerime ve men hafet mevazinuhu fe ulâkellezîne hâsure enfüsehum fî cehenneme hâlidûn. Tartıları hafif gelenler ise onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve cehennemde ebediyen kalacaklardır. Müminin 102'de Allah Teala diyordu ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennettir. Ama diğerleri hüsranda olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan çıkaranlar, onlar devamlı olarak cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Mümin 76, 16. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, 16 ayet-i kerime oldu. 16. ayet-i kerime bu. Allah Teala cehenneme girenlerin devamlı olarak orada kalacaklarını söylüyor veya ebediyen kelimesini kullanıyor. Utkülü ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ febîse mesfel mütekebbirîn. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötüdür diyor Allah Teala. Bunlar da kibirliler. Orada devamlı kalacağınız ama bütün müfessirler bu konuda ebediyen kelimesini kullanıyorlar. 17. ayet-i kerime Nahl 29. Fethulu evvabe cehenneme halidine fiha ve lebise mesfel mütekebbirin. Bu da bir evvelki ayet-i kerimenin aynı. O halde içinde ebedi olarak kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yurtları ne kötüdür. Başka Kur'an-ı Kerim'den iki tane
aynı ayet-i kerimenin Türkçeleştirilmesi, içinde ebedi olarak kalmak üzere diyor birisi, diğerisi ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin. Hepiniz cehennemin kapılarından girin, aynı. Ebedi olarak kalmaya gelince ikisinde de aynı şey. Halidine fiha. Ebeda demiyor ama halidine kelimesi devamlı kalmayı ifade ettiği için kesintisiz bir kalış, ancak kesinti olmayacağına göre sonsuza kadar kalış demektir. Nebe 21, 22 ve 23. 18. grup. İnne cehenneme kânet mirsâden. Şüphesiz cehennem bir gözetleme merkezidir. Littâgı yine meâben. Cehennem azgınların varacakları yerdir. Lâbisîne fîhâ ahkâba. Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. İşte bu ahkâba kelimesi de bir yeni kelime. Gene ebediyen demek. Bütün zamanlar boyunca kalacaklardır diyor Allah Teala. 19. ayet-i kerime Nisa 14. Ve men yasallahe ve resuluhu. Kim Allah'a ve onun resulüne asi olursa. Ve yeteadde hududehu ve onun hudutlarını, sınırlarını aşarsa. Yuthilhu naren haliden fiha. Ateşe konulurlar. Orada ebediyen kalmak üzere. Daimi kalmak üzere. Ve lehu azabun muhin. Onun için alçaltıcı bir azap var. Yirminci ayet-i kerime Nisa 93. Ve men yaktül müminen müteammiden. Bir mümini müteammiden, taammüden, yani kasten öldürenin, öldüren fe cezahü, o zaman onun cezası cehennemi, cehennemdir. Haliden fiha, ebedi olarak kalmak üzere. Bu tabir müşterek tabir sevgili kardeşlerim. Bütün Kur'an mealleri böyle söylüyor. Devamlı, nadiren kullanılmış. Nerede haliden, halidine kelimeleri geçiyorsa her ikisinde de ebedi kelimesi ile Türkçeleştirilmiş. Ve gadiballahu aleyhi, Allah ona gadav etmiştir, gadav etmiştir. Ve lanehu, ve Allah'ın laneti, lanet etmiştir. Ve eaddelehu azaben azima, ona büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa 169, 21. ayet-i kerime. İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır ve bu Allah için kolaydır. Kim olduklarına bakalım beraberce. Nisa 167, 168'den sonra geliyor 169. Şöyle diyor Allah Teala: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi katlalû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîka illâ tarîka cehenneme haldîne fîhâ ebedâ. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ, ve bu Allah için kolaydır diyor. En sonunda baştan başlayalım. Onlar ki diyor Allah Teala muhakkak surette kafirdirler. Kimmiş bu kafirler? Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Yani kendileri Allah'ın yoluna girmezler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Ama bunu dilememekle kalmazlar. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini ve daha sonra da tabii o kişi eğer dilerse mutlaka Allah'ın yoluna girecek
Tarık-ı Mustakim'e, Sırat-ı Mustakim'e ulaşacak. O yoldan men ediyorlar. Allah'ın yolundan men ederler. Muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, eğer bu insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilememiş olsalardı, dalalet içinde olacaktı. Ama ne zaman ki başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve Allah'a ulaşmalarına mani oluyorlar, Allah'ın yoluna girmelerine mani oluyorlar, o zaman onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Devam ediyor, onlar kafirdirler ve zalimdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve zalimdirler. Bunların kafir oldukları zaten baştan da ifade edilmiş. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men edenler ifade. Burada da kafirdirler tamam ama zalimdirler diyor Allah Teala. Neden? Çünkü başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorlar. Bu sebeple onlara zulmediyorlar. Ama o insanlara zulmettikleri zaman kendilerine de zulmediyorlar. Çünkü zulmettikleri zaman derecat kaybediyorlar. Derecat kaybedilen bütün olaylar zulümdür. Kişinin kendisine zulmetmesidir. Öyleyse kim başkasına zulmederse derecat kaybeder. Derecat kaybeden bütün olaylar zulümdür. Öyleyse devam edelim. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah Teala. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı ne olacaktı? Mürşitlerine ulaşacaklardı, tabi olacaklardı. Daha Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren kurtuluşa ulaşacaklardı. Ama bunlar Allah'a ulaşmayı dilemişler, diledikten sonra mürşitlerine ulaşmışlar, mürşitlerin önünde eğer tövbe etmişlerse Allah Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre onların günahlarını sevaba çeviriyor. Günahlarına mağfiret ediyor. İşte bu insan kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka mürşidine ulaştırır. Bu Allah'ın üzerine bir vazife. Allah ulaştıracağını garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mürşidine ulaştırırım. Ben onu kendime de ulaştırırım diyor. Onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse Allah Teala böyle insanlara mağfiret etmiyor. Onların Allah'a ulaşmayı dilemedikleri cihetle bir mürşide ulaşmaları da hiçbir şekilde mümkün değil. Bizim profesör kardeşlerimizin de bir mürşide tabi olmaları falan, yani bu bahsettiğimiz kardeşimizin elbette söz konusu değil. Zaten öyle olsaydı bu tarzda konuşamazdı. Ve Allah onları tarika ulaştırmaz diyor Allah Teala. Eğer mürşidine tabi olsaydı ruhu tarık-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katını aşacaktı. 7 tane de 7. kattaki 7 alemi geçecekti ruh. Allah'ın zatına ulaşacaktı. Ama asla tarika ulaştırmaz diyor Allah Teala tarık-ı müstakime. Sadece cehennem yoluna, cehennem tarikine ulaştırır diyor. Onlar orada devamlı kalacaklardır. Ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Ve bu Allah için kolaydır diyor. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarını da yoldan çıkartanlar için orada ebediyen kalmak söz konusu. Hem kafirler hem de zalimler.
22. ayet-i kerime Ra'd suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ve in ta'ceb fe acebün kavluhum e izâ künnâ turâben e innâ lefî halkın ciddîd. Ülâikellezîne keferû bi rabbihim ve ülâikel agrâlu fî anâkihim ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Eğer şaşıyorsan asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demeleridir. Oysa ki yeniden yaratılmayacaklar. Sadece diriltilecekler. Zaman tersine çalışmaya başladığı için onların kıyamet günü, onların bulundukları güne zaman geldiğinde, herkes hayatta olduğu güne zaman döndüğünde zaten hayatta olacak. Ve orada yer çekimi kuvveti olmayacağından mahşer meydanına doğru herkes yükselerek mahşer meydanına ulaşacak. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte bunlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Bunlar cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Yani Halid'in kelimesini kullanmış. Devamlı kalacaklardır. 23. ayet-i kerime Tegavin 10. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun nari halidine fiha ve bisel masir. Kafirler ve ayetlerimizi tekzip edenler, yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliktirler. Orada aslında öyle değil ayet-i kerime. İşte onlar cehennemliktirler diye biz Kur'an-ı Kerim'in o Kur'an-ı Kerim'deki Türkçe meali almışız ama ülâike ashabun nâr, onlar ateş ehlidirler diyor Allah Teala. Halidîne fîhâ, orada devamlı kalacaklardır, ebediyen kalacaklardır. Ve bîsel masîr, ne kötü bir varılacak yer diyor Allah Teala. Tövbe 17 24. ayet-i kerimeye geldik. 29 tane ayet-i kerime böyle söylüyor dedik. 23 tane söyledik. 24.'deyiz. Tövbe 17. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ kâne lil müşrikîne en ya'muru mesâcidallâhi şâhidîne alâ enfüsühim bil düfür. Alâ enfüsühim bil küfür. Ülâike habitat amalühüm. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Ve fî nârihim nârihum hâlidûn. Onlar ateşte devamlı kalacaklardır. Veya buradaki tabirle, kullanılan tabirle, onlar orada ebediyen kalacaklardır. 25. ayet-i kerime Tevbe 63. Burada şirkte olanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Şirkte olanlar deyince hep insanlar açık şirki düşünürler. Yani Allah'a tapmak yerine putlara tapanlar müşriklerdir. Onun dışında başka müşrik yoktur zannederler. Oysa ki Allah Teala Rum 31 ve 32'de şöyle bir açıklama yapmış. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Burada müşrikler puta tapanlar değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar,
Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 diyor. Dinlerinde fırkalara ayrılanlar 73 fırkaya ayrılıyorlar. Peki bunlardan kim kurtulacak? Fırkayı Naciye. Özellikleri ne ey Allah'ın Resulü? Onlar da sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor. Kimdir sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler sırat-ı müstakimin üzerinde olur. Diğerleri sırat-ı cehimin üzerindedirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Tevbe 63'te 25. ayet-i kerime bu. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillâhe ve resûlehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ zâlikel hizyül azîm. Hala bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. Haliden fiha, sonra devamlı olarak ebediyen demişler burada. Ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rezilliktir diyor. Hızyül azim. 26. ayet-i kerime Tövbe 68. Ve adallahul münafıkine vel münafıkate vel küfare nâri cehenneme hâlidine fîhâ hiye hasbuhum ve lânehumullâhu ve lehum azâbun mukîm. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Bu onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır. 27. ayet-i kerime Yunus 27. Vellezine kesebus seyyiati cezaü seyyiatin bi misliha ve terhekuhum zilleh ma lehum minallahi min azim keennema uşiyet vücuhuhum kıta'an minelleyli muzlima ülâike ashabinnâr hüm fîhâ hâlidûn. Kötülük işleyenlere, seyyiat işleyenlere gelince onlara kötülükleri seyyiatleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parça ile örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemdirler. Orada temelli kalacaklardır. Yani burada cehennemde kalmak temelli, kesinlikle sonsuza kadar cehennemde kalınacak. Ama cehennemin hangi katında hangi kötülüğü yaptılarsa, hangi seviyede ise durumları, 7 kat cehennemin o katına ait olan bir cezalandırma sistemine tabi olacaklar. Zümer suresinin 72. ayet-i kerimesi 28. ayet-i kerimemiz oluyor. Diyor ki Allah Teala kıylet hulu evvabe cehenneme haldine fiha ve bi ise mesfel mütekebbirin. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Yani orada devamlı kalacağınız. İşte bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Tekebbür edenlerin, mütekebbirlerin yeri ne kötüdür. Ve 29. ayet-i kerime innel mücrimine fi azabı cehenneme halidun. Muhakkak ki mücrimler, suçlular cehennemde, cehennem azabında devamlı kalacaklardır.
Zuhruf 75'ten Allah Teala diyor ki ya yüftetleri anhum ve hum fiha fihi müblisun. Bu azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar. Görülüyor ki 29 tane ya da 29 grup demek lazım. Çünkü bazıları ikişer ayet-i kerimeden oluşuyor. Üçer ayet-i kerimeden oluşan da var. ...29 grup ayet-i kerime, bunların çoğu tek ayet, büyük, çok büyük bir kısmı, cehenneme giren kişinin oradan, cehennemden bir daha çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi bizim bu muhterem profesör kardeşimiz hardal tanesi kadar imanı olan mutlaka cennete, cehennemde bir süre yandıktan sonra cehenneme girer diyor. Ama bu ayetlerin, bunların Kur'an'daki bütün ayetler, cehennem ayetleri genel çerçeve içerisinde bunlar. Şimdi bu ayetlerin arasında Allah-u Teala'nın Allah'ın dilediği şey müstesna demesini Allah'ın dilediği kişi müstesna diye aldıklarını görüyoruz. Bu konudaki birinci ayet En'am suresinin 128. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada diyor ki Allah insan ve cinlerin hepsini bir araya topladığı günde şöyle diyecek: ey cinler, şeytanlar topluluğu, insanların çoğunu aldatarak kendinize bağladınız. Arapçası şöyle: ve yevme yahşurhum cemi'a ya maşerel cinni kadister teksertüm minel ins. Allah hepsini bir araya topladığı günde şöyle diyecek: ey cinler topluluğu, insanların çoğunu aldatarak kendinize bağladınız. Ve kale evliya ühüm minel insi, ve insanlardan olan dostları da şöyle diyecekler: Rabbenestemea ba'duna ba'duna bi ba'din. Rabbimiz, birbirimizden istifade ettik, faydalandık. Ve belagna ecelenneli eceltelena, bizim için takdir etmiş olduğun ecele kavuştuk, ulaştık. Kalennâru mesfâkum. Allah da onlara der ki yurdunuz ateştir. Haline fiha illa ma şa Allah. Orada Allah'ın dilediği şey hariç. İlla ma şey Allah, Allah'ın dilediği şey hariç ebediyen kalacaksınız. Burada Allah'ın dilediği şeyi sanki orada men kelimesi varmış gibi Allah'ın dilediği kişi hariç diye Türkçeleştirmişler. Ama orada men kelimesi geçmiyor. İnsan kelimesi yok. Şey kelimesi var, ma geçiyor. İnne rabbike hakimün alim, muhakkak ki senin Rabbin hikmet sahibidir ve bilendir. Bir tane daha böyle ayet-i kerime var. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın burada cehennemin bir gün göklerinin çatlayacağını söylüyor. Allah'ın dilediği şey o cehennemin göklerinin çatladığı günde bütün insanların da cehenneminde tekrar enerjiye çevrilmesi söz konusudur.
Yani kurtuluş yok. Hud suresi 107. ayet kerimesi haline fiha ma dametü semavati vel ardu illa ma şa'e rabbük. Onlar Rabbinin dilemesi hariç cehennemin ve Allah'ın dilediği şey hariç orada kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey cehennemin gökleri ve yeri durdukça diyor. Halidine fiha orada kalacaklardır. Ma şey dameti semavatü vel ardu cehennemin gökleri ve yeri durdukça illa ma şa'e rabbük Rabbinin dilediği şey hariç. İnne rabbeke fealun lima yurid. Çünkü Rabbin dilediğini anında yapandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın men kelimesini kullanması söz konusu olsaydı insanlardan bahsediyor olacaktı en azından. Ama ma diyor her ikisinde de. Yani Allah'ın dilemesi hariç dilediği şeyi gökleri, cehennemin gökleri ve yeri durdukça orada kalacaklardır. Öyleyse baktığımız zaman sadece bu iki ayet-i kerimenin cehennemin göklerinin ve yerinin çatlayacağı bir noktaya kadar devam edeceğini ve cehennemin cehennemle birlikte insanların da enerjiye dönüşmesinin söz konusu olacağını bize gösteriyor. Öbür taraftan Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu açıklığa kavuşturmuş. Orada da Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü aranızdan oraya cehenneme varmayacak olan, cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. O gün kafirleri dizüstü çökmüş bir vaziyette bıraktıktan sonra biz onları, cennete gidecek olanları oradan çıkaracağız ve cennete göndereceğiz diyor Allah Teala. Orada da cehenneme giriş hiçbir zaman cehennemde ızdırap çekmek için değil, azap çekmek için değil. Sadece cehennemi görüp Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükretmek için. Bilindiği gibi cehenneme giren, cehennemde kalacak olanlar burunları yere sürtünerek girerler. Diğerleri uçarak girerler cehenneme, cennete gidecek olanlar. Ve bütün cenneti, cehennemi kısa bir zaman zarfında dolaşıp oradan çıkarlar. Uçarak cennete dönerler. Aynı anda oraya girmiş olan, sürtünerek girmiş olanlar hala dizüstü vaziyette beklerlerken. Öyleyse hiç kimse cehenneme giren bir kişinin oradan cehennemde azap çektikten sonra bir sürü azaptan sonra çıkacağına dair hiçbir ayet-i kerime bize bugüne kadar gösteremedi. Acaba bu sevgili profesörümüz gösterebilecek mi? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Öbür taraftan bizi bir cehennemden çıkamayacak kimse diyen kişiyi Fırak-ı Dalle dalalet fırkası olarak değerlendiriyor. Biz dalalet fırkasıymışız sevgili kardeşlerim. Bu Allah'a ulaşmayı dilemediği için dalalette olan bir kişi. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 27. ayet kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Ama diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları
kendisine ulaştırır. Öyleyse dalaletin ne olduğunu insanlar bilmiyorlar. Dalalet hidayetin tersi olan bir kelimedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Öyleyse dalalette olan bir kişi dalalette olmayanları, hidayette olanlara onlar dalalettedir diyor, dalalet fırkasıdır diyor. Ve bunu söyleyen bir profesör. Sevgili kardeşlerim, ne kadar acınacak bir durumdayız biliyor musunuz? İslam ülkelerinin neden bu kadar sefil vaziyette olduğunu anladınız mı şimdi sevgili kardeşlerim? Bütün ilimlerin kaynağı İslam'dır. El-Cabir, matematiğe negatif değerleri, sıfırın altındaki değerleri sokan alimdir. Dişliyi de Ebu'l-İz icat etmiştir. İlk kanat takarak uçan kişi bir Osmanlı Türküdür. Ezarfen Mehmet Efendi. Şimdi burada Allah Teala Sebe 20'de diyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Allah Teala fırkaların hepsini anlatıyor. Rum 31 ve 32'de Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır diyor Allah Teala. 72 tane fırka, 73. fırkada onların içindeki Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu Sebe 20'de de müminleri oluşturan bir tek fırka diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi 72 fırkayı canlandırıyor, ifade ediyor. 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu bizim sevgili kardeşimiz Sayın Profesör. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğundan bile haberdar değil. Ama sevgili kardeşlerim, bunu onu suçlamak istikametinde söylemiyoruz. Çünkü öğrendiği ilimde bu yok. Ama hem öğrenmemek, hem de dalalette olduğu halde hidayette olanlara dalalettesin demek, hem de bir din adamı olduğu için, öğretici kadroda olduğu için, insanlara onların kurtuluşunu anlatabilecek ilme sahip olmadığı için, şu anda insanların kütle halinde cehenneme doğru gitmesinin sorumlularından bir tanesi de bu kardeşimizdir. Çünkü omuzlarında vebal var. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberdar değil. Böyle bir şeyi söylemezse bütün insanlar onun gibi küfürde, dalalette ve tam 10 ayrı istikamette negatif faktörlerle donatılmış olarak var olacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi bize Allah öğretti. Bir insan bu kardeşimiz gibi eğer Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezse o kişi şirktedir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi dalalettedir. 3. Gideceği yer cehennemdir. 4. Allah'ın ayetlerinden gafildir. 5. Hüsrandadır. 6. Hidayette değildir. 7. Kafirdir. 8. Tağutun dostudur. 9. Tağutun kuludur. 10. Fısktadır. 11. Ve hüsrandadır. 12. Bütün bu vasıfların sahibi olan birisi Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberi olmadığı için tabii

de bu kardeşimiz artık bilmesi lazım bunları. Eğer bilmiyorsa sorumluluğunu hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bu kardeşimizle alakalı değil konumuz. Bütün Diyanet İşleri Teşkilatı, üniversite öğretim üyelerinin büyük kısmı ne yazık ki bu söylediğimiz şeylerden haberdar değil. Çünkü onlar Kur'an'ı onlara öğretmedikleri için öğrenmediler. Yani çok iyi Arapça bilmelerine rağmen, Arapçayı çok güzel okumalarına rağmen ve eğer fıkıh alimleri ise başarılı birer fıkıh alimi olmalarına rağmen Kur'an'ın temel bilgilerine, sahabenin öğrendiği bilgilere sahip olmadan okullarını bitirdiler ve bu makamlara yükseldiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki burada bir sohbetimizi daha bir sevgili profesör kardeşimize cevap vermek için sizlerle birlikte tamamladık. Hayır, maksadımız kimseye hakaret etmek, kimseyi üzmek değildir. Ama ikaz etmekle vazifeliyiz. Bu konuşma bunun için dikkate alındı. Sevgili kardeşlerim, bilmeyenler bilenleri öğretmeye kalkarsa böyle bir sonuçla karşılaşılıyor. Ve kardeşlerimize gidecekleri yerin cehennem olduğunu hatırlatmakla vazifeli olmakta bize doğrusunu isterseniz hüzün veriyor o kardeşlerimiz adına. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde bir aradayız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde, bir zikir sohbetinde yine birlikteyiz. Allah Teala, sizler ve biz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim. Onunla mutluyuz. Onunla huzur içindeyiz. O kalbimize ferahlık veriyor, huzur veriyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müessese her şeyden evvel bizim etrafımızdaki insanlara ulaştırabileceğimiz mutlulukla alakalıdır. Kimi ne kadar mutlu edebiliyoruz? İşte Allah Teala'nın biz insanlara hedef gösterdiği şey budur. Çünkü etrafımızdaki kişilerden her birine ne kadar mutluluk verebilirsek, biz onların toplamı kadar mutlu olmak imkanına sahibiyiz. Herkes için kapılar ardına kadar açık. Allah Teala istiyor ki herkes başkalarını mutlu etmeye çalışsın da

kendisi mutlu olsun ama aynı zamanda onları da mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bu hedefi ortaya koymuş. Mutlu edin diyor, mutlu olun diyor. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan şey mutlu ederek mutlu olmaktır. Allah Teala biliyor ki insanlar cemaat halinde yaşarlar. Bu yaşantıda tek başına hiçbirimiz değiliz. Hepimiz sizlerle birlikteyiz. Hepimiz başka insanlarla birlikteyiz. Öyleyse her açıdan bizim tekliğimizi tamamlayan etrafımızdaki insanlardır. İnsan olarak yaratılmışız. Her zaman başka insanlara ihtiyacımız vardır. Neyi düşünürseniz düşünün. Her olay, vücuda gelen her şey insanların devreye girmesiyle oluşur, olgunlaşır. Sevgili kardeşlerim, eğer seversek seviniriz. Eğer nefret edersek bizden de nefret ederler. Öyleyse sevelim, sevilelim hedefi üzerine yürüyeceksek önce kendi görevimizi yapmalıyız. Biz etrafımızdaki insanları sevmeliyiz. Bu kapalı bir sevgi olmamalı. Sevgimiz sevdiğimiz kişiler tarafından hissedilmeli. Bunu hissettirmeliyiz. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Söylediğimiz sözler, gözlerimiz, davranış biçimimiz, etrafımızdaki insanları sevdiğimizi haykırıyorsa, bu Allah-u Teala'nın temel emri değil mi? Seviniz. Allah'ın emri, sevdiriniz de emri. O zaman etrafımızdaki insanların da birbirlerini sevmeleri konusunda bir gayretimiz olmalı. Bu gayret bu kadarla Allah-u Teala'ya yeterli görünüyor mu? Hayır. Madalyonun bir de öbür tarafı var. Nefret müessesesi. Nefret etmeyiniz diyor. Ve arkasından da diyor ki nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Seveceğiz, nefret etmeyeceğiz. Sevdireceğiz, nefret ettirmeyeceğiz. İşte bütün insanlar için açılan cadde bu. Bu caddeden geçeceğiz. Sevmek konunun temelini teşkil edecek. Nefret şeytanın dostlarına aittir. Sevgi Allah'ın dostlarına aittir. Hepimiz için sevgi asıldır sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlara ulaştırmak istediğimiz mesaj o olmalıdır ki biz onları seviyoruz. Bu neyi sağlar? Onların da bizi sevmesini sağlar. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Bizden nefret eden insanları da sevsek ne kaybederiz? Onların Allah Teala tarafından
veya başka insanlar tarafından cezalandırılmasını istemek yerine Allah Teala'dan o bizi rencide edenleri affetmesini dilesek, Allah Teala'nın daha üstün bir emrini yerine getirmiş olmaz mıyız? Affetmenin ötesi sevmek. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, belli süre bir hayatı yaşayacaklardır. Allah Teala kimin ne kadar yaşayacağını önceden bilir. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Allah Teala ister ki herkes huzur içinde yaşasın. Allah Teala ister ki herkes birbirini sevsin, çok sevsin. Allah Teala ister ki hiç kimse birbirinden nefret etmesin. İşte bu sevgiye susamış dünyada eğer hepiniz Allah Teala'nın size emrettiği bu görevi gerçekleştirirseniz, yani sizi sevenleri sevmeniz tabii bir olay ama sevmeyenleri de sevmenizi Allah Teala istiyor. Ne sağlayabilir bu? Bu belki sizi sevmeyen insanların sizin onları sevdiğiniz açık bir vaka olduğu cihetle sizi sevmesi mümkün olabilir. Belki yavaş bir olgu olacaktır. Ama mümkün olabilir. Nefrete karşı nefretle cevap verdiğimiz zaman, bir başka ifadeyle intikam aldığımız zaman, buna Allah Teala'nın müsaadesi yok mu? Var. Adına kısas diyor. Ama sevgili kardeşlerim, insanların neslerin afetlerini yok etme seviyeleri birbirinden çok farklıdır. Nefsin afetlerini yok eden bir tek silah vardır. Onun adı zikirdir. Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarı. Bu tekrar ettiği sürece nefsinizdeki afetlerde azalma olur. Neden? Çünkü siz Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından sizin kalbinize nur gelir. Bu nur otomatik bir standartta mutlaka gelir ve kalbinize girer. Kalbinizdeki afetleri de kapı dışarı eder. Allah'tan gelen nurların böyle bir özelliği var. Güçlü olan onlardır. Çünkü Allah Teala onların yerleşmesini istiyor. Kalbinize daha evvel girmiş olan yaptığınız yanlışlar sebebiyle kalbinize daha evvel girmiş olan afetler, hasletlerin kalbinize ulaşmasıyla kapı dışarı çıkmak mecburiyetindedirler. Alternatifleri yok. Allah'ın zikri nefsinizin kalbine nurları ulaştırır. Bu nurlar nefsinizin kalbine yerleşmek üzere gelirler. Fazıl nurları. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz için bütün insanların muhtevasına baktığınız zaman bir tek çözüm
olduğunu göreceksiniz. Nefsiniz için çözüm afetlerden kurtulmaktır. Afetler hangi ölçüde güçlüyse sizi o kadar çok hata işlemeye sevk eder. Ama zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından gelen fazıllar, nurlar nefsinizin kalbine ulaşırlar. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki afetleri ne kadar ölçüde fazıl girmişse nefsinizin kalbine, afetler o kadar kapı dışarı edilir. Bu sebebe dayalı olarak daimi zikrin sahiplerinin kalpleri tamamen Allah'ın nurlarıyla doludur. Çünkü her an zikirdedirler, her an Allah'ın katından nur geliyor ve her an kalplerine ulaşıyor, kalpleri devamlı yeni nurları muhtevasına alıyor. Ama karanlıkların ulaşması için saha yok. Kimin için yok? Daimi zikrin sahipleri için yok. Bu sebeple Allah Teala zikre en büyük ibadettir diyor. Vele zikrullahi ekber. Ve mutlaka Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Başkalarından daha büyük olduğuna göre en büyük oluyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlu olmak imkanlarını Allah Teala hep sunuyor. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuz için bir vasıtadır. Oysa ki birçok insan için tam tersine sonuçlar elde edilir. Etrafındaki insanların her biriyle negatif istikamette bir münasebet içinde olduğu için o kişi devamlı derecat kaybeder. Devamlı başkalarını üzmesi sebebiyle huzursuz da olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkesi sevelim. Allah Teala istiyor ki herkesi mutlu etmeye çalışalım. Neden istiyor? Herkesi mutlu etmeye çalışalım ki her bir insana, etrafımızdaki insanlardan her birine ne kadar mutluluk verirsek aynı miktardaki mutluluğu biz yaşayacağız. Etrafımızda her zaman birçok kişi var olduğu cihetle her birine vereceğimiz mutluluğu toplam olarak düşündüğümüzde bizim mutluluğumuzun seviyesinin onların her birinin toplamı kadar olduğunu düşündüğümüzde ne kadar çok mutlu olmak imkanının sahibi olduğumuzu görürüz. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Sevsek, insanları sevsek ve sevdiğimiz bu insanları mutlu etmeye çalışsak, biz bu çalışmanın içindeyiz ya sevgili kardeşlerim, bunu başarabilsek de derecat kazanırız. Başaramasak da gene derecat kazanırız. Çünkü biz o niyetin sahibiyiz ve çalışıyoruz o istikamette. Bir gayretin sahibiyiz. O zaman etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuz için bir imkan değil mi sevgili kardeşlerim? Her birini ne kadar çok seversek onlar tarafından o kadar çok seviliriz. Bu ise bize neyi sağlar? Mutluluğu sağlar, huzuru sağlar, her şeyin en güzelini sağlar. Niçin Allah Teala insanlara
seviniz diyor. Dinleri niçin koymuş? Allah'la ilişkileri niçin istiyor? Nefsimizin kalbindeki afetleri Allah'ın emrettiği standartlarda zikir yaparak temizleyelim de nefsimizin kalbi, afetlerle dolu olan nefsimizin kalbi hasletlerle dolsun, fazlalarla dolsun. Allah Teala'nın zikrimizi arttırdıkça bizi ne kadar mutlu ettiğini yaşayınca anlıyoruz ki zikir Allah Teala'nın en büyük nimetidir. Bizlere sunduğu en büyük nimet. Çünkü sadece o, sadece zikir nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayabilir. Tam bir neka küfte, oka ekmek dizaynı bu istikamette geçerlidir. Nefsinizin kalbinde yüzde ne kadar fazıl birikimi söz konusuysa, başlangıçtaki yüzde iki rahmetten sonra hep fazıl gelir. Ne kadar çok fazıl birikimi, rahmetle birlikte fazıl birikimi söz konusuysa, bunun yüzdesi toplam içinde ne kadarsa, bütün insanlar ancak o kadar mutlu olabilirler. Böyle bir dizaynda en çok mutlu olanların daimi zikrin sahibi oldukları şüphesizdir. Onlar nefslerinin kalbi tamamen nurlarla dolu olanlardır. Onlar başka insanlara düşman olamazlar. Onlara düşman olanlar olabilir mi? Olabilir. Ama onlar eğer ellerine fırsat geçerse o kendilerine kötülük edenlere de mutlaka iyilik edeceklerdir. İntikam almayı Allah Teala onlara neden yok etmiştir? Çünkü nefslerindeki afetler yok olmuştur. Allah Teala onların nefslerinin kalbinde afet olmadığı cihetle onların başkalarına kötü davranmalarının imkansız hale gelmesini sağlamıştır. Bu Allah-u Teala'nın en büyük mükafatı değil mi sevgili kardeşlerim? Nefretin, kinin, düşmanlığın yerini dostluğun, sevginin alması. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için açık bir kapı bırakmamış mı Allah Teala? Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. İşte bütün gayretlerimiz bu istikamette olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmek ve sevdirmek. Birbirine küs olanları gördüğünüz zaman hemen girin aralarına. Onları barıştırmaya çalışın. Onların barışmasıdır ki aralarındaki kini, kıskançlığı, haseti giderebilir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın açık bir şekilde ortaya koyduğu tek hedef başkalarını mutlu etmektir. İnsanlarla insanlar arasındaki ilişki. İnsanlarla Allah arasındaki ilişkide Allah'ı zikretme süresi en önemli boyutu teşkil eder. Ne kadar zikrediyoruz?
İşte burada en çok mutlu olacaklar daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala gayret eden herkese bunu vermeye hazırdır. Yeter ki insanlar kendilerine düşen sabrı ve sadakati göstersinler ve vazgeçmesinler. Zikirlerini artırmak konusundaki savaştan vazgeçmesinler. Nefsleriyle yapacakları bir savaş bu. Nefsin negatif ve kapkaranlık bir muhtevadan pırıl pırıl nurlarla dolu bir hale gelmesi bu tek faktöre dayalıdır. Onun adı zikirdir. Zikrullah'tır. Yani Allah ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli halde söylemektir veya diye sessiz halde söylemektir veya dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan diye Allah ismini tekrar etmektir. Her halükarda bir yaratık olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz birer mahlukuz, yaratıkız. Allah-u Teala tarafından halk edilmişiz, yaratılmışız. Annemiz, babamız birer vasıta. Sevgili kardeşlerim, madem ki insan olarak Allah-u Teala bizi yaratmış, öğrenmişiz ki bizi yaratan Allah. O zaman ona karşı olan vazifelerimizi çok dikkatli bir boyutta gerçekleştirmeliyiz. Ve mutluluk arayan bir kişi için ikinci bir yol söz konusu değil. Allah zikrini 24 saatlik bir zaman parçasında yüzde ne kadar yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte mutluluğunuz yüzde o kadardır. Bunu 12 saat devam ettirebilen bir kişi %50 mutluluğun sahibi olur. Kimlerdir en mutlu olanlar? Uyumak üzereyken zikirlerini devam ettirip de uyandıkları an zikirlerinin hala devam etmekte olduğunu büyük bir mutlulukla hissedenler. Sevgili kardeşlerim, her birinize sesleniyoruz. Neden siz de onlardan biri değilsiniz, olmayasınız ki? Olmamanız için sebep var mı sevgili kardeşlerim? Onlar nasıl olmuşlar? Hepsi aynı gayretin sahibi başlangıçta. Onlar da bocalamışlar. Onlar da zikirsiz bir devre geçirmişler. Sonra zikri öğrenmişler, gayrete başlamışlar. Bu gayretleri uzun bir devrenin sonunda daimi zikre onları ulaştırmış. Bütün insanlar için kapılar açık. Ayrıca ne kadar çok gayret ederseniz Allah'tan gelen yardım o kadar büyük ölçüde olur, ölçü büyür. Gayretiniz Allah-u Teala'nın size hediye etmesi için, her şeyin hediyesi böyledir, en önemli anahtardır. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler, Allah'ı sevenler, sevgili kardeşlerim, her şeyi en güzel standartlarda yerli yerine oturtmalısınız. Bilmelisiniz ki zikir hayatınızın temelidir. Zikir mutluluğunuzun en büyük kapısıdır. Sevgi de büyük bir kapıdır. Zikir anahtarı sizde olan bir imkandır.
Bir insan bir başkasını sevmiyorsa onu sevmek konusunda gayreti büyük sonuçlara ulaşamaz sevgiye dönüşemedikçe. Ama zikir konusunda ısrarlı olan kişi adım adım zikrinin arttığını, giderek zikir seviyesinin büyüdüğünü görecektir. Ve gayretlerinin vardığı bütün sonuçlarda mutluluğu artacak, artacak, artacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için en büyük hedef mutluluk değil mi? Herkes mutlu olmak için yaşamıyor mu? Bu söylediğimiz standartlar realite ise Allahsız bir mutluluk mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep zannederler ki çok paraları olsa, zengin olsalar çok mutlu olacaklar. Ne kadar isterdik sevgili kardeşlerim, hepsi şu zenginliği elde etseler de o zenginlikle mutlu olamadıklarını acı acı hissetseler de doğruyu aramaya başlasalar, o zaman belki yakalayabilirler. Hiç kimse için sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde yaşayan insanlardan hiç kimse için, cinlerden hiç kimse için Allahsız bir mutluluk asla ve kat'a mümkün değildir. Allah ile ilişkisi olmayan hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk deyince geçici zevkleri mutluluk zannedenlere sesleniyorum. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz olarak devam eder. Ama zevkler zevkin varlığı kadar devam eder. O zevk bittiği anda zevkten duyulan haz da sona ermiştir. Ama zikrin mutluluğu öyle değildir. O sonsuzdur. 24 saat boyunca zikreden bir insan 24 saat boyunca hep mutlu olur. Hayatı her gün böyle geçiyorsa, yani daimi zikrin sahibi olmuşsa, o zaman zaten sistem kısa bir süre sonra otomatiğe oturur. Otomatik bir standartta o kişinin iç dünyası artık Allah'ı kesintisiz bir şekilde zikredecektir. Daimi zikir, daimi zikre ulaşan herkese bu imkanı sağlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki bir insanın mutluluğunun temelinde sevmek mastarı gizlidir. Eğer nefret söz konusuysa o kişinin mutlu olması imkansızdır. Başka insanlardan nefret eden bir insan nefsinin nefret afetinin kurbanı olmuştur. O mutluluğu yaşayamaz. Ama böyle bir insan eğer kendisini zikir konusunda sağlam bir zemine oturtabilirse, zikrini arttırmak istikametinde gayreti artarak devam ederse, o kişi her geçen gün biraz daha mutlu olacaktır. Madde bir. Madde iki, o nefret ettiği insanlardan artık nefret etmediğini, onları da sevdiğini görecektir. Ve bunu onlara
hissettirdiği zaman onların da kendisine daha yakın, daha yakın, daha yakın olduğunu hissedecektir. O zaman ne kadar doğru bir yolda olduğunu, Allah'ın kendisiyle beraber olmasının ne kadar önemli olduğunu hissedecektir, yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, siz olsanız o zaman ne dersiniz? Her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor demez misiniz? Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Biz insanlar bir toplumuz, cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Her ihtiyacımızı bir başka o ihtiyacı gideren kişiden onu satın almakla sağlayabiliriz, giderebiliriz. İhtiyaç duyduğumuz şeyi elde etmek, onun üretilmiş olmasına bağlıdır. Onun varlığına veya varlığına bağlıdır. Bir manevi şeylerden bir insanın mutlu olması var. Bu manevi sahaya bağlıdır. Kişi Allah'ı sever. Allah'ı daha çok sevdikçe mutluluğunun arttığını görür. Daha çok sever, daha çok sever. Daha çok sevdikçe Allah'a ibadet konusunda rahatlama hisseder ve içinden gelen talep ibadetlerden artabilen hüviyette olanları alabildiğini artırmak olur. Onun için bir kişinin bir gece zikirle uyuyarak uyandığında hala zikrettiğini görmesi dünyadaki en büyük mutluluklardan biridir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için bütün kapılar açık. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Zikrimizi arttırsak, nefsimizin kalbi aydınlansa, aydınlansa, artan zikirle aydınlansa, pırıl pırıl bir şekilde daimi zikre ulaşsak, Allah Teala'nın en mutlu kullarından oluruz. Nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı cihetle başka insanlara kötülük etmek o kişi için mümkün değildir. Ama herkese yardım etmek konusunda iç dünyasında mutlaka bir talep vardır. Ve görür ki başkalarını mutlu ettikçe asıl kendi mutlu oluyor. Yani bir insanın 5 kişiye mutluluk vermesi 5 kişinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisinin yaşamasıdır. Bu rakam ona 15'e, 20'ye, 25'e ve daha öteye ulaştıkça o kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur. O artık kendisini insanların mutluluğuna adamıştır. Görmüştür ki ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verebilirse toplam olarak o kadar mutluluğu asıl kendisi yaşıyor. Etrafındaki insanlar çok. Herkesin etrafında çok insan var. Evet, gayet normal. O kişi bir yerde yaşıyor muhakkak. Yaşadığı yerde de birçok konusu, komşusu var. Çalıştığı yerde arkadaşları var. Başka sebeplerle arkadaş olduğu insanlar var. Ve sevgili kardeşlerim, her birisi onlara mutluluk verdikçe kendisini mutlu eden bir vasıta.
O zaman bütün insanlar için hayat güzel bir hüviyet göstermez mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar bununla güzellikleri yaşamazlar mı? Bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İstiyor ki herkes, madem ki cemaat halinde yaşıyor, etrafında muhakkak insanlar var. O insanları mutlu etsin de her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacağı için o her mutluluk verdiği kişinin sayısı artarsa o kadar çok mutlu olacağı için huzuru giderek yükselen bir hüviyet taşır. O zaman anlar ki onun mutluluğunun asli sebebi başkalarına mutluluk vermektir ve o mutluluğu ne kadar büyük ölçüde onlara ulaştırabilirse kendisi o kadar büyük bir mutluluğu yaşayacaktır. Ve bu büyüdükçe onun mutluluk yüzdesi de büyüyecektir, büyüyecektir, büyüyecektir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için görüyoruz ki bir imkan var. Bu imkan sevmektir. Sevmenin başlattığı bir ikinci unsur mutluluğun temelini teşkil eder. Bu sevginin dairesi içinde başka insanları mutlu etmektir. Öyleyse hepimiz etrafımızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebiliyorsak o kadar çok mutlu olmak hakkının ve imkanının sahibiyiz. İşte bu standartlar altında yaşayan bütün insanlar bu hakikatleri öğrenip tatbik sahasına koyabilseler kendilerinin ne kadar mutlu olduğunu görecekler, yaşayacaklar, huzur içinde bir dünya hayatını sürdüreceklerdir. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz size hasretiz. Hep içimizde dinmeyen, tükenmeyen bir hasret var. Biliyorsunuz ki hasret sevginin azığıdır. Hasret, sevginin varlığını gösteren en kesin işarettir. Yoksa sizlerde de mi aynı şey var? Yoksa sizler de bize mi hasretsiniz? Sevgili kardeşlerim, sevginin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir, ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Öyleyse Allah ile hasretimiz söz konusu değil. O ne yapar eder? Her an kendisini gösterir. Her an üzerimizde tesirlerini icra eder. Her an onunla beraberiz. O bizim Rabbimiz, bizi yaratan. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz sadece bir hiçiz. Ne yapmışsa bizi bugünlere, neler getirmişse hepsi Allah'ın eseri. Biz onun elinde sadece bir azatsız köleyiz. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel, öylesine muhteşem ki nasıl Allah'a hayran olmasının sonunda? Her an onunla dopdolu olmaya çalışın. Her an sizinle birlikte olduğunu hissetmeye çalışın. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hiçbirinizi yalnız bırakmaz. Sizi bütününüzle ihata etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle. Her şeyinizden anında haberdardır. Her birinize aynı anda cevap verir. Bir kısmınız duyarsınız, bir kısmınız duymazsınız. Sevgili kardeşlerim, İşte biz oyuz ki hani ahlat ağaçları açar, ahlat ağaçları ahlat verir. Dağlarda, bayırlarda, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde. İşte biz o ahlat ağacıyız. İnsanlar onlardan faydalanabilseler de, faydalanmasalar da Allah'ın bizde oluşturduğu meyveleri biz sizlere sunarız. Gerisi mi o insanlara ait. Sevgili kardeşlerim, aşık olmak, sonra da hayran olmak, işte o Allah'la bizim aramızdaki ilişkidir. Biz ona aşıktık, şimdi hayranız. O bize hiçbir zaman hayran olmaz. O sadece sever, aşık da olur. Ama hayran olmaz. Hayran olacak sadece o vardır. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, belki bir gün siz de hayran olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman hayranlığınız başlar. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. Ve nereye baksanız onu görürsünüz. O her yerdedir. O sizinle her zaman, her an
beraberdir. Hiç vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde nasıl kaybolmam, nasıl yok olmam, nasıl ona sığınmam sevgili kardeşlerim? O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem, her şey onunla güzel. Hani şiirler gelir aklınıza, mısralar gelir. Bir şeyler hatırlatır size. Bizim için hatırlama söz konusu değildir. Hiç aklımızdan çıkmıyor ki hatırlayalım. O bizim sahibimiz. Her şeyimiz. Onunla yeni dünyalara açıldık. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Kalbimizi fazlıyla doldurdu. Hiç boş yer kalmadı. O her şeyimize sindi. O gönderdi rahmetini, fazlını, salavatını. O bizi dizayn etti. O kemale erdirdi. O imam yaptı. Hiç gördünüz mü sevgili kardeşlerim orasını? Huzur namazının kılındığı o sonsuz yeşillikleri, altın tahtları, aynı tür elbise giymiş, yakaları kürklü, siyah cübbeli kırkları, sarı cübbeli 70'leri, ve daha sonrasını ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Sizinle iç içe, gönül gönüle bir dostluğu, bir şiiri, bir şarkıyı, yaşamak üzere buradayız. Onunla birlikteyiz. Ve size sesleniyoruz. Bizim ağzımızdan o sesleniyor. İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini acaba ne zaman anlayacaklar sevgili kardeşlerim? Dostluklar dururken, sevmek dururken, nefret etmenin,
O manasız çölünde neden bu insanlar soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa hep tüyleri diken diken huzursuzluğu yaşarlar? Her an düşmanca davranışların içerisinde neden sevgili kardeşlerim acaba? Sadece iki tür davranış biçimi vardır. Dostluk ve düşmanlık. Dostluk Allah'tandır. Düşmanlık da şeytandan. Acaba neden Allah Teala bizi kimseye düşman etmiyor? Hiç kimseye biz düşman değiliz. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Bizi öldürmeyi dileyenler de olabilir. Onlar da dostumuzdur. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince kim bilir insanlar ne kadar korkuyorlar şu ölüm denilen şeyden. Bir defacık şu vücudunuzdan ayrılıp da kendinizi görseydiniz, o günden sonra bir daha ölüm korkunuz falan asla kalmazdı. O günden sonra farklı şeyleri yaşardınız. Ölüm mü derdiniz? Bizim ölümümüz kimsenin elinde değil derdiniz. Ölümümüz Allah'ın elinde. Diyelim ki birisi bizi öldürdü. Biz biliyoruz ki o kişi öldürmeseydi aynı anda başka bir sebeple ama mutlaka ölecektik. O zaman kimden korkacağız? Sevgili kardeşlerim, yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. Meltem rüzgarlarına. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İnsanın içini hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Göğün mavisini bir başka mavi olarak görürsünüz. Denizin yeşilini de öyle. Beyaz bulutlarla göklerin mavili arasında bir ahenk kurarsınız kendinize. Onların arasında olmak istersiniz. Bu bir uçma tutkusu oluşturur. O zaman her şey daha güzel görünecektir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Mutluluğu bütün boyutlarıyla o zaman yaşarsınız. Her şeyinizi başkalarına
hasrettiğiniz zaman, her an bir başkasının problemiyle meşgul olduğunuz zaman, her an Allah'ın size öğrettiklerini başkalarına öğrettiğiniz zaman, insanların hasetlerinin, kinlerinin, düşmanlıklarının

Biz söyleyelim size. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Geri kalan bütün zaman parçalarını kendinize harcıyorsunuz. Öyleyse sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. Hep birbirini tırmandıran iki tane sevgi halesi sizi devamlı daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıya çekecek. O her an sizinle olacak. Her söylediğinizi o söyletecek. Ve bunun o hudutsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Başkalarına belki hiçbir şey ifade etmeyen renkler size çok şey söyleyecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onunla bütünleşmek, bütün güzellikleri onunla yaşamak, işte hayat bu. Herkese göre hayatın bir başka yorumu vardır. Allah bize bu yorumu öğretti ve yaşattı. Biz onun yorumunu biliriz, onu yaşarız. Her şey onunla güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin zihninizden silindiği, gözlerinizin baktığı yeri görmediği, sadece onu gördüğünüz bir güne ulaşacaksınız. Nereye bakarsanız o onun bir parçasıdır. Bir defa daha söyleyelim. Bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bütün alemlerde zaten onun dizaynı içerisinde vardır. Altı yağımda üç asıl, üç karşıt, altı alemi o yarattı. Sadece yaratmayı diledi ve ol dedi. İşte sevgili kardeşlerim, o mutluluğun kainattaki ve kainatın ötesindeki yegane sahibidir. Hiç kimse onsuz mutlu olamaz. Bir defa insanlar mutluluk deyince neyin mutluluk olduğunu, neyin mutluluk olmadığını bilmeden söylüyorlar. Herhangi bir olay onları sevindirmişse işte bu mutluluktur diyorlar.

Sevinmek mutluluğun sadece bir parçasıdır. Ama sevinmenin arkasından keder geliyorsa o kederin içinde mutluluğu bulamazsınız. Öyleyse kederin yok olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Bunu size sadece O sağlayabilir. Hangi şartların içinde olursanız olun, keder duymayacağınız bir güne ulaşacaksınız. Gözleriniz mi her zaman yaşaracak? Ama kederden değil, sevgiden can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiden Allah'a olan yakınlıktan kaynaklanan gözyaşları, onlar hep akacak. Ve siz o gözyaşlarının tanelerinde onların buğulu dünyasında o sevinç gözyaşlarıyla Allah'a köle olacaksınız. Hani zincirlerle bağlı köleler vardır ya, işte öyle, azatsız köle. Ve kainatın en büyük zevklerini siz yaşayacaksınız. Ufukların efendisi olacaksınız. Ancak O yapabilir. Sizi o hedeflere layık kılacak gene kendisidir. Sizi sevecek olan, sizin kalbinizdeki sevgiyi en büyük boyutlara çıkaracak olan, sizi yetiştirecek olan, mutluluğunuzun sahibi sadece O'dur. Onu seven ne kadar seviyorsa etrafındaki insanları da aynı oranda sever. Yani Allah'a karşı duyduğu o muhteşem sevgi hangi boyutları kapsıyorsa o kadar boyutta insanlara karşı da sevgisi vardır. Ama Allah'a olan sevgi sadece diğerlerinin toplamının katlarını ifade eder. Asıl ifadesini kullanalım mı? Bir tarafta Allah'a karşı duyulan sevgi var. Diğer tarafta Allah'ın dışındaki her şeye karşı duyulan, insanlar da dahil, her şeye karşı duyulan sevgi var. Onun sevgisi her zaman daha ötededir. Hakim sevgi ona duyduğunuz sevgidir. Onunla siz sadece sevgi boyutunda mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, O size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Dünya üzerindeki bir üniversiteden değil, Allah'ın üniversitesinden mezun olmak, onunla ünsiyet peyda etmenin işaretlerini taşır. Nirengi noktalarını temin eden, ortaya koyan, sizi oralara birer birer ulaştıran, bütün alemleri önünüzde tül tül açan hep O Allah'tır. Kalp gözünüzün ilk açıldığı gün hayal gördüğünüzde ne dersiniz? Orada her şey bütün renkleriyle
en güzelleri yaşatır size. Kademe kademe gök katlarını göreceksiniz. Birinci gök katındaki secdeyi, açıkta evlerin, var olan her şeyin dışında, tabiatın ortasında, yeşillikler üzerinde birinci kata kadar ulaşabilen herkesle siz de o güzelliği yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yaşamak başka şey. Anlatmak için hiçbir zaman kelimeler yeterli olamaz. Ne onu size anlatabilirim onca, ne de onun gösterdiklerini size anlatabilirim. Her şey kelimelerle o kadar imkansız ki, kelimeler öylesine yetersiz ki, o sevgili kardeşlerim, o bizim yaratıcımız, Yüce Rabbimiz Allah Teala her şeyin, hepimizin sahibi, bütün güzellikler onun. Yaratmayı dilemiş, alemleri yaratmış. Yaratmayı dilemiş, o alemlerden, zahiri alem denilen alemde insanın yaşayabileceği bir atmosfer oluşturmuş. İnsanın yaşayabileceği bütün imkanları insanlara bahşetmiş. Ve Rahman esmasıyla insanları her açıdan şu dünyada verilen gezegenle beraber sayısız gezegende yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka gezegenlerde de hayat olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet söz konusu. Yerlerdeki insanlar diyor Allah Teala, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Öyleyse onu sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça daha çok severseniz, daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Sonra da daha çok seversiniz. Bir sevgi helezonu yukarıya doğru bir spiral olarak yükselir, yükselir, yükselir. Sevginizin boyutu artar. Rabbi ile kulu arasında köprüler kurulmuştur. Bir gün fark edeceksiniz ki kendinizden daha fazla onu seviyorsunuz. O gün bir dönüm noktası olacak sizin için. Onu kendinizden daha çok sevdiğiniz gün. Sonra o sizinle meşgul olacak.
her zaman meşgul olacak. Güzellikleri birer birer o öğretecek size. Yerleri, gökleri gezdirecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bütün insanlar doğuşlarında kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Biz de öyleydik. Kördük, sağırdık ve dilsizdik.

Bir Kayseri'de ilk defa bir konuşma yaptığım bir günü hatırlıyorum. İnşallah hala sağdır. Oradaki bir hakim kardeşimiz ya da bizden çok daha yaşlıydı bir abimiz diyelim. Bize demişti ki çok zor bir hayatın var. Senin için zor. Anlattıklarımızı ilk anlayanlardan biriydi.

sevgili kardeşlerim, o kendi çevresinden olaya bakıyordu tabii. Gerçekten başka insanların bakış açısıyla bizim hayatımız çok zor görünür. Ama eğer bana sorarsanız, eğer soru sual ettiğiniz kişi bizsek, o zaman biz deriz ki zorluk bunun neresinde? Kimler için ne zordur sevgili kardeşlerim? Kim kendisini dinlerse, kim kendisini başka insanlarla birlikte mütala ettiğinde hep problemleri varsa, işte o sıkıntıdadır. Hayat ona zor gelir. Ama eğer o kişi bir gün öğrenirse kendisini başkalarına adamayı, kimden öğrenecek? O da Allah'tan. O zaman kendiyle uğraşacak zamanı kalmayacaktır. Kendiyle uğraşacak, kendine ayıracak zamanı kalmayacaktır. Dinlenmek için geçirdiği zamanı da başkalarıyla paylaşmak zorundadır. Bu zorunda kelimesi genel çerçeve içinde kullanılır. Ama ona göre hiç zor değildir. Hayatı öyle bir dizayna geçecektir ki her an bir şeylerle meşgul olmak durumundadır. Herkes ondan bir şeyler bekler. Herkese bir şeyler ulaştırmak mecburiyetindedir. O başkaları için yaşamayı Allah'tan öğrenmiştir. İşte o mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Gözlerinden akan yaşlar mutluluğun birer simgesidir.

Hislendiği zaman gözlerinden yaş akar. Ve Allah Teala ona buyurur ki, senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir. O zaman bu gözyaşları dökülmeye değmez mi?

Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Bu hayat yaşanmaya değmez mi?

Mutluluğu bir dizayn olarak düşünürseniz, içinizdeki kavgayı, dışınızdaki kavgayı ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavgayı bitirdiğiniz gün o mutluluğu yaşayabilirsiniz. İçinizdeki kavgayı bitirebilmeniz için Allah-u Teala'nın nefsinizin kalbini bütünüyle rahmetiyle, küçük bir miktar rahmetiyle, %98 fazılla doldurması lazımdır ki sizi fazilet sahibi kılsın. Daimi zikirden evvel oraya ulaşamazsınız. Ne zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o zaman içinizdeki kavga biter. Nefsinizi kendinize dost edinirsiniz. Çünkü nefsiniz baştan aşağı hasletlerle, eşdeğer anlamda olan faziletlerle dolmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka zevkle yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir nefsin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. O zaman bütün dünya bir başka renge boyanır. İnsanlar sizin düşmanınız olamaz. Onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların tabiatlarının gereğidir. Nefslerindeki afetler onları öyle yapacaktır. Haset, kin, düşmanlık. Bir gün onların hepsinden kurtulacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler mutluluğunuzun temelini bu oluşturacaktır. O mutluluğu bütün boyutlarıyla yakalayabilmeniz ancak daimi zikirle söz konusu olacak. Daimi zikre ulaşmak için de çok gayret sarf etmeniz gerek. Peki başka bir yolu yok mu? Var. İnsanlarla eğer çok iyi ilişkiler kurabilirseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, daimi zikre ulaşmazsanız da sizin için problem kalmayacaktır. Sadece başkalarının problemlerini halle çalışacaksınız. Kendinizi onlara adayacaksınız. Onları mutlu etmeye çalıştıkça bir de bakacaksınız ki asıl mutlu olan sizsiniz. Bunun iki sebebi var sevgili kardeşlerim. Birisi, böyle yaptığınız zaman, başka insanların mutluluğu için yaşamaya başladığınız zaman kendinizi düşünecek vaktiniz olmaz. Hasta olabilirsiniz. Problemleriniz olabilir. Ama kendinize ayıracak vaktiniz yoksa bunların hiçbirisi size şu kadarcık tesir edemez. Sizi asla mutsuz kılamaz. Ama sevgili kardeşlerim, başka insanlara insanın kendisini adaması aslında Allah'a adaması demektir. O insanların size karşı sevgisini de bir düşünün. Siz onları sevdikçe belki de şaşıracağınız bir biçimde onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Çok sevdiklerini göreceksiniz. İşte ne zaman sevgili kardeşlerim sizden çevrenize yayılan şey daima etrafındaki etrafınızdaki insanları
huzura kavuşturacak, onları mutlu edecek şey ise, işte o zaman siz gerçek anlamda bir mutluluğu yakalarsınız. Sizden onlara ulaşan şey mutluluksa, onlardan size geri dönecek olan da mutlaka mutluluktur. Buğday ektiğiniz yerden sadece buğday çıkar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tohumları ekerseniz, mutluluk meyveleriyle karşılaşırsınız. İnsanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar sistemi mevcuttur. Siz varsınız bir, Allah var iki, bir de etrafınızdaki herkes var üç. Hepsi bu kadar. Sizin o etrafınızdaki insanlara ulaştırdığınız her negatif veya pozitif davranış biçimi size belki onu ulaştırdığınız kişiden değil ama çevrenizdeki insanlardan size mutlaka geri dönüş yapar. Kimi ne kadar üzerseniz sizi de aynı miktarda üzecek olan olaylar etrafınızda devamlı eksik olmaz. Ama bir gün ya dediğim noktaya gelirseniz, daimi zikre ulaşırsanız veya ulaşmadınız ama öyle bir insan oldunuz ki etrafınızdaki insanlar için yaşıyorsunuz. Onlara sadece mutluluk vermek için hayatınızı dizayn etmişsiniz, tanzim etmişsiniz, o mutluluğu yaşıyorsunuz. Sizin onlara verdiğiniz mutluluk size tekrar mutlaka geri dönecektir. Öyleyse siz kendi davranışlarınızda da mutlusunuz, başkalarının size karşı olan davranışlarında da mutlusunuz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler, unutmayın, etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Seviliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman seviyorsunuz demektir. Sevilmiyor musunuz? O zaman bilin ki siz de sevmiyorsunuz. Aynanın bir tarafında siz varsanız, yüzünüzden, elinizden, dilinizden onlara ne ulaşıyorsa onlar aynen size aynı derecede geri dönecektir. Ama siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunduysanız aynı noktada Allah-u Teala o insana verdiğiniz mutluluğun bir katını size yaşatacaktır. Ruhunuzla nefsinize ikinci katını yaşatacaktır. Vereceğiniz, başkalarına ulaştıracağınız her mutluluğa karşılık iki kat mutluluk sizin olacaktır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçüncü kata çıkacaktır bu. Çünkü kendisine o güzel davranışlarda bulunduğunuz kişiler kimlerse onların da size davranışları mutlaka o dizayn içinde olacaktır. Ne zaman bir insana onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşsanız sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Orası pozitif alem. Orada sadece mutluluklar yaşanır. İşte hedefiniz bu olmalı. Başka insanları mutlu etmenizin Allah'ı da ne kadar memnun edeceğini, mutlu edeceğini bilmelisiniz. Siz başka insanlar için yaşadığınız sürece Allah için yaşamış olursunuz. Çünkü hiç kimseyi kırmak, hiç kimseyi üzmek sizin içinizden geçen bir şey değildir. İnsanlar sizin sebebinizde üzülebilirler. Ama bu sizin gayretinizde asla oluşmayacaktır. Siz herkesin mutlu olması için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ama bazı insanlar buna rağmen
mutlu olmayacaklardır. Size kızanlar olacaktır, öfkelenenler olacaktır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, onlar size hiçbir şey yapamazlar. Siz Allah'ın himayesinde olacaksınız.

Allah'ın dostları, onlar sizin için var olacaklardır. Her güzellik sizin için ulaşacaktır sevgili kardeşlerim. Güller sizin için açacaktır. Kuşlar sizi tanıyacak, sizin için öteceklerdir. Namaz kılarken size yaklaşacaklardır, daha yakından duyacaksınız seslerini. Her şeyle, herkesle dost olmanın o sonsuz hazzını yaşayacaksınız. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu güzellikleri size bir anlatabilsem, ama gelin görün ki kelimeler bunları anlatmaya hiçbir zaman yeterli değildir. Anlatılamaz ki, yaşanır. Siz de benzerini yaşayabilirsiniz. Onun için yaratıldınız. Hepiniz o sonsuz güzelliklere ulaştırılacak olan bütün cihazlarla donatıldınız. Her şeyiniz var. Siz, kendi geminizin kaptanı olan sizler, geminizin rotasını Allah'a çevirmedikçe mutluluğu yakalayamazsınız. Ve tarifler, anlatmalar boşunadır. Yaşayamazsınız. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın. Her geçen gün güllerin tomurcuklandığını göreceksiniz. O bahar güllerinin kokusu geliyorsa size, biliniz ki o muhteşem koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusudur. Eğer güller Eylül gülüyse, beklemiş gülse, o zaman da bizi hatırlayacaksınız, çünkü o da bizim kokumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bizler öyleyse sevmekten öte ne var ki sevgili kardeşlerim? Düşman olmak neden? Ne uğruna? Kim düşman saflarda yaşıyorsa, düşmanlar hep şeytanın hegemonyası altında olan insanlardır. Allah'ın hüküm ferma olduğu alanda düşmanlık olmaz. Orada dostluk vardır, sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere mutluluğu anlatmak mı, bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öyleyse Allah'ın bu muhteşem yolunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: dalle chiose.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim, sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak, birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında, Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Hayrettin Paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze Deniz Zaferi gelsin. Kendisinin 3 katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı, hem Osmanlı donanmasının 3 katı, hem de içindeki askerler 3 katı.
Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor: Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefereyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem, ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam, Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat, askeri 3 kat, rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor, emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ve bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz. Çünkü sahibimiz var.
biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız, bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece O var. Dünyada sadece O'nun için var olan, kendisini O'nun iradesine terk etmiş olan, sadece O'nun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. O'nun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında O vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı, nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir topluluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra, ama Allah-u Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse, her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle O doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar, siz hep mutlu olacaksınız.
çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki, onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. He, ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerinde, bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları ve birbirinden habersiz 6 alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar, ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece 1/6'dır. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde 1/5 kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda 1/5 kara madde var. 5 tane alem, bizden başka 5 tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah. Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. 6 alemin 5'i bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız, hamdolsun. Onun sayesinde varız,
yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş, hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle

Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak. O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da, Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır. Bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır. Size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah-u Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah-u Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor.

biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah-u Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür edelim ki bizleri insan olarak yaratmış, kainattaki en üstün mahluklar olarak. Diyor ki ve sahhare lekum ma fi semavati ve ma fil ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgiyi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, yani kötülükle iyilik biri olur mu? Sen seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe
seyyiate iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler, hazzün azimin sahibidir diyor Allah Teala. Öyleyse iki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz, sonra nefsiniz, en sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynıdır. Siz onlara iyi davranırsanız, onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız, onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi, öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlarda. İşte bu güzellikleri yaşar kişi. Her şeyin en güzelini, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan
her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza,

0: bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hanif fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala. Hem dünya saadeti onun olsun hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercümerş vardır. Hiçbir zaman sülh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın, Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizle ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim sahibimiz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah-u Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki ve bi ahdillahi efhu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor Allah Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır. Tefrikaya düşürür diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi, tek bir hedef, mutluluk, arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç zeki akıllı bir mahluk, o şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Toprak nebatları oluşturuyorsa Adem Aleyhisselam'ı da toprak oluşturmuş oluyor. Bu sebeple Allah Teala ben sizi nebat olarak vücuda getirdim diyor. Ona geleceğim biraz sonra. Enam suresi Tarık suresi 8 ve 9. Elbette Allah öldürdükten sonra yeniden diriltmeye kadirdir. Ne zaman? Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Tekrar okuyorum ayet-i kerimeyi. Elbette Allah öldürdükten sonra sizi yeniden diriltmeye kadirdir. Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Demek ki Allah-u Teala'nın yeniden diriltmesi ancak kıyamet günü gerçekleşecek olan bir olay. Enam suresi 36. ayet-i kerime. Muhakkak ki davete ancak işitenler, kulaklarındaki makra alınmış olanlar icabet eder. Ve ölüleri Allah diriltir kıyamet günü. Sonra ona Allah'a döndürürler. İşte diriltilen bütün ölülerin tekrar Allah'a dönüşleri söz konusu oluyor. Öyleyse Allah Teala bu kulunları açık bir kesin olarak söylüyor. Nuh 14. Andolsun ki o sizi türlü türlü hallere soktu, türlü türlü hallerde yarattı. İşte bu hallerin hepsini gördünüz. İlk 7 kademe, emmare, levare, bilhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Ondan sonra da velayetin 7 kademesi. Nuh 15. Allah Teala sizi 7 kat nasıl, Allah Teala nasıl 7 kat tabaka yarattı göklerde. Nuh 16 ve Nuh ve ayı orada bir nur kıldı ve güneşi de şemsi de bir siraç kıldı. Nuh 17 o sizi topraktan inbat etti. Nuh 18 sonra sizi oraya tekrar iade edecek ve oradan tekrar sizi ihraç edecek. Bu Nuh 17 ve 18 bunların dinlediklerini çok doladıkları iki tane ayet-i kerime. Burada Allah Teala vallahi ebbeteküm minel ardi nebatan diyor. Sizi topraktan nebat olarak inbat ederek vücuda getirdi. İşte biz toprağa buğdayı atıyoruz. Sonra kendimizi kenara çekiyoruz. Ne yaparsa Allah yapıyor. Yani toprak nebatı vücuda getiriyor, oluşturuyor ve bitiriyor. Bir süre sonra bir buğdaydan 70 tane buğday tanesi oluşuyor, 60 tane buğday tanesi oluşuyor. Kim oluşturdu bunu? Toprak oluşturdu. Allah öyle olması için emir verdi. Toprak da emrin gereğini yerine getirdi. Peki Allah Teala Adem Aleyhisselam nasıl yarattı? Bir topraktan yarattım diyor, salsalinden. Ve bu salsalinden Allah Teala topraktan Adem Aleyhisselam'ı oluşturuyor. Adem Aleyhisselam'ı oluşturan madde ne? Toprak. İşte toprak Adem Aleyhisselam'ı bitiriyor. Bir nebat gibi onu toprak oluşturuyor. Tıpkı nebatların oluşması gibi. Allah Teala'nın buradan biz sizi bir nebat olarak inbat ettik. Biz sizi topraktan inbat ettik demesi, nebat olarak vücuda getirdik. Adem Aleyhisselam'ı topraktan halk ettik. Onu nasıl toprak nebatları oluşturursa biz de Adem Aleyhisselam'ı topraktan oluşturduk anlamında kullanıyor. Vakıa suresi 57. ayet-i kerime. Biz sizi yaratırız, sonra da size tasarruf ederiz. Vakıa 58. Şimdi gördünüz mü döktüğünüz şeyi? Vakıa 59. Ondan, o meniden insanı yaratan siz misiniz, yoksa biz miyiz? Vakıa 60. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve biz dilediğimiz şeyi yerine getirmekten aciz değiliz. Yani vadesi gelenleri zamanı geldiğinde mutlaka öldürürüz diyor Allah Teala. Vakıa 61. Sizi değiştirmeye ve bilmediğiniz bir şekilde sizi inşa etmeye aciz değiliz. Biliyorsunuz ki ölümden sonra Allah Teala melekat adamları bütün insanları onların düşünemeyeceği bir şekilde hangi yaşta olurlarsa olsun hepsini artık hücre yenilenmesi olmayacak bir şekilde bir İç organları değiştirilmiş şekilde ki insanların asla bilmeyecekleri bir şekilde ama hepsini aynı yaşta kıyamet günü Allah Teala yeniden yaratıyor. Vakıa 62 ve andolsun ki ilk çıkışınızı biliyorsunuz. O halde düşünmez misiniz? Bakınız burada bir atıf var. Nereye atıf var? Biz sizi topraktan bir nebat olarak çıkardık. Burada da diyor ki Allah Teala ilk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Hala düşünmüyor musunuz? Yani biz Adem Aleyhisselam'ı toprak nasıl nebat oluşturursa Adem Aleyhisselam'ı topraktan bir nebat gibi oluşturduk. Bu ilk çıkışınızdır diyor. Burada da işaretini koymuş. İlk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Öyleyse düşünmez misiniz? İdrak etmez misiniz? İşte reenkarnasyon konusunda bugüne kadar oralarda söylenen bütün ayet-i kerimelerle bugün sizlerin huzuruna çıktık. Ve onların bütün reenkarnasyoncuların söylediği bu ayet-i kerimelerin hepsini huzurunuzda birer birer izah ettik. Gördünüz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bir ruhun bir bedene bir defa girip ondan sonra birçok bedenlerde devamlı yaşamasından hiç bahsetmiyor. Bir iddiaları daha var reenkarnasyoncuların. Ne yazık ki birçok profesör bunların arasında. Diyorlar ki ilahi adalet için mutlaka bunun oluşması lazım. İlahi adalet için oluşması lazımmış. Nedenmiş? Çünkü sebebi şuymuş, bir takım insanlar sakat doğarmış. Bir takım insanlar hasta doğarmış. Bir takım insanlar da daha 3 yaşında, 1 yaşında daha doğarken ölürlermiş. Bunlara da yaşama hakkı vermeliymiş Allah-u Teala. Vermeyince bu zavallı insanlar ne olurmuş? Ne olacaklar? Doğru olsa cennete gidiyorlar. Yani 15 yaşın altında ölen insanlar henüz akil ve bali olmadıkları için, sorumlulukları olmadıkları için onlara Allah-u Teala'nın teklifi yok. Teklif yoksa o insanlar büyük günahları işlemedikleri sürece kesin bir şekilde gidecekleri yer cennet. Bu insanlar ilahi adaleti bu dünya üzerinde düşünüyorlar. İlahi adalet bir bütünlüğün ifadesidir. Bütün ilahi adaletin tahakkuku dünya hayatının ve cennet veya cehennem hayatının bütünleşmesiyle tahakkuk eder. Bu dünyada cennet hayatı veya cehennem hayatı bu dünya hayatıyla birleştirildiği zaman ilahi adaletin nasıl teşekkür ettiğini göreceksiniz. Her yaptığınız şeyin bedeli size ödenir. Mükafatı hak etmişseniz mükafatı alırsınız. Cezayı hak etmişseniz cezayı alırsınız. Öyleyse sizler için söz konusu olan şey bu dünya ve cennet veya cehennem hayatıyla bütünleşen bir ilahi adalet mekanizmasıdır. Bu mekanizmayı bir bütün olarak düşünmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse ilahi adaletin bu dünya üzerinde tecelli etmesi de bir şey söz konusu değil. Çünkü o topal olan, hasta olan, gözleri görmeyen insanları Allah Teala bir defa daha yaratsa, onlar öyle olmasalar, onların mutlu olacağına inanıyor musunuz? Öyleyse siz niye mutlu değilsiniz? Öyleyse Allah Teala'nın koyduğu bir mutluluk olayı var. Bu olayı tahakkuk için mutlaka nefsinizi önce tezkiye etmek, sonra da tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilahi adaletinin bir bütün olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Bu dünya hayatıyla ilahi adaletin sağlanması mümkün değildir. Burada reenkarnasyonu inşallah tamamlamış oluyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sualler varsa yazın da benim bana. Derdiniz mi? Tamam.
2: Hocam ara verelim mi? Sorun 4.5.
1: 4.5 için. 10 dakika. 5 dakika. Evet. Ama reenkarnasyonu bitireyim o zaman kısaca. Reenkarnasyon konusunda bitireyim. Pardon. Transandantal meditasyon çok kısa anlatacağım. Çünkü sualleriniz var. Suallerde var biraz. 5 dakikacık ara verip kitapların imzasını atmak istiyorum. Ondan sonra geleceğim. Yalnız suallerinize cevap vermek için. Ama bu arada transandantal meditasyon eksik kaldı. Onu da kısaca anlatıp geçeyim. Transandantal meditasyon konusu size verilen bir mantra ile başlar. Bir kelime veriliyor. Diyorlar ki 20 dakikalık bir seans içerisinde bu kelimeyi kafanda düşüneceksin. Hep bu kelimeyi tekrar edeceksin. Bu kelimenin üzerine konsantre olacaksın. Ne olacak? O zaman diyorlar ferahlarsın, huzura kavuşursun. Bir gerçek payı var mı? Evet var. Bir insan eğer bir tek bunun üzerine konsantre olabilirse düğümlerin atılması söz konusudur. Açılan düğümler o konsantre olduğunuz tek konu üzerinde devam ettiğiniz sürece açık kalır. O konudan ayrıldığınız zaman kafanızdaki düğümlerin tekrar alanlarını göreceksiniz. Transandantal meditasyonun bir insana sağlayacağı fayda işte bu kadar. Ama onun arkasında acaba neler var beraberce bakalım. Transandantal meditasyon bir fikir sahtekarlığıdır. Bugün dünya üzerinde Maharishi, Lord Mentor'un en yakın adamı olarak dünya üzerinde zulmani ilimleri yaymakta vazifeli olan en üstteki kişiden biridir. Iowa'da bir üniversite kurdular ve insanları transandantal meditasyona yaklaştırmaya çalışıyorlar, reenkarnasyona inandırmaya çalışıyorlar, bütün zulmani ilimleri onlara öğretmeye çalışıyorlar. Oradaki bunların üniversiteyi kurdukları kasabadaki birçok insan onların okuluna girdi. Sonunda onlardan birçoğu bunları mahkemeye verdi. Mahkeme sebebi şu: siz bize transandantal meditasyonla mutluluğu vaat etmiştiniz. biz huzur içinde insanlar olacaktık. Ama transandantal meditasyon bizi huzura ulaştırmadı. Öyleyse bizi bu kadar para alarak huzura ulaştırmayı vaat eden sizleri bu sebeple mahkemeye veriyoruz. Sizden fazlaca talep ediyoruz. İşte dikkat edin, transandantal meditasyon bizim söylediklerimizin dışında orada, Iowa'da üniversite camiasının bulunduğu kasabadaki insanların bir kısmının onlara mahkeme açmasına sebebiyet vermiştir. Deccal hayatta mı? Evet. Adam o işte. Tibet'te şu anda yaşıyor. Amerika'da bir üst seviye rahipti. Bir skandalı adı karıştı ve kaçtı oradan. Maharishi deyince onun sağ kolu ve dünya üzerinde okült kültür deyince orada durun. Bu zülmani ilimler demektir. Onlar size 7 tane şuur kademesinden bahsederler. Kozmik şuur kademeleri. Onlara sorduğunuz zaman bu kozmik şuur kademeleri nedir diye açık açık söylüyorlar. Kozmik şuur kademeleri yukarıdan aşağı doğru inen kademelerdir. Ve biz yaşadıkça bu transandantal meditasyonla bu kozmik şuur kademelerini yaşarız. Yaşadıkça daha derine gireriz. Ve daha derinde daha çok sırlar görürüz. Peki bu yolunuz sizi aşağı doğru inen bu yol aydınlığa mı götürüyor yoksa karanlığa mı sualin? Cevabı da kesin, karanlığa götürüyor. Hem karanlığa gidiyorlar, hem aşağı doğru yolları, yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği sırat-ı cehime, cehenneme götürecek olan, şeytana ulaştıracak olan yola %100 uygun. Allah'ın irşat yolu zemin kattan başlar, Allah'a doğru gider. Şeytanın gay yolu zemin kattan başlar, aşağı doğru iner, şeytana ve cehenneme ulaştırır insanı. Öyleyse kozmik şuur kademeleri deyince kim böyle bir şeyi müdafaa ediyorsa ne yazık ki aramızda birçok profesör de var. Onlara deyin ki bu İskender Hoca diye birisi var, ukala bir adam, böyle söylüyor size. Ne haber deyin? Allah Teala ve Tekadat Hazretleri açık ve kesin bir şekilde Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde La ikrahe fid dini kat tebeyyene rüştü minel gay diyor. Dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gay yolları cehenneme götürecek olan yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır diyor. İşte bu ayrılan yollardan bir tanesi sizi cehenneme götürür, şeytana götürür, kozmik şuur kademeleriyle. Bir tanesi de sizi Allah'a götürür, Allah'ın mürşidiyle. Ve yolunuz yukarıya doğru çıkar. Bir, Allah'a götürür sizi. İki, ve yolunuz daha üstte çıktıkça devamlı Allah'ın nurlarıyla daha çok daha çok aydınlanacaktır. Sonunda sonsuz bir aydınlığa ulaşacaksınız. Öyleyse onlara soruyoruz, peki aranızda Allah'a ulaşan var mı? Elbette var diyorlar. Biz 7. kata indiğimiz zaman 7. kat seviyeli karanlıktır. Orası sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Öyleyse biz okyanusların dibinde nasıl insanlar sırları keşfediyorsa biz 7 kat aşağı inip o zifiri karanlıkta sırları keşfetmeye çalışırız ve Allah'a ulaşırız. İyi mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyorsa bu adamlar tam tersini söylüyorlar. Bundan da hiçbir tür falan getirdikleri yok. Üstelik diyorlar biz doğru yolda olduğumuzdan eminiz. Tamam kardeşim. Öyleyse Allah'a inanan ilişkilerimize dikkatle bakın. Bu transandantal meditasyon sizi nereye götürür? Bunun cevabını verebilmek için zikri göstermem lazım size. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye birbirinin arkasından tekrardan oluşan bir olgudur. Ve Allah bütün insanlara daim zikri farz kılmış. Nisa suresi 103. ayet-i kerime Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cümlemeyim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. 14 asır sonra her ne kadar hiçbir din öğreten kurumdan daimi zikrin değil, zikrin bile farz olduğuna dair hiçbir işaret gelmemesine rağmen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de daimi zikri farz kılmış. Yetmez. Bütün sahabe daimi zikrin sahibiydi. Zümer 18 hepsinin ullelbak olduğunu söylüyor. Âl-i İmran 190 ve 191 o ullelbak kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Öyleyse zikir deyince Allah'ın ismini tekrar ne size? Allah'ın katından rahmet ve faz olmak üzere iki tane nurun göğsümüze gelmesini sağlar. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi gereğince. Allah ihdas ettiği nurların ahsen olanlarını zikirle ikişer ikişer indirir diyor. Kitaba müteşabih olarak. Sonra bu nurlar hepsinizin kalbine gelir. Sizi huşu sahibi yapar. Allah'ın zikriyle de bunurlar nefsinizin kalbine gelir, nefsinizin kalbini ısıtır, ınlatır, yumuşatır ve aydınlatır. Öyleyse siz zikir yapacaksınız, Allah'ın nurları inecek. Bir çift. İşte bu nurlar göğsünüze gelecek, göğsünüzden kalbinize gelecek ve siz kalbinize Allah'ın nurlarının dolduğunu hissedeceksiniz. Bunun için 4 tane kalp şartına ihtiyacınız var. 8. basamakta Allah'a giden 28 basamağın 8.sinde Allah kalbinize hidayet koyar. Tekabül suresinin 11. ayet-i kerimesi gelince. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet bulunur. 9. basamakta bu hidayet kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime ve cahe bir kalbin minim. Allah'ın huzuruna onlar kalpleri Allah'a dönük olarak gelenlerdir. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gelince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştıracaksa onun göğsünü teslimi açar. Bu teslimi açıcılsa o kişinin göğsünden kalbine yol açmak olduğunu görüyoruz. Zümer 22. Sadece Allah'ın göğsünlerini teslimi alıştığı kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir. Demek ki 8. basamakta Allah kalbinize hidayet koyuyor. 9. basamakta bu hidayet nefsinizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur kapısını, nur yolunu açıyor ve Allah'a dönen nur kapısıyla birleştiriyor. 11. basamakta zikir yapıyorsunuz. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsünüze geliyor, kalbinize ulaşıyor ama kalbiniz mühürlü. Bu mühürlü kalbin içine ancak rahmet sızabiliyor, fazla hiç giremiyor. Ve sızan rahmet yüzdeki çevresinde oluştuğu zaman huşu sahibi oluyorsunuz. O zaman hacet namazını kılıp mürşidinizi istiyorsunuz Allah-u Teala'dan. Allah'ın sözü var, huşu sahibi olan herkese mürşidini gösterir. Gösterdiği zaman ona ulaşıyorsunuz, önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Allah'ın kalbinizdeki yeni bir olgusuyla karşı karşıyasınız. Kalbinizin Allah-u Teala bu noktada içine imanı yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başları üzerine katımızda yetim görmüş bir ruh yerleştiririz diyor. Ondan sonra da onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bu kalbinizin içine yazılan iman sebebiyle zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat ismindeki 3 tane nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizdeki mühürü kalbinizin alt boyutuna kadar iter ve Allah'ın rahmeti de fazlı da salavatı da nefsinizin kalbinden içeri girip kalbinizin içinde yoğunlaşmaya başlar. İşte bu zikir birikimidir ki sizin Allah'a yaklaşmanızı ve hem cennet saadetine ulaşmanızı hem de dünya saadetine ulaşmanızı sağlayacaktır. Öyleyse burada 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsinizin kalbinden içeri Allah'ın rahmeti de fazla da salavatına girmektedir. Allah-u Teala nefsinizin temizlenmesini, nurlara dolmasını ifade eden sistemi şöyle açıklıyor. Nur 21. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye girmezse içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki nefsinizi temizleyebilmeniz Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbine gelmesi için mutlaka buraya ulaşmanız lazım. İşte burada 14. basamakta zikir yapacaksınız. Allah'ın rahmeti de fazla da nefsinizin kalbinden içeri girecek ve orada birikime başlayacak. Evvelce söyledik. 7 tane kademede %51 nur birikimine ulaşırsınız. Şimdi zikir yapan bir insan 20 dakika yapsın o da. Transandantan meditasyon yapan bir kişi de 20 dakika yapsın. 20 dakikanın sonunda zikir yapan bir insanın kalbinde A kadar nur varsa mutlaka bu nur 20 dakikanın sonunda A artı B kadar olacaktır. Kaldı ki Allah Teala daimi zikremletmiştir. Sonsuz zikir nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık bırakmasın, mutlak saadete sizi ulaştırsın diye. Suallerinize cevap verirken mutlak saadeti anlatırım. Öyleyse zikrin sonucu, zikrin sonucunda kalbinizdeki nurlar mutlaka artar. A kadar nur varsa zikrin sonunda mutlaka A artı B kadar nur oluşmuştur. Ferahlayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Şimdi aksini düşünün, transandantal meditasyon yapıyorsunuz, inandınız. Netice mi? Kalbinizde C kadar karanlık varsa O transandantal meditasyonla kalbinize yeni karanlıkları ulaştıracaktır şeytanda ve C artı D kadar karanlıkla transandantal meditasyonu bitireceksiniz. Sadece o süre içerisinde o düğümlerin çözülmesi sebebiyle bir geçici rahatlamayı belki hissedebilirsiniz. Buna şeytan bu hususu çok iyi bildiği için bütün insanları Allah'ın evliyası yapacak olan, mutlaka cennet saadetine ulaştıracak olan ve mutlaka dünya saadetine ulaştıracak olan zikirden bütün insanları ayırabilmek için transandantal meditasyonu koymuş ortaya. Bu bütün insanlar için korkunç bir olgu. Şeytan tuzağını kurmuş ve bu tuzağın içerisinde ne yazık ki insanlar gelip kavruluyor bugün. İşte kısaca transandantal meditasyon olayı da bu. Burada inşallah sözlerimi tamamlıyorum. Sorularınıza cevap verirken karanlık kalmış olan bütün hususları yeniden aydınlatabileceğime inanarak Allah-u Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, zikirden boş kalmamanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimi inşallah tamamlamış oluyorum. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah razı olsun.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ondan, Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, acaba herkes başkalarını mutlu etmek için yaşasa nasıl bir dünyada oluruz? İşte öyle bir dünya şu anda bir hayal dünyası gibi görünüyor. Ama mümkün sevgili kardeşlerim. Tasavvufu yaşayanlar arasında bu çok zorluk çekmeden ulaşılacak olan bir hedeftir. Tasavvufun dışında olanlara sesleniyorum. Herkesin mutlu olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mürşit ihtiyacı duyacaksınız. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Bir defa da göremezseniz birkaç defa hacet namazını kılıp mürşidinizi soracaksınız. Sorunda mutlaka Allah Teala gösterecektir. Ona ulaşıp tabi olacaksınız. Ulaşamıyorsanız ona tabi olanlardan tabiyet veren birine tabi olabilirsiniz. Sonuç mu? Sonuç mutluluk sevgili kardeşlerim. Kim Allah'ın yoluna girerse nefs tezkiyesi onun için bir kesin hüviyet taşır.

Böyle diye sessiz bir şekilde veya dilinizi bile kımıldatmadan, ağzınızı bile kımıldatmadan iç dünyanızdaki bir sesle sevgili kardeşlerim, mutluluğun temel yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın kanunu odur ki, kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kime ne kadar mutluluk sağlayabilirseniz, sizin gayretiniz bu mutluluğu ne kadar oluşturursa, siz de aynı mutluluğu o kişinin paralelinde yaşarsınız. Allah size yaşattır, yaşattırır. Öyleyse Allah'ın mutluluğu yaşatması bizim gayretimize bağlıdır. Biz ne zaman başkalarını mutlu etmek üzere yola çıkarsak, gayemiz bu olursa ve bunda ne kadar başarı sağlayabiliyorsak, kendimiz o kadar mutlu oluruz. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak, yapmamız lazım gelen şey, başkalarını mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adasak, bunun için yaşasak, ki Allah'ın herkesin istediği budur. O zaman sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir kurtuluş yolu doğuyor. Kim başkasına mutluluk vermek üzere bir gayretin içinde olursa, o kişi mutluluk vermek istediği kişiden daha fazla mutlu olur. Çünkü Allah Teala kim başkasına mutluluk vermek üzere yola çıktıysa onu mutlu eder. Mutluluk vermeye çalışmak bir mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Sevgili kardeşlerim, böylece insanlar arasında ahenk, fikir beraberliği ve ruh beraberliği oluşur. İnsanlar birbirini sever. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ilk adımı atmıştır. Hacet namazını kıldığı zaman, boy abdestini alıp da hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğunda zikir onun için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelir. Ve o zikirdir ki o kişi zikrettikçe Allah'ın katından nurları onun göğsüne, göğsünden kalbine taşır. Ve kalbindeki çekim kuvveti gelen nurları, rahmet nurları, fazıl nurları ve salavat isimli başlangıç nurları o kişinin kalbine ulaşır ve fazıllar o kişinin kalbinde yerleşmeye başlar. Nefsimizin kalbi bu fazıllarla doldukça mutluluğumuz hangi seviyede nurlar kalbimize dolmuşsa yüzde o kadar gelişecektir ve mutluluğumuz devamlı olarak zikrimizi arttırdıkça daha çok artacaktır. Günde 12 saat zikir yapan bir kişi mutluluğun %50'sini yaşar. 18 saat zikir yapan bir kişi %75

Ne yaşar? Ama kim zikirle uyur ve zikirle uyanırsa o uykudaki devreyi de zikirle geçirmiş olan birisidir. O asıl büyük mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan zikrin size sağladığı bu şaşmaz, mutlak hedefine ulaşan mutluluğun yanı başında sizin kendi gayretinizle elde edeceğiniz bir başka mutluluk daha mevcut. Başka insanları mutlu etmek. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah-u Teala size de aynı miktarda mutluluğu yaşatır. Bir başka ifadeyle başkalarını mutlu etmek mutluluğun ta kendisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yolumuz hep etrafımızdaki insanları mutlu etmekten geçmeli. Ne kaybederiz? Zamanı pozitif istikamette harcadığımız için devamlı derece at kazanan birisi oluruz. Kaybetmeyiz, kazanırız. Eğer başka bir şeyle meşgul olmuş olsaydık, zikrin dışında herhangi bir şey bize derece at kazandırmayacaktı. Ama Allah'ın emirleri var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikretmek, bunların her birisi Allah'ın emirleridir. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan tek bir faktör var. O Allah'ın ismini bir kişinin mürşidine ulaştıktan sonra devamlı tekrar etmesi halidir. Bu onun manevi tekamülünün işaretini taşır. Çünkü mürşidine tabi olduğu anda onun ruhu vücudundan ayrılmıştır. O ruh mutlaka Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah'a ruh ulaşır. Ulaştığı zaman bu kişi gene evliyadandır ama artık ermiş evliyadandır. Sevgili kardeşlerim, bazen evliyalardan diyoruz, bazen evliyadan diyoruz ama gramer kaidelerine göre doğrusu evliya kelimesinin çoğul oluşudur. Veli kelimesi dost demektir. Veliullah Allah'ın dostu demek. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hüviyeti Allah'ın dostu olmaktır. Mürşidine ulaşır, dostluk güçlenir. Ruh vücudu terk eder. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devre içinde o kişi manevi tekamülünün vuslat noktasına kadar ulaşacaktır. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla birlikte o kişi ermiş bir veli. Hadi normal standartlarda kullandığımız kelimeyi kullanalım. Ermiş bir evliya olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için inanılmaz kolaylıklar getirmiş. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir kişinin sadece "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demesi ve bunu kalpten dilemesi halinde o kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Böyle bir insana Allah-u Teala mutlaka mürşit aşkı verecektir, mürşit sevgisi verecektir. Kişi mürşidini hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. Sorarsa böyle bir insana Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir. Gösterince
O kişinin yapması lazım gelen şey, mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Tabiyet, velayetin ikinci adımıdır. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ruhlar kafilesine katılır. Ve kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Evvela birinci gök katına çıkacaktır ruhu. Diğer ruhlarla birlikte bir yolculuktur bu. Sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru bir yolculuk yapılacaktır. Bu yedi safhanın geçilmesi o kişinin ruhunun dike bir yolculukla o noktaya ulaşmış olan ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla noktalanacaktır. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o sadece bir geri dönüştür. Sahibine geri dönüş. Ne demek istiyoruz? Herkes doğduğu zaman Allah-u Teala herkese mutlaka ruhundan üfürür. Allah-u Teala herkese ruhundan mutlaka üfürür. İşte o üfürdüğü ruh bizler için bir emanettir. O emaneti onun sahibi olan Allah'a iade etmekle, başka bir ifadeyle teslim etmekle mükellefiz. İşte ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a vasıl olmasıdır. Kişi normal standartlarda bunu mürşidine tabiiyetten sonra gerçekleştirebilir. Kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an, tabiyet gerçekleştiği an ruh vücudu terk eder. O mürşid hangi dergahın mürşidi ise o dergaha o ruh ulaşır. Artık orada eğitimini devam ettirecektir. Ve sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat gök katlarını aşacaktır ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamasını ister. Öyleyse bunu yaşamak herkes için mümkün müdür? Evet, kesintisiz. Herkes için mümkündür. Kim Allah'a hacet namazını kılıp da Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır ifadesini kullanırsa
boy abdesti alıp hayat namazını kıldığı zaman bunu yaparsa Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişinin yapacağı şey mürşide ulaşıp taviyettir. Mürşid neredeyse oraya gidip ona tabi olacaktır. Kişi mürşidinin kim olduğundan emin olmak istikametinde daha derin bir emniyete sahip olmak istiyorsa tekrar hacet namazı kılar, tekrar sorar Allah'tan ve Allah Teala'nın mutlaka aynı kişiyi gösterir. Böylece Allah Teala'nın dizaynı içerisinde kişi mürşidine ulaşacaktır. Taviyetini el öperek gerçekleştirecektir. El öpme niçin önemlidir? Çünkü eller birbirine değdiği anda mürşitteki Allah'ın cereyanı mutlaka müride Allah'a ulaşmayı murad eden kişiye ulaşacaktır. O mürşidi 1000 kişi talep etse el öptükleri anda hepsine Allah'ın cereyanı mutlaka ulaşır. Bu cereyan kesintisizdir. Binlerce kişi tabi olabilir. Hepsine cereyan mutlaka ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki herkes mutlu olsun. O mutluluğun nefsin kalbindeki afetlerden arınmakla paralel bir seyir takip ettiğini hiç unutmamalıyız. Nefsimiz başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ama Allah Teala dengeyle yaratmıştır insanı. Ona bir de ruhundan üfürmüştür. Ruh ise %100 hasletlerle doludur. Ne var ki Allah Teala bizlere emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Diyor ki dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana ulaştıracaksınız. Üzerinize bunu farz kılıyorum. Kim olursa olsun, bu dünyada yaşayan herkes ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Allah Teala bunu defaatle üzerimize farz kılmış.

Allah'ı velillezine aminu diyor. Allah amin olanların velisidir, dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten, onların kalplerini yani zulmetten nura çıkarır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu bedavadan mı yapıyor? Hayır. Onun istediği şey dileğin, talebin bizlerden gelmesidir. Böyle bir talebin sahibi değilsek Allah Teala bizim ruhumuzu, Allah'ın ruhunu bize, bizim ruhumuzu kendine ulaştırmaz. Ulaştırmazsa kimse ermiş evliya olamaz. Evliya biliyorsunuz veli kelimesi dosttur. Evliya kelimesi onun çoğuludur. Aslında veliler demek ama evliya kelimesini tekil olarak kullanıyoruz hepimiz. Ve Allah-u Teala'nın bizlerden istediği şey bu mutluluğu yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar buna muhtaçtır. Böyle bir dilekte bulunmadan ölen kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetidir. Kim dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kılan kişiye mürşidini gösterecek ve o mürşidi sevdirecektir Allah Teala. Kişi Çin'de, Yemen'de olsa o mürşide ulaşmak ihtiyacını kalben öyle büyük bir şekilde hissedecektir ki nerede olursa olsun ona mutlaka ulaşmaya çalışacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. İşte tabiyetini gerçekleştirdikten sonra bir kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetle ne olur? Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o ruh da katılır. O ruh 7 tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşacaktır. Ve 7. katta 7 tane soldan sağa doğru alemden geçecektir. Ve ruhu sitil-i müntaha'ya ulaşacak. Zikir hücrelerindeki görevini tamamladıktan sonra sitil-i müntaha'ya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu vuslattır. Kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşmasıdır.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, bir yücelmek sistemidir. Allah'a doğru ruhun bir yolculuğu söz konusu olacaktır. 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçtikten sonra ruh Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, fani olacaktır, yok olacaktır. İşte bu fani olmak sebebiyle, Allah'ın zatında fani olmak sebebiyle bu noktadaki işleme fenafillah deniyor. Fena fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın zatının içinde fani olmak, yok olmak. Kim üfürdü bize ruhunu? Allah üfürdü. Ruh nereye döndü? Gerçek sahibi olan Allah'a döndü. Ve kişinin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başladı. Zikir bu noktada kişinin kalbine devamlı olarak Allah'ın nurlarını taşır. Rahmet, baz. Ve başlangıçtaki %2 salavat nuru. Bu muhtevanın anahtarlarıdır. Allah Teala ne istiyor sualinin cevabı açık ve kesindir. Allah Teala bütün insanlardan onlara emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Bu isteme o insanları 3. kat cennete kadar ulaştıracaktır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ölse 1. kat cennetin sahibidir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kadar kolay, bu kadar Allah Teala'nın herkese nasip kıldığı bir muhteşem dizayn. Kişi sadece ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir talep bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine girmesi için yeterlidir. Bir talep. Ama Allah Teala talebe karşı kayıtsız kalmaz. O talebi mutlaka gerçekleştirecektir. Onun için böyle bir talepte bulunan kişiye Allah Teala derhal mürşit sevgisi verecektir. Mürşidi Allah tayin eder. Ve kişi hacet namazını kılar, boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. O gece ona Allah-u Teala mürşidini gösterir. Göstermemişse o kişinin tekrar tekrar bu davete devam etmesi lazım. Neticede mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Kişinin yapması lazım gelen nedir? Mürşide tabi olmaktır. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük ismindeki seferini gerçekleştirmesi ve Allah'a ruhun ulaşması ancak bununla mümkündür. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine o kişiyi Allah'ın dostu yapmak üzere vücuttan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmaz. Peki o kişinin ruhu hep kendisine mi kalır?
hayatta olduğu sürece kendisinde kalır. Ancak öldüğü zaman ruh Allah'a tekrar geri döner. Bu dönüş, ölümden sonraki ruhun Allah'a dönüşü kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Ruh Allah'tan üfürülmüştür ve Allah'a, sahibine Allah'ın ruhu geri dönmüştür. İşte ne mutlu onlara ki onlar şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ruhun teslimi bir son değildir. Ama üçüncü kat cenneti mutlaka sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ölse birinci kat cennetin mutlaka sahibidir. Mürşidine ulaşamadan ölmüş olsun. O birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala kimin gerçekten dilediğini, kimin dilemediğini en iyi bilir. Eğer kişi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşide tabiyet bu kişiyi ikinci kat cennetin sahibi yapar. Ruh da vücuttan ayrılır. Arkası üçüncü kat cennettir. O kişinin ruhunu 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişiye mürşid sevgisini veren, mürşidine ulaşmasını sağlayan ve tabiyetten sonra kişiye zikir zevkini veren hep Allah'tır. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de herkes mürşidine ulaşsın. Böylece o tabiyet sırasında herkesin ruhu vücudundan ayrılsın. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılsın ve neticede o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka o ruh Allah'a ulaşsın. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? İnsanların cennete girmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, daha o kişi hiçbir şey yapmasa Allah'a ulaşmayı dileyip daha o zaman diledikten sonra ölse bu kişinin gideceği yer cehennem değildir. Hiçbir şey yapmamıştır ama Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dileyenler mutlaka birinci katın anahtarını elde ederler. Mutlaka birinci kat cennete girerler. Bu kişi yaşasaydı Allah ona mürşit sevgisi verecekti. Onu mürşidine ulaştıracaktı. Tabiyetle beraber kişi ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olacaktı. Yaşarsa tabiyetten sonra vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yaptığı ruh yolculuğu, seyri sülük adını alır bu yolculuk. Böyle insanlara da salik denir. Yani sülükte olan, Allah'a ulaşmakta olan insanlar, onların ruhu mutlaka, onların 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ve Allah o kişiyi sanki o kişinin kendi gayretiyle bu iş gerçekleşmiş gibi Allah onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde bu sözü vermiş. Böyle bir vaadi var. Allah'ın vaadini tutmaması hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için bir kişinin vuslata ulaşması, Allah'a ulaşması, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması o kişinin gayretiyle mümkün olacaktır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala için zorluk olabilir mi? O her şeye kadirdir.
İster ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırsın ve üçüncü kat cennetin sahibi olsun. Gayret sahiplerinin ise dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin sahibi olmasını sağlar Allah Teala. Davetten sonra ruh mutlaka Allah'a ulaşır. O zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra fizik vücut teslim olur. Sonra nefs teslim olur. Sonra kişi muhlis olur. En sonunda da iradesini Allah'a teslim eder. Yedi safhada dört tane teslim gerçekleştirir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş destanıdır. Her seferinde bunu sizlere en açık şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın bundan muradı ne? Duymayanların da duyması. Ve mutlaka kendilerini cennete ulaştıracak olan bir talepte bulunması. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesi, bu talep kalptense mutlaka o kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılar. Kişi yaşıyor, kalpten olup olmadığını anlayacaktır. Çünkü Allah-u Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Eğer gerçekten dilemişse, kişi o mürşide ulaşmak için büyük bir gayretin içine girecektir. Başka bir mürşid onu hiç alakadar etmeyecektir. Allah kimi kendisi için tayin etmişse hacet namazını kılıp, zaten gösterir Allah-u Teala ona, kılıp Allah'tan sorarsa bu noktada mutlaka Allah-u Teala ona hacet namazını kılıp bu suali sorduktan sonra kişi ya o gece ya da birkaç gece içerisinde kısa bir devre içinde mürşidini mutlaka görür. Gören kişi o mürşide karşı bir sevgi duyduğunu otomatik olarak hissedecektir. Bu sevgi o kişinin kendisinin vücuda getirdiği bir sevgi değildir. Allah'ın o kişinin kalbine koyduğu mürşid sevgisidir. Sonuç mu? Sonuçta o kişi mutlaka mürşidine ulaşacak, tabi olacak, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Yeter mi? Yetmez. 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin bu noktadan sonra Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve o kişiyi sanki kendisi Allah'a ruhunu ulaştırmış gibi mükafatlandıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi kalarak. Dünya mutluluğunda yarısını mutlaka o kişiye vererek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için mutluluk vardır. Hiç kimse ben niye mutsuzum, Allah beni neden mutlu etmiyor diye serzenişte bulunamaz. Eğer o da Allah'a ulaşmayı dileseydi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileseydi, mutlaka Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktı. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktı. Ve o ruhu Allah kendisine ulaştıracak. Ve o kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin, yaşıyor da mürşidine tabi olup ondan sonra ölmüş olsa ikinci kat cennetin, yaşıyorsa ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölse üçüncü kat cennetin, mutlaka Allah Teala sahibi kılacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, bütün dünya insanları için bu saha açıktır, hedef bellidir. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak, öteki desinler daha sonra gelecektir. Ama bunu gerçekleştiren bir insan mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur.
Allah-u Teala'nın hepinizi üçüncü kat cennetin değil, yedinci kat cennetin sahibi kılmasını, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlerin sahibi kılmasını Allah'tan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, o Allah sizleri çok seviyor. Siz de onu çok seviyorsunuz. Yalnız Allah'ı sevmekle kalmayın. Herkesi sevin. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatı istiyorsanız sevmeyi usul edinmelisiniz. Sevmek konunun temelini teşkil eder. Bu dünya hayatını gerçek anlamda yaşayanlar sevenlerdir. Evvela şunu unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Sevmedikçe sevilmezsiniz. Onlar beni severse ben de onları severim tarzında bir düşünce bütünüyle yanlıştır. Sizi hiçbir zaman huzura ve mutluluğa ulaştıramaz. Ama onlar beni sevmese de ben onları mutlaka sevmeliyim diye insanları sevmeye başlarsanız bu felsefe sizi en güzele ulaştırır. Felsefe kelimesi genellikle başka anlamlarda da kullanılıyor. Bu düşünce tarzı diyelim. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemez misiniz? Herkes mutlu olmayı ister diye düşünüyoruz. Eğer siz de istiyorsanız ikinci bir yol yok. Sevginin yolu mutluluk yoludur. Mutluluk yolu sevmekten geçer. Nefret içinde hiç kimse mutlu olamaz. Sevgi ruhun hasletlerinin en önemlisidir. En büyüğüdür. Mutluluğun anahtarıdır. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Belki birçok kişi bize diyecek ki iyi ama bizim başkalarını sevmemiz onların bize karşı olan davranışlarına bağlı değil mi? Hayır, değil. Tam aksine sizin onlara karşı olan davranışlarına bağlı. Yani ne demek istiyorum? Yani sevgiyi onlardan beklemeyeceksiniz. O beni sevsin de ben onu seveyim demeyeceksiniz. Ben onu seveceğim. O beni sevse de seveceğim, sevmese de seveceğim. İşte hayatınızın ana felsefesi bu olmalı. Sevgi bağında üzüm yemek. Bu ancak sevgiyle oluşur sevgili kardeşlerim. Unutmayın. Sadece sevenler sevilir. Onun için o beni sevdiği takdirde
ben de onu severim diye bir düşünce tarzı bütünüyle hatalıdır. O zaman topu şeytana attınız demektir. Allah'a atın topu, siz sevin. Kim severse o mutlaka sevilenlerden olur. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda olan herkesi sevseniz ne kaybedersiniz ki? Sevginizi onlara belli etseniz ne kaybedersiniz ki? Sık sık onlara sevdiğinizi söyleseniz, davranışlarınız da aynı şeyi haykırsa, her davranışınızdan o etrafınızdakiler sizin onları sevdiğinizi anlamalılar. Yani gözlerinizden, konuşmalarınızdan, mimiklerinizden, davranış biçimlerinizden bir tek ana görüntü neşredilmeli. O görüntü sevgiyi terennüm etmek, sevginin şarkısını söylemek. Her davranışınız etrafınızdaki insanları sevdiğinizi ifade etmeli. İnsanlara karanlık nefret penceresinden değil, nurla dolmuş olan sevgi penceresinden bakın. Sohbete oradan girin. Karşınızdaki kim olursa olsun, size kötülük yapan birisi olsun, ama onu sevdiğinizi ispat etmelisiniz. Yanlışlık yapan, size kötü davranan, bunu hak etmediğiniz halde kötü davranan bir kişiyi de sevebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman size düşeni yapmış olursunuz. Kalbiniz ne diyor? Önemli olan o. Kalbiniz, ben onu seviyorum demeli. Ne kaybedersiniz ki? Nefret etmek yerine sevseniz. Herkes için bunu gerçekleştirdiğiniz gün başka bir dünyada yaşayacaksınız. Nefrete yer olmayan bir sevgi dünyasında. Sevgili kardeşlerim, sevilmenin anahtarı sevmektir. Unutmayın, sadece sevenler sevilir. Sevenler sevilmeye en çok layık olanlardır. Sevgili kardeşlerim, sevmenin görüntüsü sevdiğinizi en güzel davranışlara muhatap kılmaktır. Bu güzel davranışlar onlardan size gelen bir güzel davranışın karşılığı olarak değil, onlardan size kötü davranış da gelse, siz o yanlış davranışa en güzel davranışla cevap vermelisiniz. Sanki o kişi size bir kötülük değil de size üzüntü veren bir davranışta bulunmamış da sizi sevindiren bir davranışta bulunmuş gibi davranmayı hedef ittihaz etmelisiniz. Bir anda buna ulaşamayabilirsiniz. Ama yılmadan devam ederseniz sevgili kardeşlerim, o zaman başarabildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada sizi sevenler olabilir, sevmeyenler olabilir,
Hatta sizden nefret edenler olabilir. Bu onların dünyalarına bağlıdır. Dünyaları nefslerindeki afetler yüzünden kapkaranlık olan insanlar her şeyi en kötü standartlarda değerlendirirler. Bunun tabi neticesi olarak herkese kızarlar. Herkese karşı öfke doludurlar. Kin ve nefret saçarlar. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah ile değil, şeytanla işbirliği yapanlardır. Kim başkalarına kötülük saçıyorsa, öfke saçıyorsa, kin kusuyorsa, o Allah'ın yolunda değildir. O şeytanın yolundadır. Şeytan insanlara nefreti öğretir ve tatbik ettirir. Allah da insanlara sevgiyi öğretir ve tatbik ettirir. Öyleyse sevgi müessesesi bütün insanlar için temel hedefi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz ki? Eğer severseniz, madde bir, bu sevginizi izhar ederseniz, yani açığa koyarsanız, açık bir şekilde davranışlarınızdan etrafınızdaki insanları sevdiğiniz buram buram yükselirse, ne olursunuz? Sevilenlerden olursunuz. Unutmayın, kanun, Allah'ın kanunu sevenler sevilir. Nefret edenlerden nefret edilir. Ama siz siz olun, sizden nefret edenlerden de nefret etmemeyi başarmaya çalışın. Çalışırsanız, Allah'tan da yardım isterseniz, başarabildiğinizi göreceksiniz. Allah Teala onların size yaptığı kötülükleri bilmenize rağmen sizin başka insanları sevmenizi sağlamak yetkisinin sahibidir. Eğer Allah Teala herkese karşı sevgi dolu olmayı dilerseniz, Allah Teala sizi de sevgi dolu kılar. Sevmenin kanatlarıyla uçarsınız. Sevgi kanatları. Sevenler uçarlar. Nefret edenler düşerler. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, nefret ediyorsunuz. A'dan nefret ediyorsunuz. Onun sizi sevmesini bekleyebilir misiniz? Nefret ediyorsanız, elinizde olmadan nefretiniz ona sizin tarafınızdan belli edilir. Davranış biçimleriniz bunun göstergesidir. Her nefret ettiğiniz kişinin sizden nefret etmesi kadar tabii bir şey olamaz. Kim başkalarına nefret saçıyorsa, başkaları da ondan nefret edecektir. Kim başkalarına sevgiyle yaklaşıyorsa, sevgi dolu davranışların sahibi ise başkalarına karşı, o zaman o kişi de sevilmeye liyakat kesbetmiştir. Layık olmuştur. Mutlaka sevilir. Hani atalarımıza demişler, iyilik yap, denize at. Balık bilmezse, halik bilir. Öyleyse,
herkese karşı en güzel davranışlarda bulunmalısınız ki onlardan size güzel bir davranışın dönüşünü beklemeye hak kazanasınız. Sevgili kardeşlerim, ya böyle yaparsanız sevinirsiniz, mutlu olursunuz ya da böyle yapmazsınız. Nefret edenlerden siz de nefret edersiniz. Ve o kişiyi ebediyen kaybedersiniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevebilseniz. Sizi sevmeyenlerin kalbine sıçıcık bir sevgi tohumu ekersiniz. Sıcacık bir sevgi. Sizden nefret eden kişi, ona karşı gösterdiğiniz nefret dolu davranışlara eğer sevgiyle cevap veriyorsa, nefretiniz ona nefreti kabul ettiremiyorsa, o sizden nefret etmiyorsa, siz ondan nefretinizi bütün boyutlarıyla göstermenize rağmen, bütün bunlara rağmen o sizden nefret etmiyorsa, aranızda nefretin sahibi olanlar vardır, onlara sesleniyorum. Ne hissedersiniz? Sevgili kardeşlerim, neden onları sevmeye gitmiyorsunuz? Sevmek yoluna gitmiyorsunuz. Yollardan bir tanesi sevgi doludur, Allah'a tırmanır. İkincisi nefret doludur, şeytana ulaşır. Birisi 7 kat göklere, öteki 7 kat yerlere, cehenneme götürür. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun. Nerede olursanız olun. Allah'ın kanunu seven sevilir şeklindedir. Onu ise seveceksiniz. Seveceksiniz ve sevileceksiniz. Sevgi varken neden nefret? Güneş varken neden karanlık? Sevgili kardeşlerim, hepinizi neden bu kadar çok sevdiğimizi anladınız mı? Allah bize sevgiyi öğretti. Biz de size öğretmeye çalışıyoruz. Eğer idrak ederseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşayacaksınız. O zaman sevgili kardeşlerim, mutlu olacaksınız. Sevgi kervanı, mutluluk şehrine götürür. Nefret kervanı da mutsuzluk. Kapkara bir dünya içinde insanlardan nefret ederek yaşarsınız. Ve de onların düşmanca davranışları aslında belki sizin düşmanca davranışınıza bağlıdır. Bir noktadan itibaren başlar. Ya biri size kötü davranmıştır, siz de ona kötü davranırsınız. Arkadan o size gene kötü davranır. Arkadan siz de ona gene kötü davranırsınız. Böyle kötülük spirali yükselir. Ama başka birisi size kötü davranıp da o spiral yükselmeye başlayınca siz ona sanki yaptığından, o kötü davranışından hiç haberdar değilmişsiniz gibi, hiç etkilenmemişsiniz gibi
en güzel bir davranışla karşılık verirseniz, o kişi yaptığı hatadan dolayı sadece hüzün duyar sevgili kardeşlerim. Başkalarını en güzele davet etmeniz, onlara en güzel davranışlarda bulunmanıza bağlı, öyle değil mi? En güzel davranışlar hepinizi en güzele götürür. En güzel davranışlar, en güzel davranışları oluşturur. Karşı tarafın da size güzel, daha güzel, daha güzel davranışlarda bulunmasını, sizin onlara olan o sevginin vücuda getirdiği güzel davranışlar sağlar. Sevgi varsa mutluluk vardır. Nefret varsa mutsuzluk ve huzursuzluk. Neden dünyanızı karartıyorsunuz? Dünyanızı sevgi güneşinin aydınlığıyla aydınlatın. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe daha çok seversiniz. Daha çok sevdiğiniz zaman daha çok sevilirsiniz. Ve bu spiral devamlı sevgi muhtevası içerisinde yücelir, yücelir, yücelir. Allah'a yakın olanlar nefret edenler değildir. Sevenlerdir. Nefret edenler şeytana yakın olanlardır. Birisi sevgi dünyasını yaşıyor. Allah'ın emirlerinden en önemlisi. Diğeri nefret dünyasında yaşıyor. Şeytanın emirlerinden en önemlisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgi varken, mutluluk varken neden nefret, neden mutsuzluk? Hep mutluluk reçetesinin ilaçlarını kullanın. Nedir o ilaçlar? Güler yüz, tatlı dil, sevmenin belirtilmesi. Size kötü davranan

haline bakarak. Siz de ondan nefret mi edeceksiniz? Öyle yaparsanız şeytanın elinde bir esir olmayacak mısınız? Onun düştüğü hataya siz de düşmüş olmayacak mısınız? Şeytan ona tesir etmiş, o sizden nefret ediyor. Marifet sizi sevenleri sevmekte değildir. Marifet sizi sevmeyenleri, hatta nefret edenleri de o sevgi selinin içinde yeni bir hayata ulaştırmaktır. Dikkat edin, deneyin. Sizden nefret eden birisini hedef alın ve onu sevdiğinizi her vesileyle ispat edin. Mesela ona bir hediye verin. Mesela onu mutlu edecek olan şeyler nelerse araştırın, gerçekleştirmeye çalışın. Bunu yaptığınız zaman kalbi nefretle dolu olan kişi birdenbire duracaktır. Yahu diyecektir. Ben bu adama bu kadar kötülük ettim. Zorla değil ya, bu adamdan nefret ediyorum ben. Ama o benim nefretime ve bunca kötülüğüme rağmen bana hala en güzel davranışlarla mukabele ediyor. Nasıl bir insan bir sevdiğine davranırsa, nasıl bir davranışsa bu, o da ben onu sevmememe rağmen, ondan nefret etmeme rağmen, bu nefreti bütün boyutlarıyla göstermeme rağmen, o hala her davranışıyla beni sevdiğini ispat ediyor. O zaman ben bundan utanç duymalıyım. İş dönüp dolaşıp buraya gelir sevgili kardeşlerim. Bu sonuca ulaşabilmek, sizi sevmeyen, hatta sizden nefret eden bir kişiyi sevebilmek kapasitenize bağlıdır. Bu bir kapasite meselesidir. İnsanlar kendilerini sevmeyenleri, hatta nefret edenleri kolay kolay sevemezler. Bu sevgi hedefi Allah'ın reçetesinde yazar. Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluk reçetesi ise nefrete karşı sevgi paralelinde gelişir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Ne kaybedersiniz ki? Sizi sevenleri zaten seversiniz. Ama sizden nefret eden birisini de sevebilecek misiniz? Bunu başardığınız gün hedefe ulaştınız demektir. O zaman başka bir dünyada bir yeni dünyada masmavi bir gök altında sağda solda oluşan bembeyaz bulutlarda yaşarsınız. Günlük güneşlik bir gün ve küçük küçük bulutlar. %90 aydınlık, %10 bulutlu. Bu parlak bir dünyadır. Tamamen bulutsuz bir gökyüzü. Orada da güneş bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. İşte o güneşi sevgi güneşi olarak düşünün. Ne kadar çok severseniz sizin sevgi güneşiniz o kadar parlak olur. Sevgili kardeşlerim, sizden etrafınızdaki insanlara buram buram sevgi yayılırsa, onlar için sizden nefret etmek asla söz konusu olamaz. Onlar da sizi seveceklerdir.

Bu onların ellerinde değildir. Kalpleri sevgiye karşı sevgiyi mutlaka yaşayacaktır. Öyleyse insanlara dikkatle bakın. Nefret edenler hep mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Her şeyden rahatsızlık duyan insanlardır. Onlar bir mutsuzluk dünyasında yaşamaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, dünya sevgiyi unutan insanlarla dolu. İnsanların çoğu Allah'ı unuttukları için sevgi yerine nefretle dolu kalplerin sahipleri olmuşlar. Böyle olmuşlar çünkü etrafındaki insanlar onların nefreti aşılamış, onlardan nefret ederek. Onlar da o nefret dolu dünyada nefreti kabul etmişler. Sevgili kardeşlerim, isteseniz de istemeseniz de her gün bir gün daha yaşlanırsınız. Her gün hayat tecrübeniz artar. Günler geçtikçe başka insanların kalbini yanlışlıkla da olsa kırdığınız zamanlar oluşursa bundan hüzün duymaya başlarsınız. Neden derseniz ben onun kalbini kırdım. Sevgili kardeşlerim, başkaları size kötü davranabilir. Bu sizin probleminiz değildir. Onun problemidir. O Allah'a hesap verecektir. Sizin kalbinizi haksız yere kırdığı için vicdan azabını o yaşayacaktır. Sizse, kalbi kırılan sizse, ona kalbinizin kırılmadığını, davranışlarınızla ispat eden birisi olmalısınız. Ona kırılmadığınızı, onu çok sevdiğinizi, bir öfke anında söylenen bir sözün sizi fazla üzmediğini ve üzüntünüzün geçtiğini huzur içinde o kişiye anlatabilirseniz, bu kişi eskiden dostunuz değilse bunu söylediğiniz zaman dostunuz olacaktır. Kalp kalbe karşıdır. Bütün kalpler birbirinden etkilenirler. Öyleyse siz etrafınızdaki insanları severseniz onların kalplerine sevgi tohumları ekmiş olursunuz. Onlar da sizi mutlaka seveceklerdir sevgili kardeşlerim. İşte sevgi üzerine bir dünyada yaşamış olmak. Herkesi mutlu etmek sonucunu doğurur. İnsanları severseniz onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. İnsanlardan nefret ederseniz onların da sizden nefret ettiğini göreceksiniz. Öyleyse top sizde. O topu Allah'ın emrettiği istikamette kullanın. Sizden etrafınızdaki insanlara buram buram sevgi yayılsın. Onlar sizin kendilerini sevdiğinizi daima anlamalılar. Her an sizden etrafınıza sevgi
ailelere yayılmalı. Herkes sizden böyle bir izlenim aldıktan sonra size karşı sevgi duyacaklardır. Sevginin karşılığı sevgi, nefretin karşılığı nefrettir. Öyleyse kim mutlu olmak istiyorsa o sevmelidir. Sevgisini açıklamalıdır. Ve her davranışından buram buram o sevgi dışa vurmalıdır. Sevginin açamayacağı kapı yoktur. Kalbi kapkaranlık, kilitlenmiş bir insanın kalbindeki pasları, kirlilikleri, karanlığı yok edebilen, diğer insanların ona karşı olan sevecen davranışlarıdır. Sevmek bütün kapıları açar sevgili kardeşlerim. Kalplere o kapılardan girilir. İnsanlar sizi denerler. Kötü davranırlar. Sizin onlara nasıl davranacağınıza bakarlar. Kötü davrananları da sevebilmelisiniz. Sevgiyle dolu olan insanlar zaten size karşı davranışlarıyla her an sizin tarafınızdadırlar. Sizden yanadırlar. Kim severse sevdiğinden yana olur. Kendisinden yana olmaz. İşte bu kendinden yana olmak veya başkalarından yana olmak sevginin belirgin ayırıcıdır. Öyleyse sevin, sevdiğinizden yana olun, kendinizden yana olmayın. Kendisinden yana olan bir kişi her an menfaatini üstün bir hedef ittihaz eden bir insandır. Oysa ki üstün olan tevazu olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, severseniz bütün bunların ilacının sizde olduğunu anlayacaksınız. Ve sizden nefret eden bir insanı da sevebilirseniz, onunla haşır neşir olabilirseniz, onunla beraber olabilirseniz, onda da mutlaka sevgi tohumları sizin tarafınızdan ekilmiş olur. Ve bu tohumlar mutlaka meyve verir. Sevgi tohumları sevgi çiçeklerini açar, sevgi ağaçlarını açar, asırlık çınarlar gibi sevgi kalbinizde gelişir, gelişir, gelişir. İşte hepinizin yaşamanız lazım gelen hayatın ana boyutları hep sevgi çerçevesi içindedir. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Seveceksiniz. Kim mutsuz olmayı istiyorsa o da kolay. Nefret eder. Nefret eden bir kişi her an huzursuzdur. Her an sıkıntılıdır. O başkalarına düşmanlık yapmaya çalıştığı için başkalarından da ona düşmanlık gelecektir. Bu gelenlere mani olmak ister ama kendisi de düşmanlığını yapmaya devam etmek ister. İşte burada paradoks oluşur. Nefrete karşı sevgi kazanamazsınız.
Yani siz nefret sahibiyseniz başka birisine, onun sevgisini kazanamazsınız. O da sizden nefret edebilir veya en azından sizi sevmeyebilir. Ama nefret ettiğiniz, bütün boyutlarıyla nefretinizi haykırdığınız, hissettirdiğiniz bir insandan sizi sevmeyi beklemek hakkına sahip değilsiniz. Onun sizi sevebilmesi her şeyden evvel sizin onu sevebilmenize bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? Sevin. Severek mutluluğun kanatlarına takılın. Mutluluk rüzgarlarında uçun. Sizler için en güzel hedef sevilmek hedefidir. Sevmeden sevilme noktasına ulaşamazsınız. Sevin ki sevilesiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Nasıl toprak nebatları oluşturuyorsa Adem Aleyhisselam'ı da toprak oluşturmuş oluyor. Bu sebeple Allah Teala ben sizi nebat olarak vücuda getirdim diyor. Ona geleceğim biraz sonra. Enam suresi, pardon, Tarık suresi 8 ve 9. Elbette Allah öldürdükten sonra yeniden diriltmeye kadirdir. Ne zaman? Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Tekrar okuyorum ayet-i kerimeyi. Elbette Allah öldürdükten sonra sizi yeniden diriltmeye kadirdir. Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Demek ki Allah Teala'nın yeniden diriltmesi ancak kıyamet günü gerçekleşecek olan bir olay. Enam suresi 36. ayet-i kerime. Muhakkak ki davete ancak işitenler, kulaklarındaki makra alınmış olanlar icap eder. Ve ölüleri Allah diriltir kıyamet günü. Sonra ona Allah'a döndürürler. İşte diriltilen bütün ölülerin tekrar Allah'a dönüşleri söz konusu oluyor. Öyleyse Allah Teala bu konuları açık bir kesin olarak söylüyor. Nuh 14. Andolsun ki o sizi türlü türlü hallere soktu, türlü türlü hallerde yarattı. İşte bu hallerin hepsini gördünüz. İlk 7 kademe, emmare, levvame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Ondan sonra da velayetin 7 kademesi. Nuh 15. Allah Teala sizi 7 kat nasıl, Allah Teala nasıl 7 kat tabaka yarattı göklerde. Nuh 16 ve Nuh ve ayı orada bir nur kıldı ve güneşi de şemsi de bir siraç kıldı. Nuh 17. O sizi topraktan inbat etti. Nuh 18. Sonra sizi oraya tekrar iade edecek ve oradan tekrar sizi ihraç edecek. Bu Nuh 17 ve 18, bunların dinlediklerine çok doladıkları iki tane ayet-i kerime. Burada Allah Teala vallahi enbeteküm minel ardi nebatan diyor. Sizi topraktan nebat olarak inbat ederek vücuda getirdi. İşte biz toprağa buğdayı atıyoruz. Sonra kendimizi kenara çekiyoruz. Ne yaparsa Allah yapıyor. Yani toprak nebatı vücuda getiriyor, oluşturuyor ve bitiriyor. Bir süre sonra bir buğdaydan 70 tane buğday tanesi oluşuyor, 60 tane buğday tanesi oluşuyor. Kim oluşturdu bunu? Toprak oluşturdu. Allah öyle olması için emir verdi, toprak da emrin gereğini yerine getirdi. Peki Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı nasıl yarattı? Bir topraktan yarattım diyor, salsalinden. Ve bu salsalinden Allah Teala topraktan Adem Aleyhisselam'ı oluşturuyor. Adem Aleyhisselam'ı oluşturan madde ne? Toprak. İşte toprak Adem Aleyhisselam'ı bitiriyor. Bir nebat gibi onu toprak oluşturuyor. Tıpkı nebatların oluşması gibi. Allah Teala'nın buradan biz sizi bir nebat olarak inbat ettik. Biz sizi topraktan inbat ettik demesi, nebat olarak vücuda getirdik. Adem Aleyhisselam'ı topraktan halk ettik. Onu nasıl toprak nebatları oluşturursa biz de Adem Aleyhisselam'ı topraktan oluşturduk anlamında kullanıyor. Vakıa suresi 57. ayet-i kerime. Biz sizi yaratırız, sonra da size tasarruf ederiz. Vakıa 58. Şimdi gördünüz mü döktüğünüz şeyi? Vakıa 59. Ondan, o meniden insanı yaratan siz misiniz, yoksa biz miyiz? Vakıa 60. Aranızda ölümü biz takdir ettik ve biz dilediğimiz şeyi yerine getirmekten aciz değiliz. Yani vadesi gelenleri zamanı geldiğinde mutlaka öldürürüz diyor Allah Teala. Vakıa 61. Sizi değiştirmeye ve bilmediğiniz bir şekilde sizi inşa etmeye aciz değiliz. Biliyorsunuz ki ölümden sonra Allah Teala melekatının biri bütün insanları onların düşünemeyeceği bir şekilde hangi yaşta olurlarsa olsun hepsini artık hücre yenilenmesi olmayacak bir şekilde bir iç organları değiştirilmiş şekilde iki insanların asla bilmeyecekleri bir şekilde ama hepsini aynı yaşta kıyamet günü Allah-u Teala yeniden yaratıyor. Vaka 62 ve andolsun ki ilk çıkışınızı biliyorsunuz. O halde düşünmez misiniz? Bakınız burada bir atıf var. Nereye atıf var? Biz sizi topraktan bir nebat olarak çıkardık. Burada da diyor ki Allah-u Teala ilk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Hala düşünmüyor musunuz? Yani biz Adem Aleyhisselam'ı toprak nasıl nebat oluşturursa Adem Aleyhisselam'ı topraktan bir nebat gibi oluşturduk. Bu ilk çıkışınızdır diyor. Burada da işaretini koymuş. İlk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Öyleyse düşünmez misiniz? İdrak etmez misiniz? İşte reenkarnasyon konusunda bugüne kadar oralarda söylenen bütün ayet-i kerimelerle bugün sizlerin huzuruna çıktık. Ve onların bütün reenkarnasyoncuların söylediği bu ayet-i kerimelerin hepsini huzurunuzda birer birer izah ettik. Gördünüz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bir ruhun bir bedene bir defa girip ondan sonra birçok bedenlerde devamlı yaşamasından hiç bahsetmiyor. Bir iddiaları daha var reenkarnasyoncuların. Ne yazık ki birçok profesör bunların arasında. Diyorlar ki ilahi adalet için mutlaka bunun oluşması lazım. İlahi adalet için oluşması lazımmış. Nedenmiş? Çünkü sebebi şuymuş, bir takım insanlar sakat doğarmış. Bir takım insanlar hasta doğarmış. Bir takım insanlar da daha 3 yaşında, 1 yaşında daha doğarken ölürlermiş. Bunlara da yaşama hakkı vermeliymiş Allah-u Teala. Vermeyince bu zavallı insanlar ne olurmuş? Ne olacaklar? Doğru olsa cennete gidiyorlar. Yani 15 yaşın altında ölen insanlar henüz akil ve bali olmadıkları için, sorumlulukları olmadıkları için onlara Allah-u Teala'nın teklifi yok. Teklif yoksa o insanlar büyük günahları işlemedikleri sürece kesin bir şekilde gidecekleri yer cennet. Bu insanlar ilahi adaleti bu dünya üzerinde düşünüyorlar. İlahi adalet bir bütünlüğün ifadesidir. Bütün ilahi adaletin tahakkuku dünya hayatının ve cennet veya cehennem hayatının bütünleşmesiyle tahakkuk eder. Bu dünyada cennet hayatı veya cehennem hayatı bu dünya hayatıyla birleştirildiği zaman ilahi adaletin nasıl teşekkür ettiğini göreceksiniz. Her yaptığınız şeyin bedeli size ödenir. Mükafatı hak etmişseniz mükafatı alırsınız. Cezayı hak etmişseniz cezayı alırsınız. Öyleyse sizler için söz konusu olan şey bu dünya ve cennet veya cehennem hayatıyla bütünleşen bir ilahi adalet mekanizmasıdır. Bu mekanizmayı bir bütün olarak düşünmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse ilahi adaletin bu dünya üzerinde tecelli etmesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o topal olan, hasta olan, gözleri görmeyen insanları Allah-u Teala bir defa daha yaratsa, onlar öyle olmasalar, onları mutlu olacağına inanıyor musunuz? Öyleyse siz niye mutlu değilsiniz? Öyleyse Allah-u Teala'nın koyduğu bir mutluluk olayı var. Bu olayı tahakkuk için mutlaka nefsinizi önce tezkiye etmek, sonra da tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilahi adaletinin bir bütün olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Bu dünya hayatıyla ilahi adaletin sağlanması mümkün değildir. Burada reenkarnasyonu inşallah tamamlamış oluyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sualler varsa yazın efendim, verin bana. Derdiniz mi? Tamam.
2: Hocam ara verelim mi? Sonra 4.30. Kitap satışı için.
1: 10 dakika. 5 dakika başladı. Evet. Ama reenkarnasyonu bitireyim o zaman kısaca. Reenkarnasyon konusunda bitireyim. Pardon. Transandantal meditasyon çok kısa anlatacağım. Çünkü sualleriniz var. Sualler de var biraz. 5 dakikacık ara verip kitapların imzasını atmak istiyorum. Ondan sonra geleceğim yalnız suallerinize cevap vermek için. Ama bu arada transandantal meditasyon eksik kaldı. Onu da kısaca anlatıp geçeyim. Transandantal meditasyon konusu size verilen bir mantra ile başlar. Bir kelime veriliyor. Diyorlar ki 20 dakikalık bir seans içerisinde bu kelimeyi kafanda düşüneceksin. Hep bu kelimeyi tekrar edeceksin. Bu kelimenin üzerine konsantre olacaksın. Ne olacak? O zaman diyorlar ferahlarsın, huzura kavuşursun. Bir gerçek payı var mı? Evet var. Bir insan eğer bir tek bunun üzerine konsantre konsantre olabilirse düğümlerin atılması söz konusudur. Açılan düğümler o konsantre olduğunuz tek konu üzerinde devam ettiğiniz sürece açık kalır. O konudan ayrıldığınız zaman kafanızdaki düğümlerin tekrar alanlarını göreceksiniz. Reenkarnasyonun, pardon, transandantal meditasyonun bir insana sağlayacağı fayda işte bu kadar. Ama onun arkasında acaba neler var, beraberce bakalım. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Bugün dünya üzerinde Maharishi, Lord Mansfield'in en yakın adamı olarak dünya üzerinde zulmani ilimleri yaymakta vazifeli olan en üstteki kişiler biridir. Ayvada bir üniversite kurdular ve insanları transandantal meditasyona yaklaştırmaya çalışıyorlar, reenkarnasyona inandırmaya çalışıyorlar, bütün zulmani ilimleri onlara öğretmeye çalışıyorlar. Oradaki bunların üniversiteyi kurdukları kasabadaki birçok insan onların okuluna girdi. Sonunda onlardan birçoğu bunları mahkemeye verdi. Mahkeme sebebi şu, siz bize transandantal meditasyonla mutluluğu vaat etmiştiniz. Biz huzur içinde insanlar olacaktık. Ama transandantal meditasyon bizi huzura ulaştırmadı. Öyleyse bizi bu kadar para alarak huzura ulaştırmayı vaat eden sizleri bu sebeple mahkemeye veriyoruz. Sizden tazminat talep ediyoruz. İşte dikkat edin, transandantal meditasyon bizim söylediklerimizin dışında orada, Iowa'da, üniversite camiasının bulunduğu kasabadaki insanların bir kısmının onlara mahkeme açmasına sebebiyet vermiştir. Deccal hayatta mı? Evet. Adam o işte. Tibet'te şu anda yaşıyor. Amerika'da bir üst seviye rahipti. Bir skandala adı karıştı ve kaçtı oradan. Maharishi deyince onun sağ kolu ve dünya üzerinde okült kültür. Okült kültür deyince orada durun. Bu zulmani ilimler demektir. Onlar size 7 tane şuur kademesinden bahsederler. Kozmik şuur kademeleri. Onlara sorduğunuz zaman bu kozmik şuur kademeleri nedir diye açık açık söylüyorlar. Kozmik şuur kademeleri yukarıdan aşağı doğru inen kademelerdir. Ve biz yaşadıkça bu transandantal meditasyonla bu kozmik şuur kademelerini yaşarız. Yaşadıkça daha derine gireriz. Ve daha derinde daha çok sırlar görürüz. Peki bu yolunuz sizi aşağı doğru inen bu yol aydınlığa mı götürüyor yoksa karanlığa mı sualinin cevabı da kesin karanlığa götürüyor. Hem karanlığa gidiyorlar, hem aşağı doğru yolları, yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği sırat-ı cehime, cehenneme götürecek olan, şeytana ulaştıracak olan yola %100 uygun. Allah'ın irşad yolu zemin kattan başlar, Allah'a doğru gider. Şeytanın gay yolu zemin kattan başlar, aşağı doğru iner, şeytana ve cehenneme ulaştırır insanı. Öyleyse kozmik şuur kademeleri deyince kim böyle bir şeyi bilafa ediyorsa ne yazık ki Ömer'in birçok profesör de var. Onlara deyin ki bu İskender Hoca diye birisi var, ukala bir adam, böyle söylüyor size. Ne haber deyin? Allah Teala ve Tekad'ın Hazretleri açık ve kesin bir şekilde Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde La ikrahe fid dini kat tebeyyene rüştü minel gayy diyor. Dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gayy yolları cehenneme götürecek olan yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır diyor. İşte bu ayrılan yollardan bir tanesi sizi cehenneme götürür, şeytana götürür, kozmik şuur kademeleriyle. Bir tanesi de sizi Allah'a götürür, Allah'ın mürşidiyle. Ve yolunuz yukarıya doğru çıkar. Bir, Allah'a götürür sizi. İki, ve yolunuz daha üstte çıktıkça devamlı Allah'ın nurlarıyla daha çok daha çok aydınlanacaktır. Sonunda sonsuz bir aydınlığa ulaşacaksınız. Öyleyse onlara soruyoruz, peki aranızda Allah'a ulaşan var mı? Elbette var diyorlar. Biz 7. kata indiğimiz zaman 7. kat seferi karanlıktır, orası sonsuzluktur, Allah da sonsuzluktur. Öyleyse biz okyanusların dibinde nasıl insanlar sırları keşfediyorsa, biz 7 kat aşağı inip o seferi karanlıkta sırları keşfetmeye çalışırız ve Allah'a ulaşırız. İyi mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyorsa bu adamlar tam tersini söylüyorlar. Bundan da hiç bir tür falan getirdikleri yok. Üstelik diyorlar biz doğru yolda olduğumuzdan eminiz. Tamam kardeşim. Öyleyse Allah'a inanan ilişkilerimize dikkatle bakın. Bu transandantal meditasyon sizi nereye götürür? Bunun cevabını verebilmek için zikri öğretip göstermem lazım size. Zikir Allah'ın isminin Allah Allah Allah Allah diye birbirinin arkasından tekrardan oluşan bir olgudur. Ve Allah bütün insanlara daimi zikri farz kılmış. Nisa suresi 103. ayet-i kerime Feskürallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cülubim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. 14 asır sonra her ne kadar hiçbir din öğreten kurumdan daimi zikrin değil, zikrin bile farz olduğuna dair hiçbir işaret gelmemesine rağmen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de daimi zikri farz kılmış, yetmez. Bütün sahabe daimi zikrin sahibiydi. Zümer 18 hepsinin ulul elbab olduğunu söylüyor. Âl-i İmran 190 ve 191 o ulul elbab kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Öyleyse zikir deyince Allah'ın ismini tekrar size Allah'ın katından rahmet ve faz olmak üzere iki tane nurun göğsümüze gelmesini sağlar. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi gereğince. Allah ihdas ettiği nurların ahsen olanlarını zikirle ikişer ikişer indirir diyor kitaba müteşabih olarak. Sonra bu nurlar nefsinizin kalbine gelir, sizi huşu sahibi yapar. Allah'ın zikriyle de bu nurlar nefsinizin kalbine gelir, nefsinizin kalbini ısıtır, ınlatır, yumuşatır ve aydınlatır. Öyleyse siz zikir yapacaksınız, Allah'ın nurları inecek. Bir çift. İşte bu nurlar göğsünüze gelecek, göğsünüzden kalbinize gelecek. Ve siz kalbinize Allah'ın nurlarının dolduğunu hissedeceksiniz. Bunun için dört tane kalp şartına ihtiyacınız var. 8. basamakta Allah'a giden 28 basamağın 8.sinde Allah kalbinize hidayet koyar. Tekamül suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet olur. 9. basamakta bu hidayet kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime وَجَاهَ بِالْقَلْبِ مِنِمْ Allah'ın huzurunda onlar kalpleri Allah'a dönük olarak gelenlerdir. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştıracaksa onun göğsünü teslimi açar. Bu teslimi açıcılsa o kişinin göğsünden kalbine yol açmak olduğunu görüyoruz. Zümer 22. Sadece Allah'ın göğsünlerini teslimi alıştığı kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir. Demek ki 8. basamakta Allah kalbinize hidayet koyuyor. 9. basamakta bu hidayet nefsinizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur kapısını, nur yolunu açıyor ve Allah'a dönen nur kapısıyla birleştiriyor. 11. basamakta zikir yapıyorsunuz. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsünüze geliyor, kalbinize ulaşıyor ama kalbiniz mühürlü. Bu mühürlü kalbin içine ancak rahmet sızabiliyor, fazla hiç giremiyor. Ve sızan rahmet yüzdeki çevresinde oluştuğu zaman huşu sahibi oluyorsunuz. O zaman hacet namazını kılıp mürşidinizi istiyorsunuz Allah-u Teala'dan. Allah'ın sözü var, huşu sahibi olan herkese mürşidini gösterir. Gösterdiği zaman ona ulaşıyorsunuz, önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Allah'ın kalbinizdeki yeni bir olgusuyla karşı karşıyasınız. Kalbinizin Allah-u Teala bu noktada içine imanı yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda yetim görmüş bir ruh yerleştiririz diyor. Ondan sonra da onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bu kalbinizin içine yazılan iman sebebiyle zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazla, selavat ismindeki üç tane nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizdeki mühürü kalbinizin alt boyutuna kadar iter. Ve Allah'ın rahmeti de, fazlı da, salavatı da nefsinizin kalbinden içeri girip kalbinizin içinde yoğunlaşmaya başlar. İşte bu zikir birikimidir ki sizin Allah'a yaklaşmanızı ve hem cennet saadetine ulaşmanızı hem de dünya saadetine ulaşmanızı sağlayacaktır. Öyleyse burada 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsinizin kalbinden içeri Allah'ın rahmeti de fazla da salavatına girmektedir. Allah Teala nefsinizin temizlenmesini, nurlara dolmasını ifade eden sistemi şöyle açıklıyor. Nur 21. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye girmezse içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki nefsinizi temizleyebilmeniz Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbine gelmesi için mutlaka buraya ulaşmanız lazım. İşte burada 14. basamakta zikir yapacaksınız. Allah'ın rahmeti de fazla da nefsimizin kalbinden içeri girecek ve orada birikime başlayacak. Evvelce söyledik, 7 tane kademede %51 nur birikimine ulaşırsınız. Şimdi zikir yapan bir insan 20 dakika yapsın, o da transandantal meditasyon yapan bir kişi de 20 dakika yapsın. 20 dakikanın sonunda zikir yapan bir insanın kalbinde A kadar nur varsa mutlaka bu nur 20 dakikanın sonunda A artı B kadar olacaktır. Kaldı ki Allah Teala daimi zikremetmiştir. Sonsuz zikir nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık bırakmasın, mutlak saadete sizi ulaştırsın diye. Suallerinize cevap verirken mutlak saadeti anlatırım. Öyleyse zikrin sonucu, zikrin sonucunda kalbinizdeki nurlar mutlaka artar. A kadar nur varsa zikrin sonunda mutlaka A artı B kadar nur oluşmuştur. Ferahlayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Şimdi aksini düşünün, transandantal meditasyon yapıyorsunuz, inandınız. Netice mi? Kalbinizde C kadar karanlık varsa o transandantal meditasyon da kalbinizde yeni karanlıklara ulaştıracaktır şeytanda. Ve C artı D kadar karanlıkla transandantal meditasyonu bitireceksiniz. Sadece o süre içerisinde o düğümlerin çözülmesi sebebiyle bir geçici rahatlamayı belki hissedebilirsiniz. Buna şeytan bu hususu çok iyi bildiği için bütün insanları Allah'ın evliyası yapacak olan, mutlaka cennet saadetine ulaştıracak olan ve mutlaka dünya saadetine ulaştıracak olan zikirden bütün insanları ayırabilmek için transandantal meditasyonu koymuş ortaya. Bu bütün insanlar için korkunç bir olgu. Şeytan tuzağını kurmuş ve bu tuzağın içerisinde ne yazık ki insanlar yanıp kavruluyor bugün. İşte kısaca transandantal meditasyon olayı da bu. Burada inşallah sözlerimi tamamlıyorum. Suallerinize cevap verirken karanlık kalmış olan bütün hususları yeniden aydınlatabileceğime inanarak Allah-u Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, zikirden boş kalmamanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimi inşallah tamamlamış oluyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allah razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Ya kenestayin ihtina sıratı en istakim sıratı el ezzil en altı aleyhim gari mahtubu aleyhim. Eyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın, hepiniz mutluluğu yaşamak için var oldunuz. Çünkü Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmaksa Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı ifade eder. Allah'a kul olmak. Ne demek bu? Bu mutluluğu yedi boyutta yaşamak demek. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın kulu olur. Ve mutluluğu yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlak olarak Allah Teala tarafından huzura kavuşturulur. Neden acaba? Çünkü o kişinin şeytanla ilişkisini keser Allah Teala. O kişinin artık iblisle, şeytanla bir ilişkisi kalmamıştır. O kişi mutluluğu yaşayacaktır, huzuru yaşayacaktır. İblisin bütün insanlar üzerinde onları mutsuz etmek konusunda özel bir gayreti söz konusudur. Bütün şeytanlar sadece insanları mutsuz etmek için yaşarlar. İşte böyle bir olayda sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak Allah Teala'nın bir nimeti. Biz sizlere mutluluğu yaşatmak için buradayız. Mutluluk ne zaman başlar? Evvela mutluluk nedir? Mutluluk bir zevki yaşamak değildir. Zevki yaşarsınız, zevk bitince olay da bitmiştir. Zevkleri yaşamakla mutluluğu sakın aynı şey zannetmeyin sevgili kardeşlerim. Mutluluk devamlı bir vetiredir, kesintisizdir, ömür boyu sürer. Birinci özelliği bu. İkinci özelliği, hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Hem de dış dünyanızda, başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanlarla olan kavganız bitecek. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Siz Allah'ı çok seveceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Allah'a hayran olacaksınız. Her biri daha üst boyutta bir mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceğiniz günler
çok uzakta değil. Unutmayın ki mutsuz olmak sizlerin mutluluğu yaşayamadığınızı gösterir. Mutluluk her yerde, her zaman söz konusudur. Eğer mutlu olmayı Allah'ın formülüne göre hak etmişseniz. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlaka bir nefs sahibidirler. Nefs, fizik vücudun aynı görüntüsünde olan, her şeyle fizik vücudun aynı olan bir ikinci vücudunuzdur. Bu aleme ait olan bir varlık değildir. Bu alemde, zahiri alemde o bir görüntüdür sadece. Daha ilginci, zahiri alemde yani şu fizik vücudumuzun alemi, şu kitabı elimizde tuttuğumuz alem, nefsiniz için bir hayaldir, bir görüntüdür. Taymeken yaşamış olanlar, nefs taymekanı yaşamış olanlar bilirler. Bu alemde hiçbir şeye dokunamazsınız. Duvarlardan geçersiniz, öteki duvardan da geçersiniz. Uçarak geçersiniz, ne hızınızda azalma olur, ne duvar size şu veya bu şekilde tesir edebilir. O duvardan geçtikten sonra karşı duvara gelirsiniz, ondan da geçersiniz. Ondan sonraki duvarın da içinden geçersiniz. Size hiçbir tesiri olmaz. Çünkü o alem sizin için sadece bir görüntüdür. İnsanların yaşadığını göreceksiniz. İnsanların birbiriyle konuştuğunu göreceksiniz. Ama sizinle konuşmalarını isterseniz hava alırsınız. Onlar sizi görmezler. Siz onları yalnız görmekle kalmazsınız, söylediklerini de duyarsınız. Ama onlar sizin söylediklerinizi duymazlar. Sizden bahsediyorsa cevap da verirsiniz ama duymadıklarını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah-u Teala ile daha sağlam, daha üst boyutta ilişkiler kurmaya çalışın. Çalıştıkça göreceksiniz ki Allah sizi çok ama çok seviyor. Tek başına bu duygu bile bir insanı mutlu etmek için o kadar önemli bir faktördür ki sevgili kardeşlerim. Sevin, nefret etmeyin. Allah-u Teala sevmenizi istiyor. Tasavvufu yaşayanlar için nefret söz konusu değildir. Tasavvuf, Kur'an'dan başka bir şey değildir. Tasavvuf, Kur'an'ın bütünüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'a kaydeler koymuş fizik vücudunuz için. Allah adaletin sahibidir. Adaletin tahakkuku ise bütün insanların nefslerinde afetler olduğu cihetle o afetlere dayalı olarak hata yapanların o hatayı yapmamaları için tedbirlerini ifade eder. İşte adalet, işte hukuk ve işte insanın hak müessesesi. Hak kişiseldir. Ama hukuk toplumsaldır. Başka bir ifadeyle hak enfüsidir, kişiye aittir.
Ama hukuk afakidir. Bütün insanlara aittir. Eğer Batı tabiriyle konuşuyorsak, hak sübjektiftir ama hukuk objektiftir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, hepiniz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilirsiniz. Bir sıralama yaparsak eğer, bir insan başlangıçta mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntı içindedir. Her şey ona huzursuzluk verir. Başka insanlarla anlaşmazlık içindedir. Her şeyi kendisine dert edinmektedir. Huzursuzluğu ve mutsuzluğu yaşamaktadır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin mutluluk adı verilen bir boyutu var. İnsanlarla ilişkinizin mutluluk adı verilen bir boyutu var. İç dünyanızdaki ilişkilerin, nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerin mutlulukla alakalı bir boyutu var. Dış aleminizde, iç aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak sizin mutlu olabilmek talebinize bağlıdır. Biz size mutluluğun sırlarını veririz. Nefs ile ruh arasındaki mücadele, o var olduğu sürece siz mutlu olamazsınız. Her an nefsiniz hatalar işleyecektir. Arkasından Allah size azap edecektir. Ve de ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Ya da huzursuzluk verecektir demek daha doğru. Bir taraftan bu yaptığınız yanlış davranışların bedelini azapla ödemeniz. Öbür taraftan şeytan size devamlı huzursuzluk vermeye çalışır. Bütün gayretiyle sizin mutsuz olmanız için çalışır. Mesela bir konuda bir karar verdiniz. İblis o kararın verilmesi için size mutlaka bir işarette bulunmuştur. Ama o kararı verdiğiniz anda onun tam zıttı olan kararı vermeniz için iblis derhal harekete geçer. Ve karşıt faktörleri sıralar. Sizin o ana kadar aklınıza gelmeyen başka sebeplerle verdiğiniz kararın yanlış olduğunu düşünebilirsiniz, düşündürtmeye çalışır. Düşünürseniz tekrar karar değiştireceksiniz. İşte Allah-u Teala iblisin bu tarzdaki yanıltmalarıyla sizlerin devamlı karar değiştiren bir hüviyette olmanızı asla istemez. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki, onlarla sahabeyle müşavere et. Sonra bizim sana emrettiğimiz şeyi gerçekleştir. Ve bu bizim sana verdirdiğimiz kararı hiçbir şekilde değiştirme. Öyleyse sağlam iradeli bir insan olun. Bunu olmak için de gerekli vasıfların hepiniz sahibisiniz. Karar vermeden evvel düşünün ama kararınızı verdikten sonra değiştirmeyin. Bu sizin doğru karar verme kabiliyetinizi negatif olarak etkileyebilecek olan bir şeydir. Devamlı karar değiştirmek şeytanın oyuncağı olmaktır. Sevgili kardeşlerim, size iblisle aranızı bıçak gibi kesecek olan, bir anda kesecek olan bir sır vereyim mi? Allah'a ulaşmayı dileyin. Tabii bu
henüz aramıza katılmamış olan, sonradan kardeşlerimiz olacak olan sizler içindir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutluluk için ilk adımı attınız. Neden? Çünkü bunu yaptığınız an, Allah-u Teala anında ne söylediğinizi işittir ve bilir. Allahu Semi'ül Alim. Bakara Suresi 157. ayet-i kerime. Allahu Semi'ül Alim. Allah işitir ve bilir. Talep ettiniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum dediniz. Tamam. Dilediğiniz anda Allah Teala sizin dileğinizi mutlaka işitmiştir. Ve böyle demenizin kalpten gelip gelmediğini en iyi Allah bilir. Kalpten gelmiyorsa sizinle ilgilenmez. Netice değişmez sizin için. Mutsuzsanız mutsuzluğunuz devam edecektir. Ama eğer şuradan tam kalbinizden Allah-u Teala'ya sımsıcak bir duygu ulaşmışsa, ya Rabbi, ben ruhumu sana bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Ey Allah'ım! Böyle dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala mutlaka o kalbinizden gelen dileği işitmiştir. Derhal üzerinizde rahim esması ve tecelliye başlar. Bu tecelli sizin mutluluğunuz için adımı atmak demektir Allah-u Teala tarafından. Sizin için bir ilk demarş yapılmıştır. Neyi sağlar bu? Bu mutluluğu sağlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala eğer sizin talebinizi kalpten yapmanız halinde mutlaka alır. Eğer almışsa derhal harekete geçer ve şeytanla olan ilişkilerinizi bıçakla keser gibi bir anda keser. Keserse ne olur? Mutlu olursunuz. Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, inkar etmekle, yalanlamakla emrolunur kişi ve fuhuşla Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmakla da emrolunur. Aynı zamanda bu fuhuş, Allah'ın emrettiklerini yapmamayı da içerir. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, bir mutluluk dalgası gelip sizi derhal kaplayacaktır. Allah-u Teala derhal şeytanla ilişkinizi keser. Keserse ne olur? Şeytan sizi kötülüklere, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağıramaz. Onun sesini artık işitmezsiniz. Şeytan sizi Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye engel olamayarak

Sonuç mutluluğu yaşamınızdır. Allah Teala böyle bir ortamda sizi nefsinizin afetlerine tabi olmaktan mutlak olarak kurtarır. Sevgili kardeşlerim, böylece Allah'ın bütün güzelliklerini gerçekleştirirsiniz. Neden? Şeytanla ilişkiniz yok edilmiştir. Şeytan sizi kötülüklere davet edemez. Şeytan sizi Allah'ın yasaklarını işlemeye zorlayamaz. Allah'ın emrettiklerini yapmamaya da zorlayamaz. Artık o sizin için yoktur. Ta ki Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırsın. Mutlaka ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın verilmiş sözü var. Diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse, biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. Bu kadar kesin, bu kadar açık. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini, Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileme müessesesine değer vererek bakın. O sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Şeytanla ilişkiniz kesildiği andan itibaren mutluluğu Allah Teala size üst boyutta yaşatır. Belki de pencereleri açıp haykırmak gelir içinizden mutluyum diye. Bunun manası Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki Allah-u Teala bize bunları öğretti. Ve bizi bunları size anlatmakla, öğretmekle vazifeli kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte o zaman onu söyleyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren böyle söylemek gelecek hep içinizden. Çünkü öyle hissedeceksiniz kendinizi. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Bu bir Allah'ın hediyesidir, nimetidir. Mutluluk hedefine sizi ulaştırmakla Allah Teala kendini görevli hissetmektedir. Çünkü sözü vardır. Kim bana ulaşmayı dilerse onu kendime ulaştırırım. Mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Ve Allah Teala hazır. Öyleyse Allah kendine düşeni yapacak ama önce siz kendinize düşeni yapmak mecburiyetindesiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilerseniz mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştırır.

İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçecek devre içerisinde siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Mürşidine ulaşırsınız, mürşidinize tabi olursunuz, ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar saadetinizi hiçbir şey etkileyemez, siz mutlu bir insansınız. İç dünyanızda kavga yok olmuştur çünkü ruhunuz mürşidinize ulaştığınız zaman sizi terk etmiştir. Ondan evvel de kavga yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı denediğiniz anda neden? Çünkü Allah Teala mutsuzluğunuzun temelini oluşturan şeytanın sizin üzerinizde vücuda getirdiği negatif etkileri şeytanı devre dışı bırakarak bütünüyle yok etmiştir. Şeytan artık size bir zarar veremez, sizi mutsuz edemez sevgili kardeşlerim. Mutsuz etmesi mümkün değildir. Öyleyse nefsle ruh arasında bir kavga ruhunuzu vücudunuzdan ayrıldıktan sonra o da sona ermiştir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhunuzu Allah Teala'nın sizin aldığı noktaya kadar da mutlusunuz. Çünkü şeytanla ilişkiniz kesilmiştir. Şeytanla ilişkiniz kesildiği için kavgayı doğuran unsur yok olmuştur. Şeytan nefsle ruhun arasında devamlı bir kavgacı, kavgayı körükleyen unsurdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen her insan bu mutluluğu büyük boyutlarda yaşar. Allah Teala onu özellikle mutlu kılar ki geleceğini de tamamlasın konunun. Mürşidine ulaşsın kişi. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırsın, ulaşsın ve o kişi ruhunu Allah'ın zatında yok etsin. İşte böyle bir işlev söz konusu. Ama asıl mutluluk bunun ötesindedir. Daha sonra fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin afetleri %81 azalacak. O zaman çok daha üst boyutta mutlu olacaksınız. Çünkü sizi mutsuz eden nefsinizin afetleriydi. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. O zaman afetlerin yerini fazıllar alacaktır %98. %2 de rahmet nuru alacaktır. Ama o zaman siz gerçek anlamda bir büyük mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi çok uzun bir devreyi alır. Hemen bir anda nefsinizin afetlerinin yok olması mümkün değildir. Nefsin afetleri ancak daimi zikirle yok olur. Ama kim daimi zikrin sahibi olmuşsa, daimi zikrin sahibi olan kişi mutluluğu büyük boyutlarda yaşayan birisidir. Neden? Çünkü bu kişi
Allah ile olan ilişkilerinde muhtevayı mutluluk boyutunda sağlamıştır. Bütün afetleri yok etmiştir. O zaman ona mutsuzluk verecek olan temel faktör, afetler bütünüyle yok olmuştur. Ve nefsin kalbi fazıllarla dolmuştur. Artık nefs, ruhun düşünce statüsündedir. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünya düşünün ki hiçbir negatif faktör kalmasın içinizde. O zaman işte o zaman pencereleri açıp gerçekten bağırmak gelir içinizden. Mutluyum diye. Çünkü sizi mutsuzluğa sürükleyebilecek olan bütün unsurlar şeytanla birlikte yok olmuştur. Şeytan da size tesir edemez. Nefsinizin afetleri de hiç kalmadıkları için size negatif, huzursuz olmanızı icap ettirecek bir telkinde bulunamaz. Sizi huzursuz edemez. Allah ile çok yakın bir ilişkiye girersiniz. Nefsinizde afetler kalmadığı cihetle artık mutsuzluğu da yaşamanız söz konusu değildir. İşte o zaman iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 bittiği için bir büyük mutluluğun içindesiniz. Aynı sebeple nefsinizin afetleri yok olduğu için başka insanlarla ilişkilerinizde onları mutsuz edebilecek olan hiçbir şeyi yapmazsınız ve Allah'ın yolunda mutluluğu yaşarsınız. İşte başkalarını huzursuz edecek olan hiçbir davranışın sahibi olmayan siz. Mutluluğu iç dünyanızda da yaşarsınız, dış dünyanızda da. Neden? Çünkü başka insanları rahatsız edebilecek, huzursuz edebilecek olan davranış biçimleri sizden onlara ulaşmaz. Onlara görevlerini hatırlatırken onları üzecek bir davranış olmamasına dikkat etmeye başlarsınız. O noktada daimi zikre ulaştığınız noktada artık kendinizden yana değilsiniz. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde ön planda siz yoksunuz. Artık onlar var. Hayatınızı başkalarını mutlu kılmaya adarsınız. Bütün gayretinizle insanların mutluluğu için yaşarsınız. Bu da sizin daha çok mutlu olmanızı sağlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanlara daha çok mutluluk vermek üzere gayrette olduğunuz için, o gayrette onların mutlu olmalarına sebebiyet verdiği için, onları mutlu kılmaktan dolayı asıl siz mutlu olursunuz. İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsiniz artık afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ve iç dünyanızda sonsuz bir saadetin sahibisiniz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Biraz daha ötesi de var konunun. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganız bitmiştir.
sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganız sona ermiştir. Siz onlara düşman olamazsınız. Onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Onlar hiçbir zaman düşmanının safında yer almayacaklardır. Allah ile olan ilişkilerinizde en büyük dostlardan biri olacaksınız Allah Teala'ya. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim eden bir insansınız. O zaman Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisiniz. En büyük dost Allah'tır. Ve Allah'ın en büyük dostları da ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Kim nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, o kişi kısa süre sonra ihlas makamına gelecektir. Ondan sonra da salih makamına ulaşıp birçok mükafat alarak iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu noktadan itibaren o kişi sonsuz, kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamalısınız ki mutluluğu bütün boyutlarıyla yüklenebilirsiniz, üstlenebilirsiniz. Onun o müstesna saadetini yaşayabilirsiniz. Unutmayın, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Çünkü hedefi en üst boyutta mutluluğa ulaştırmak olduğu cihetle o insanların ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde mutlaka Allah'a ulaştırmalarını ister. Allah'a, daha doğrusu teslim etmelerini ister. Biliyorsunuz ki ulaşan sadece ruhumuzdur. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip yasak ettiklerini işlemediği zaman Allah'a teslim olur. Nefsimiz için de durum aynıdır. Bütün emirleri yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştığı zaman insan Allah'ın elinde bir hüküm ifade eder, bir kıymettir. Mutluluğu da bütün boyutlarıyla yaşar. O kişinin iç dünyasında mutluluk oluşmuştur. Dış dünyasında mutluluk oluşmuştur. İç dünyasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerde de en büyük saadeti yaşayan o insan odur. Çünkü Allah Teala onu daimi zikre ulaşamayanlardan çok daha fazla sever. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Nefsinde afet kalmamıştır. Kalp gözü, kalp kulağı açılmıştır. Bunlar da o kişinin mutlu olması için yeni muhteşem sebeplerdir. Kimin kalp gözü açılmışsa Allah ona bütün gök katlarını ne zaman gösterecektir? Ne zaman irşat makamına ulaşırsa birer birer katlar gösterilir. Allah'ın zatı da mutlaka gösterilir. Ve Allah'ın zatını görmek kainattaki en büyük nimettir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ya, mutlu olmak elinizde. İç dünyanızda, dış dünyanızda
Allah ile olan ilişkilerinizde anlaşmadığın kavganın sona ermesi hali, sizin mutluluğun üç ayrı cephede de bütününe sahip olmanız anlamına gelir. O zaman yaşamanın gerçekten sevinç verici, mutluluk verici, muhteşem bir olay olduğunu yaşayacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi bütün bu hedeflere ulaştırmasını, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz saadetlere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

0: Padre e Chiate.
1: El Fatiha me as salavat Allahumma salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Konumuz mu? Mutluluk. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın özene bezene yarattığı en çok sevdiği mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Allah'ın en çok sevdiği mahluku olmak bir ayrıcalık değil mi sevgili kardeşlerim? Kainattaki en üstün mahlukun insan olduğunu söylüyor. Secde etmesini emrediyor bütün meleklere ve iblise. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde ruh üfürdüğüm bu Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde edin diyor Allah Teala. Emir veriyor. Öyleyse insan meleklerden ve cin tayfasından olan iblisten, şeytandan daha üstün bir varlık. Kendisine secde edildiği için daha üstün bir varlık. Yetmez. Kendisinde Allah'ın ruhu meknuz olduğu için, bünyesinde ruh, Allah'a, Allah'tan gelen, Allah'ın üfürdüğü ve sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına ulaşabilecek olan efsafta bir varlık var. Ruh. Öyleyse insan kainatta ruha sahip olan, Allah'a dönecek olan bir bedene sahip olan tek varlıktır. Ve hepiniz insansınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsan olmanın güzelliği içinde yaratıldınız. Üstünsünüz. Çünkü Allah Teala sadece bu iki sebepten değil, kainatı, yerleriyle gökleriyle bütün kainatı ve oralarda yarattığı her şeyi sizin emrinize vermiş. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam onların hepsini sizlerin, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Sizlerin emrine verdim diyor. Öyleyse insana da verilen bu mahluka dikkatle bakın. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da, hayvanlardan da aklınıza ne kadar mahluk geliyorsa bütün mahluklardan üstün bir mahluk. Başka tür bir mahluk var mı derseniz eğer, hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, biz bu kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor. Öyleyse insanlar, hayvanlar, cinler, melekler, bitkiler, Bunlar canlıları oluşturuyor. Tabii hayvanlar silsilesine sudaki hayvanlar da giriyor. Havadaki hayvanlar da gidiyor. Kuşlar da, balıklar da, deniz varlıklarının da hepsi. Ama onların dışında başka mahluklar da olsaydı Allah-u Teala onlardan da bahsedecekti. Çünkü kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığını söylüyor. Bütün bu mahlukatın arasında olsaydı bile başka mahlukat, onların da arasında gene en Allah'a sevgili mahluk siz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, şimdi size soruyorum. Eğer birisini seviyorsanız, mesela evladınızı seviyorsanız, mesela eşinizi seviyorsanız, mesela insanları seviyorsanız, en çok sevdiğiniz birisi var diyelim. Onu nasıl görmek isterdiniz? Mutlu görmek isterdiniz. Onun mutluluğu için gayret ederdiniz. Öyle değil mi? Sevdiğinin mutlu olmasını ister insan. İşte Allah-u Teala da en çok sevdiği insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse insansınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Öyleyse Allah Teala tarafından en çok sevilmek bir mazhariyet değil midir? Bir üstünlük, bir ayrıcalık, bir farklılık. Öyleyse Allah-u Teala tarafından sevilen sizler, bütün bu kainatta var olan bütün mahlukların daha üstünde Allah'ın sevgilisisiniz. Öyleyse buna sevinmeniz gerekmez mi? Allah'ın size verdiği nimetlere bir bakın. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız duyuyor, bütün uzuvlarınız çalışıyor. Bunlar size Allah-u Teala tarafından hibe edildi, karşılıksız verildi. Bir uyum içinde siz varsınız. Her şeyiyle başkalarından farklı olan siz. Herkes, herkesten farklı yaratılmıştır. İnsanlık tarihi boyunca parmak izleri aynı olan iki tane insan hiç oluşmamış. Sevgili kardeşlerim, her şeyiniz başkalarından farklı. Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Herkesi sever ve herkesin mutlaka cennete girmesini ister Allah-u Teala. Ve bunu neredeyse inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Herkesin mutlu olmasının, cennet hayatını mutlaka yaşamasının standardı ne? Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olacak dilerseniz sizi o kadar seviyor ki sonsuz bir mutluluğu kesintisiz boyunca kesintisiz olarak milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşamanızı temin edecek olan bir dizayn koymuş Allah Teala. Bir kolaylık göstermiş size. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını ben yaparım. Ama bu dileği sizin kalbinizde görmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizden işitmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizde bu dileğin olduğunu bilmek isterim diyor Allah Teala. Dilek olmazsa bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Allah Teala hep kalbinize bakar. Niçin böyle yapıyor? Çünkü sizi mutlu görmek istiyor. Sonsuz bir cennet hayatını yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, daha üst cennetlere sahip olduğunuz süreç içerisinde daha çok, daha çok, daha çok sevileceksiniz. Öbür taraftan daha üst cennetler sizin dünya saadetinizi de muhtevası içine alır. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala tarafından bütün mahlukatından daha fazla seviliyorsunuz. Öyleyse o sevgiye layık olmak istemez misiniz? Eğer şu dünyada yaşıyorsanız, mutsuzsanız, eğer bu dünyada yaşıyorsanız, az mutluysanız veya mutluysanız, daha çok mutlu olmak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? İşte Allah sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuz. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Belki de aklınıza bir sual geliyor. Madem ki Allah Teala bizi mutlu etmek istiyor, neden mutlu etmiyor? Çok güzel bir sual. İşte iblis de ancak böyle bir sual sorar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarını kendisinde saklamamış, size vermiş. Diyor ki, mutlu olmak istiyor musun? Benim cennetime gitmek istiyor musun? Dünya saadetime ulaşmak istiyor musun? Bütün bunların bir bedeli var. Bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor Allah Teala. Dilersen diyor, o dileği senin kalbinde işitirsem, bilirsem, görürsem, o zaman diyor sen bir şey yapmayacaksın. Senin yapman lazım gelen her şeyleri, her şeyi yapman için seni ehil hale getireceğim. Yani namazı sevdireceğim, orucu sevdireceğim, oruçta açlık hissettirmeyeceğim, namaz boyunca sana mutluluk vereceğim, zikri sevdireceğim, zekatı, haccı, bütün ibadet türlerini sana sevdireceğim diyor. Sana mürşidini göstereceğim diyor. Ona olan sevgiyi sana vereceğim diyor. İrşat makamını sana sevdireceğim diyor. Mürşidini sana sevdireceğim diyor. Ve diyor, senin ruhunu, sen o ruhu bana ulaştırmayı diliyorsan mutlaka bana ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Bu ise üçüncü kat cenneti dünya mutluluğunda yarısını ifade eder. Yarısından fazlasını ifade eder. Ve Allah Teala buraya kadar olan kesimi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi şu dünya adı verilen gezegene bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tabiata bakın, Allah Teala nasıl yaratmış her şeyi en güzel statüde. Renkleri birbirine en güzel uyumla bitiştirmiş. Her şey en güzel biçimde yaratılmış onun tarafından. Tabiat oluşmuş. Sonra da Allah Teala insanı yaratmış. Hep beraber hamd ederiz, şükrederiz Allah Teala'ya ki bizi insan olarak yaratmış. Daha çok hamd ederiz, şükrederiz ki bizi mutlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Siz başkalarına mutluluk verdiğiniz andan itibaren mutluluk Allah Teala tarafından size yaşatılır. Başkalarını mutlu kılmak istiyorsanız Allah Teala sizi mutlu kılacaktır. Ama hedefiniz başka insanlara mutsuzluk vermekse, onları üzmekse, onlara huzursuzluk vermekse, o zaman siz mutlu olamazsınız. Başkalarını mutsuz kılacak olan davranışlarda bulunduğunuz zaman bu bir zulümdür onlara ve zulüm yapan herkes derecat kaybeder. İşlediği zulüm sebebiyle kaybettiği derecat ise kişinin kendisine zulüm etmesidir. Öyleyse o kişi bütün insanlar derecat kaybettikleri bütün olaylarda şeytanla beraberdirler. Derecat kazandıkları bütün olaylarda da Allah ile beraber. Ne demek istiyoruz? Birisi şeytanın emri, onun yerine getirilmesi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek, Allah'ın emrettiği fiilleri yapmamak ve tabii arkasından da huzursuz olmak. Böyle olan kişi, Allah'ın emirlerini yapmayan, yasak ettiği fiilleri işleyen kişi, şeytanın emrini yerine getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olun. Güzellikler arkasında Allah'ı saklar. Birine bir güzel davranışınız, ona güzel bir şeyler söylemeniz, muhtevayı en güzele döndürmez mi? Herhangi bir davranışınızın bir başkasında sevinç oluşturduğunu, mutluluk oluşturduğunu, görmenin o büyük hazzını Hiç yaşamadınız mı sevgili kardeşlerim? Başka birisine verdiğiniz bir mutluluğu onun gözlerinde okumadınız mı hiç? Mutlaka hayatınızda böyle sahneler olmuştur. Olmadıysa o zaman bundan sonra gerçekleştirin. Kimin neye ihtiyacı var ona bakın. O istikamette ona yardımcı olun. İnsanlara onların mutlu olacağı davranışlar sergileyin. Onları küçük görmeyin. Bütün etrafınızdakiler birer insan. Onlara insan olmanın değerini verin. İnsan olmalarının değerini verin. Davranışlarınızdan bu çıksın. Elinizden ve dilinizden kimse huzursuz olmasın. Olursa ne olur? Olursa bunu vücuda getirdiğiniz için asıl siz huzursuz olursunuz. Sıkıntı duyarsınız. Başkalarına verdiğiniz her mutsuzluğun arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap edecektir. Ayrıca ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Çünkü siz şeytanın emrine uydunuz ve başka bir insana zarar verdiniz. Onu rencide edecek olan bir davranışta bulundunuz. Üzülmesine sebebiyet verdiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz, başkalarını demek ki mutlu etmekle veya mutsuz etmekle sizin üzerinizde bir tesir vücuda gelerek o saadeti yaşamanızı sağlıyor. Sizin saadetiniz sizin yapacağınız güzel davranışlara bağlı. Saadetinizin ölçüsü başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel yürür. İnsanlara verdiğiniz mutluluk büyüdükçe sizin duyduğunuz mutluluk da büyüyecektir. Paralel bir seyir takip ederler. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Allah eğer sizi seviyorsa, çok seviyorsa, sizin mutluluğunuzu istiyorsa, böyle olduğundan emin olmanızı isterim. Çünkü Allah Teala dini sadece insanları mutlu kılmak üzere vücuda getirmiş. Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa, bir, siz de mutlu olmak istiyorsanız, iki, şeytan da mutsuz olmasını, mutsuz olmanızı istiyorsa, üç, ve siz mutsuzsanız. Bütün mutsuz insanlara ulaştığımız zaman aynı şeyi görürüz. O kişi mutsuzdur. Çünkü başkaları ona kötü davranmaktadır. Mutsuzluğunun sebebi her zaman başkalarıdır. Doğru mu? Bütünüyle yanlış sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuzluğunun sebebi ona başkalarının yaptığı olaylar değil, onun başkalarına yaptığı davranış biçimleridir. Onlarla huzursuz olur. Evvela o yanlış davranış biçimini yaptığı, o kişiyi huzursuz kıldığı sırada Allah'ın ona verdiği azabı yaşar. Sonra o kişi ondan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman, kötü davrandığı kişi intikam aldığı zaman bir defa daha üzülecektir, huzursuz olacaktır. İkinci defa huzursuz olmuştur. Ve o da karşısındakinden, kendisinden intikam alandan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman bir günahı işlediği için yeniden huzursuz olacaktır. Eğer karşısındaki kişi güçlüyse, intikamını alamıyorsa, o zaman bir defa daha üzülecektir stres sebebiyle. Öyleyse Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeyen, yani Allah'ın kendisine verdiği mutluluk vasıtalarını mutluluk oluşturacak istikamette kullanamayan insanlar, bu konuda bilgileri olmadığı için bunu yapamayan insanlar, onlar hep mutsuzdurlar. Mutsuz ve huzursuz insanlar. Ama hepsi mutlu olmak isterler. Ve mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin, yani Kur'an'ın dışında her yerde ararlar. Şeytan onları Kur'an'dan mutlaka uzaklaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman muhtevaya dikkatle bakın. Kendi kendinize sorun, ben mutlu muyum, mutsuz muyum? Mutsuzum diyorsanız, o zaman gene sorun. Hangi sebeple mutsuzum? Nefsiniz ve şeytan size cevap verecek, başkaları sebebiyle. Siz de onlara cevap verin. Hayır, başkaları sebebiyle değil. Sizin sebebinizle. Sizi mutsuz kılan nefsinizdeki afetlerdir. Sizi mutsuz kılan şeytandır. Allah Teala nerede, nasıl davranmanızı, ne yapmanız lazım geldiğini en açık şekilde Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Kur'an-ı Kerim sizin için bir aynadır. Kur'an-ı Kerim sizin için bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim kainatın en büyük mutluluk vasıtasıdır. Yaratıkların en büyük mutluluk vasıtası. Tabii insanlar onu anlayabilirse. Şimdi düşünelim sevgili kardeşlerim. Allah sizi yaratmış, mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Mutlu olmanızı istemeyen kim var? İblis. Eğer mutsuzsanız, o zaman Allah'a dikkate almadınız. Şeytanla ahenkli bir yaşantıya girdiniz. Allah ağırlıkta olsaydı, o zaman hiç şüphesiz ki mutlu olacaktınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala hepinizle meşgul olur. Hepinizin mutlu olmasını ister. Allah'ın bütün insanları mutlu kılmak temel hedefidir. İnsanlarsa davranışlarını kendileri tanzim etmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu yetkinin sahibi olan insan, şeytandan aldığı telkinlerle hareket ederse, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi mümkün değildir. Ruhunuzdaki hasletlere şeytan tesir edemez. Nefsiniz de nefs tezkesine başladıktan sonra adım adım iman kelimesinin etrafında fazilet birikimi başlayacaktır. Fazıllar birikecektir. Bu biriken fazilet Allah'ın dizaynına tam uygundur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetlerine şeytanın bütün telkinlerine rağmen uymadığınız takdirde o zaman siz bütün güzellikleri yaşayacak olansınız. Güzellikler sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey sizin için. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutluluğunuzun anahtarını size teslim etmiş, sen mutlu kılacaksın kendini diyor. Seçimler sana ait diyor. Serbest iradene müdahalem yok diyor. Dilediğin gibi davranabilirsin diyor. İşte Allah Teala neden insanlara hep akıl etmeyecek misiniz diye soruyor. Akıl etmiyorsunuz diye onlara akıl etmeleri lazım geldiğini söylüyor. Bu akıl etmeden murat onların mutluluğu yaşamasıdır. Bir insanın cennet saadetini elde etmesi söylediğimiz gibi çok basit bir bilmecenin çözümüne dayanır. Mutlu olmak isteyen mutlu olur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. İnsanlar da diyorlar ki biz mutlu olmak istiyoruz ama mutlu değiliz. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki mutlu olmak isteyen Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte dilediği andan itibaren o kişi için mutluluk söz konusu olacaktır. Dileyen kişi Allah'ın kendisine verdiği bir güzellikle namaz kılmaya başlayacaktır. Oruçlar bir huzur verici bir hüviyete girecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse buradaki muhtevaya bakın dikkatle. Allah Teala kişiyi mutlu olmak istiyor ve bu mutluluğu yaşayabileceği süreci Allah ona aşırtacak. Allah ona 10 tane ihsan vererek onu mürşidine ulaştıracak. Tabiyetini mümkün kılacak. Bu kişinin nefsinin kalbinde fazilet birikimi başlayacak. Ve Allah'ın emrine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fazilet birikimi o kişinin nefsinin kalbinde her yapılan zikirle biraz daha miktarı artarak yerleşecektir. Böyle bir yerleşimde kişiyi mutluluğa götüren faktör nedir? Nefsinin kalbindeki afetler azalmaktadır. Şimdi burada düşünelim. Eğer afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen varlıklarsa, nefsinizin kalbini %100 işgal etmişlerse ve şeytan da onlara tesir etmek suretiyle onları azdırıyorsa, o zaman nefsinizin afetleri sizin için sadece bir mutsuzluk kaynağıdır. Allah Teala şeytanın yetkisini onlara tesir edebilme özelliğiyle hudutlamış. Sadece afetlere tesir edebilir. Ama bu tesir ona emrini zorla yaptırmak anlamına gelmiyor. Tesire açıksa nefs şeytanın davetine icabet edecektir. Şeytanın tesiri davet etmek yoluyladır. Bu daveti yapma imkanının sahibidir. Yoksa kişi üzerinde yaptırıcı bir fonksiyonu yoktur. Şeytanın nefsinizin kalbine tesir edebilme imkanı onun davetine icabet ettiğiniz takdirde oluşur. Şeytan sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet eder. Davete icabet ederseniz, şeytanın davetini kabul ederseniz, o zaman huzursuz olursunuz. Daveti kabul ettiğiniz için.

Ondan sonra o kişinin intikam alması sebebiyle azabı yaşamak, siz intikam aldığınız için azabı yaşamak, intikam alamazsanız eğer stres sebebiyle azabı yaşamak, hepsi insanlar için. Eğer insanlar Allah'ı dinleseler, huzursuz olmaları söz konusu olmayacak. Allah insanların mutlu olacağı şeyleri emreder, mutsuz olacağı şeyleri ise yasaklar. Şeytan da tam aksine insanın mutsuz olacağı hususları ona emreder, yaptırmaya çalışır. Öyle süsler püsler ki davet çekici bir hüviyet alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, davetin dizaynına baktığımız zaman şeytanın daveti ister Allah'ın bir emrinden içtinab ettirsin, sizi kaçındırsın, o emri yerine getirmeyin. İster yasak ettiği bir fiili işlemenizi sağlasın, size teklif etsin de siz onu işleyin. Netice değişmez. Her ikisinde de mutlaka huzursuz olacaksınız. Öyleyse içinizdeki iki sesten Allah'ın emrine itaat et diyene, Allah'ın yasak ettiği fiili işleme diyene, o sese itaat edeceksiniz. O ses ruhunuzun sesidir ve o ses aynı zamanda Allah'ın sesidir. Sizi mutlu kılmak isteyen Allah Teala, o mutluluğu yaşayabilmeniz için size bütün güzellikleri teslim ediyor. Her şey öylesine güzel yaratılmış ki, o güzellikleri gördüğünüz zaman nasıl ben eskiden bunların hiçbirini görmemişim diye düşünürsünüz hep sevgili kardeşlerim. Bir gün bir sokaktan geçerken oradaki çiçekleri, ağaçları ve Allah'ın vücuda getirdiği güzellikleri ansızın göreceksiniz. O zaman bunu söyleyeceksiniz. Ben bu sokaktan yüzlerce defa geçtim. Ama bu sokağın bu güzellikleri taşıdığını hiç fark etmedim. Çünkü kafam düşünceliydi. Kime? Bana kötülük yapmış birisine nasıl dersini vereceğimi kararlaştırıyordum. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutsuzluğunuzun arkasında sizin düşünce yapınız var. Ne olur, ne kaybedersiniz? Başkalarına iyilik etmek için kararlar alsanız, başkalarının mutlu olması için bir çalışmanın içine girseniz, hedefiniz başka insanları üzmek değil, mutluluk vermek olsa ne kaybedersiniz? Bir şey kaybetmezsiniz ama şeytan onu size yaptırmamak için bütün gayretiyle sizinle uğraşır. Çünkü sizin mutlu olmanız şeytan için bir azaptır. Kim mutlu olursa şeytanın sadece üzülmesine sebebiyet verir. Kim mutsuz olursa şeytan buna sevinir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sorabilir miyim? Neden hep şeytanı memnun edecek olan davranışlarınız var? Size gelen bunca ilimden sonra gene neden şeytanın

telkinlerine açıksınız. Kime hangi üzüntü verecek şeyi yapsanız arkasında şeytan vardır. Size onu telkin etmiştir. Yani sizi başkasını mutsuz edecek olan bir olaya davet etmiştir. Ve bu davetle siz huzursuz olmuşsunuzdur. Gerçekleştirdiğiniz için şeytanın davetini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iki tür davranışımız var. Başkalarını huzursuz eden, ama o huzursuzluğu o kişiye yaşattıktan sonra Allah'ın da bize mutlaka azap verdiği bir davranış biçimi. Hem etrafımızdaki insanlar huzursuz, hem de biz. Yetmez. Onlardan bize yeni huzursuzluk alanları da her zaman yeniden ulaşabilir. Çünkü o insanlar bizden intikam almayı düşüneceklerdir. Bir tarafta bu olay var. Öbür tarafta da başkalarına verdiğiniz mutluluk var. Birçok insan der ki benim trilyonlarca lira, milyarlarca, katrilyonlarca lira param olsam da olsa da herkese dağıtsam. Bu bir ham hayaldir. Sizin başkalarını mutlu etmek için dışarıdan bir para kazanmanız gerekmiyor. Sizde ne varsa o kadar para, sizde ne varsa o kadar akıl, sizde ne varsa o kadar idrak, başkalarını mutlu olmanız için, mutlu kılmanız için yeterli bir baz oluşturur. Bütün insanlar nelere sahipseler, o sahip olduğu şeyler başka insanları mutlu edecek olan pek çok unsur ifade eder. Yeter ki o kişi hayatını başka insanları mutlu kılmaya adamış olsun. Sizden hiç kimse elinizden ve dilinizden şikayet etmesinler. Bunu yaptıkları zaman demek ki siz yanlış bir davranışın içinde olmuşsunuz. Demek ki siz o olayda şeytanla işbirliği etmişsiniz. Demek ki siz o olayda Allah'ı unutmuşsunuz. Bir başka ifadeyle Allah'ı bulunduğu Rab mevkiinden indirmişsiniz. Nefsinizin bir afetini Rab mevkiine getirmişsiniz ve ona itaat etmişsiniz. İşte Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, o hevalarını yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Görüyor musun diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Nefslerini kendilerine heva edinenler. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler. Her olayda iki tane alternatifiniz var. Ya Allah'a itaat etmiş olursunuz ya da şeytana itaat etmiş olursunuz. Allah'a itaat ettiğiniz her olayda bir haslete veya bir fazilete dayalı olarak hareket ettiniz. Allah'ın emirlerine itaat etmediğiniz her olayda bir şeytani düşünce sizi gelip yakalamıştır. Bir afet, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletecek olan o fiilin afeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Şimdi böyle bir ortamda sormaz mıyız size, mutluluk varken başkalarına mutluluk vermek, onlara huzur vermek, etrafınızdaki insanların hepsinin sizden mutluluk duyması, huzur duyması, sizinle beraber olmanın onlara güven vermesi, bu Allah-u Teala'nın bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse etrafınızdaki insanların size güven duymasını sağlayın. Bunu doğruluğunuzla sağlayabilirsiniz. Bunu onları mutlu etmenizle sağlayabilirsiniz. Sizden onlara bir fenalık gelmeyecek konusunda, onların inanç dünyalarında biz bir iz bırakın, bir izlenim oluşturun. Size insanlar güven duymalılar. Eğer siz Allah'ın emirlerine itaat eden, şeytanın yasaklarına, Allah'ın yasaklarına riayet eden biriyseniz, o zaman siz başka insanlar için kıymetli bir insansınız. Kıymetiniz de Allah'ın katında değerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün dünyayı unutalım. Biz varız, bir de siz varsınız şu anda. Öyleyse bizi seviyor musunuz? Bilin ki biz sizi seviyoruz. Allah da sizi seviyor. Öyleyse siz, biz ve Allah her zaman bir üçlü teşkil edebiliriz. Eğer siz başka insanları severseniz dörtlü oluştururuz. Bizi ve Rabbimizi, Rabbimizi asıl onu sevmenizin ötesinde bir arkadaşınız, bir dostunuz da sizin tarafınızdan seviliyorsa ne kadar çok insanı ne kadar çok sevebilirseniz o takdirde bilin ki siz de o kadar çok insan tarafından sevilirsiniz. İnsanlar üzerinde nefret uyandıran davranışlarınız olmamalı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sizden çevrenize hep sıcacık, şefkatli, başkalarına huzur veren davranışlar ulaşmalı. İnsanların çoğu söylediklerimizin tamamen tersini yaparlar ve bu yüzden büyük çoğunluğu mutsuzdur. İnsanların bir kısmı zannederler ki nefslerinin afetlerini ne kadar tatmin ederlerse o kadar mutlu olurlar. Oysa ki nefsin her afeti bir tatmin alanı bulduktan bir süre sonra yeniden acıkır. Sizi bir vasıta olarak kullanır. Negatif faktörleri yerine getirmeniz için bir vasıta. Ve şeytanın telkiniyle vücuda getirdiğiniz her olaydan duyabileceğiniz sadece bir tek his vardır. Mutsuzluk. Sadece mutsuzluk duyarsınız. Duyacağınız şey mutsuzluktur. Sevgili kardeşlerim, saadet Allah'ın yedi kudretindedir ve size teslim edilmiştir. Siz davranışlarınızla
mutluluğu yakalayacaksınız. Arkasında sizin iradeniz var. Arkasında, mutluluğunuzun arkasında Allah'ın size yardımı var. Ve başkalarına mutluluğu ulaştırmadan evvel onları mutlu etmek konusundaki düşünce standardına girdiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz böyle bir noktada Allah ile birlikte Allah'ın ülkesindesiniz. Bir kenarı Allah olan, ikinci kenarı sizin yaptığınız hayır olan, üçüncü kenarı da ruhunuz olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız dördüncü kenarı da var, nefsiniz. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasletlerine paralel olduğu için. Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, saadet ayaklarınızın dibinde. Onu yüceltin ve mutluluğu yaşamaya başlayın. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır ki sizi en güzele ulaştırır. Zaten cennette yaşamınızda da bu mutluluğu bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cennet olur. Gene sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cehennem olur. Sizin dilekleriniz sizi mutluluğa ulaştırır. Gene sizin dilekleriniz sizi mutsuzluğa ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'ın ilmini öğreneceksiniz. Allah'ın ilmi ise basit bir bileşik kaplar kanunudur. Siz varsınız, Allah var ve dışınızdaki diğer insanlar var. Sizden dışınızdaki dünyaya ulaşan her negatif davranış biçimi o toplumdan bir tanesinin size de negatif davranmasını mutlaka üzerine çeker. Nasıl kuzey kutupla güney kutup birer mıknatıs olduğu zaman, yaklaştırdığı zaman birbirlerine çekerler, birbirlerine yapışırlar ve bırakmazlar, çekim gücü devam eder. Tıpkı onun gibi sevgili kardeşlerim. Öyleyse gülün, gülümseyin, başkalarınla meşgul olun. Onları sevdiğinizi, onları hayatınızda bir yerlere koyduğunuzu, onlarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunuzu onlara ifade edin. İnsanları mutlu kıldıkça tarifi imkansız bir mutluluğu siz yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o kadar zor mu denemesi? Mutsuzluktan şikayet edeceğiniz yerde siz size düşenleri yapın ve mutlu olun. Başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar, en az o kadar Allah da sizi mutlaka mutlu kılacaktır. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın her anınızı, hepinizin her anını mutluluklarla donatmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin hepinizin olmasını,
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

Amin. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Kjartan.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gâiril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek üzere. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın sizi yaratmaktan yegane muradı budur. Tek muradı budur. Sizi mutlu kılmak. İnsan Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. Kainatta en üstün olarak yarattığı mahluktur. Kendisine mutluluğu, saadeti mutlaka ulaştırmak istediği mahluktur. Öyleyse insana dikkatle bakın. Sizler insansınız ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Yaratılış sebebiniz budur. İbadet etmek için yaratılmadınız. Yani o, ben kullarımı yaratayım, onlar bana ibadet etsinler. Hayır, Allah-u Teala'nın hedefi bu değil. Ben kullarımı yaratayım, onlar mutlu olsunlar. Mutluluğun yolu hidayetten geçiyor. Mutluluğun yolu ibadetten geçiyor. Ve ibadetler olmazsa mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, birçok insan zanneder ki Allah-u Teala insanı ibadet etsin diye yaratmış. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Abd olmak, Allah'a kul olmak, ibadet etmekse kulun vazifesi, hedefi değil. O hedefe ulaşmak için mutlaka yapmak mecburiyetinde olduğu bir nesne. Sevgili kardeşlerim, bir hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Mutluluğa ulaşmak üzere yaratıldınız. Bunun gereklerini yerine getirmediğiniz takdirde o insanların Allah bizleri ibadet etsinler diye, ibadet edelim diye yarattığı zanneden insanların hayatları hep ibadetle geçse gene kurtulamadıklarını görecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylüyor. İbadetler kimseyi kurtaramaz diyor. Arkasında ne yattığını düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse Allah'ın yaratış maksadına baktığınız zaman iki unsur görürsünüz. Bir, hedefler ve neticede nihai hedef, tek isimle hidayet. İki, bu hedefe ulaşmak için vasıtalar. Hedefiniz mutlu olmaktır. Mutlu olmak için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. İki, sonra sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. 3. Sonra fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete ulaştıracaksınız. Allah'a teslim edeceksiniz. 4. Nefsinizdeki bütün afetleri temizleyip tasfiye olacaksınız. Allah'a verdiğiniz yemini yerine getireceksiniz. 5. İrşada ulaşacaksınız. 6. Ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 7. 7 tane safa, 7 tane menzil. Hedefleriniz bunlardır. Neticedeki hedefle iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman Allah'ın size emrettiği 4 emaneti de onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmiş olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a teslim edilen ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu hedefler için yaratıldınız. Mutluluğunuz hepsinde giderek artar. Hem dünya mutluluğunuz artar, hem cennet mutluluğunuz artar. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizleri cennet saadetine ulaştırmak üzere ve mutlaka dünya saadetine ulaştırmak üzere yarattığını hiç unutmayacaksınız. İbadetlerse bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Ulaşılması lazım gelen yer ibadet değildir. İbadetleri kullanarak bir yere ulaşacaksınız. İbadetler oraya ulaşmak için kullanmak mecburiyetinde olduğunuz olmazsa olmaz şartlar. Ama o şartlar için yaratılmadınız. Daha açık bir misal vereyim. Kapınızın önünde bir araba var. Bir de gitmeniz lazım gelen 7 tane ülke var. Önce birinci ülkeye gideceksiniz, sonra ikinci ülkeye, sonra üçüncüye, sonra dördüncüye, sonra beşinciye, sonra altıncıya, sonra yedinciye. Hedefiniz bu. İşte Allah-u Teala sizi bu 7 tane hedefe ulaşmak üzere yaratmış. Oraya ulaşmak içinse o sizin kapınızın önündeki arabayı kullanmak mecburiyetindesiniz. Araba hedef değildir. Araba sizi o ülkelere, yani hedeflere, menzillere götürecek olan vasıtanın adıdır. İşte bu saydığımız 7 tane hedefe ulaşmak için kullanacağınız vasıtanın adı otomobil değil, ibadetler. İslam'ın 5 tane şartını sayın: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bütün bunların hepsini toplayın, terazinin bir kefesine koyun, öbür kefesine de zikri koyun. Zikir hepsinin toplamından daha ağır basar. Mutluluğun, ulaşmak istediğiniz menzilin olmazsa olmaz şartı ibadetlerdir. Onların arasındaki olmazsa olmaz şartının en büyüğü de zikirdir. Allah-u Teala zikri Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olarak telakki ediyor. Diyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat اِنَّ السَّلَّاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَعَلَى ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Habibim, sana kitaptan vahyettiğimiz o şeyleri onlara oku. anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, diğer ikisinden daha büyüktür. Bu üçünün arasındaki en büyüktür. Evvelce siz de bizim evvelce bildiğimiz gibi biliyordunuz. Namaz dinin direğidir. En büyük ibadet namazdır. Hayır sevgili kardeşlerim, değil. En büyük ibadet namaz değil, zikir. Zikir yapmayan bir insanın nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Namaz kılmak hiç kimsenin nefsinin, kalbinin içine Allah'ın nurlarının gelmesini sağlamaz. Öyleyse Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesindeki Allah Teala'nın buyurduğu husus, neyi ifade eder? Zariyat 56'da Allah Teala leyabudun kelimesini kullanıyor. İlla leyabudun. Allah ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, Allah'a abd olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Abd kelimesi ve abid kelimesi birbirine aynı kökten gelen, yabidun kelimesi de gene aynı kökten gelen kelimeler. Abd kul demek. Abid kulluk eden, ki kulluk etmenin standartlarında Allah'a her açıdan itaat etmek var. Allah'ın hidayetine doğru yol almak var. Sadece kullar hidayete ulaşırlar. Yani hidayete ulaşmak, kulluğa ulaşmaktır. Mutluluğa ulaşmak, hidayete ulaşmaktır ve kulluğa ulaşmaktır. Öyleyse kul olan, abd olan kişi ne yapar? Abittir, ibadet eder. İbadet kelimesi, abid kelimesi, abd kelimesi, yabidun kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yaratılışınızın arkasında Allah'a kul olmak yatıyor. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman imajiner kulluktasınız. Yani kuvvede olan bir kulluk, düşünce platformunda olan bir kulluk. Allah'a ulaşmayı düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz ve diliyorsunuz. Bu sizi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kul oldunuz mu Allah-u Teala'ya? Hayır. Kul olmayı planlamak da, bunun tatbikata sokulmuş şekline ulaşmak da, yani Allah'a ulaşmayı dilemek de kurtuluşun sınırları içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dalaletten kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden kurtulmuştur. Öyleyse bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bir güzelliği yaşıyorsunuz. Bir muhteşem olay. Bu olaya dikkatle bakın.

neyi ifade eder? Allah'a ulaşmayı dilemek neyi ifade eder? Cehennemden kurtuluşu, cennete, birinci kat cennete mutlaka ulaşmayı ifade eder. Öyleyse konumuz neydi? Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu. Her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Mutluluğun da başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Kainatta yarattığı en üstün mahluklar olarak. Bu dahi tek başına bir mutluluk vasıtası değil mi? Eğer Allah Teala bizleri şu kainattaki en üstün varlıklar olarak yaratmışsa, bizim Allah Teala o zaman bizden ne ister? En üstün olarak yarattığı varlık niçin üstündür? En çok sevdiği için üstündür. En çok Allah Teala dünya ve kainat dizaynı içerisinde insan adı verilen bu mahlukunu seviyor ve onun mutlu olmasını istiyor. Onu mutlu olsun diye yaratmış. Mutlu olsun diye şekillendirmiş. Mutlu olsun diye akıl vermiş. Fuat vermiş. Basar vermiş. Sem'i vermiş. Görme, işitme ve idrak etme hastaları vermiş. Allah Teala insanı yarattıktan sonra ne olduğunu anlatıyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Biz insanı yarattık, biz ona yarattıktan sonra ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra ona semi verdik, yani işitme hastası, basar verdik, görme hastası ve fuat verdik, idrak etme hastası diyor Allah Teala. Burada hastanın sonuna kadar olan standardını kullanmış. Bir insan dünyaya gelir, gözleri açıktır, görür. Ama Allah Teala o insanları görür olarak kabul etmez, bakar olarak kabul eder. Ne zamana kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Bakmak başkadır, görmek başkadır. Bakmak gözün işidir. Görmekse aklın işidir. Bakmak gözün işi, baktığını akla iletmek gözün işi. Duymak ve duyduğunu akla ulaştırmak kulağın işi. Gözler görmez, kulaklar da işitmez. Sadece duyar. Kulak duyduğundan bir mana çıkarabilecek olan bir mahluk değildir. Duyduğunu akla ulaştırıp aklın onu manalandırmasını temin edecek olan bir varlıktır. Öyleyse
Allah-u Teala'nın bizleri yaratmaktan muradı görmemizdir, işitmemizdir, duymamızdır, işitmemizdir ve idrak etmemizdir. Bu üç vasfı da Allah-u Teala bize Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde söylediği gibi vermiş. Ve sonumuzdan bahsediyor Secde Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde. Ölüm melekleri gelecek, sizi öldürecekler diyor Allah-u Teala. Ve Rabbinize döndürüleceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O dizayn bir bütünü içerir. Yaratılış sebebiniz, yani Allah-u Teala'nın sizi yaratmasının sebebi, sizi mutlu kılmak. Allah-u Teala bundan, sizin mutluluğunuzdan büyük zevk duyar. Hedefine ulaşmış görür kendisini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, serbest iradeyle yaratıldınız. Cüz'i iradeniz serbest iradedir. Cüz'i kelimesini birçok kişi yanlış yazıyor ve yanlış okuyor. Cüz'den sonra yukarıdan bir virgül ve i kelimesi, üzerinde de şapka var. Cüz'i. Ama birçok kardeşimiz bunu cüz'i diye yazıyorlar, çift z'yle yazıyorlar ve bilgisayarımıza bile böyle geçmiş. Bu hatanın mutlaka düzeltilmesi lazım. Cüz'i irade, kişisel irade demek. Bir cüz oluşturan, bir kişiye ait olan bir irade demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzelini Allah-u Teala bizler için yaratmış, bizlere vermiş ve ulaşmamızı istediği şey sadece bizim mutluluğumuz. Bu saadet müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün vasıflarla mücehhessiniz. Ama başlangıçta herkes kördür, bakar, hidayet makamına bakar ama sadece bakar, görmez. Neyi görmez? Onun hidayetçi vasfını görmez, sezmez, anlamaz, idrak etmez. Herhangi bir kişiden onu ayırt edemez. O sebeple Allah-u Teala şöyle söylüyor: Habibim, onların sana baktıklarını görürsün, gördüklerini sanırsın. Ama onlar bakarlar ve seni görmezler.
Yani manevi kimliğini hissedemezler, sezemezler. Manevi kimliğini göremezler. Risalet vasfını sezemezler diyor Allah Teala. Bütün insanların kulaklarında vakra olduğunu söylüyor Allah Teala doğuştan itibaren. Onlar diyor işitmezler. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Sen ölülere işittiremezsin diyor Allah Teala. Öyleyse her şeyin en güzeli bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şey sizin için yaratılmış. Şu mavi gökler, beyaz bulutlar, şu artık sararmaya başlamış olan, sararmış hatta dökülmüş yapraklar, ağaçlar, denizler, karalar, her şey sizin için yaratılmış. Her şey mutlak olarak insan adı verilen bu mahluka bir fayda temin etmek için yaratılmıştır. O faydanın ne olduğunu arayıp bulmak da kendisine akıl verilen insanın görevidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala bizleri yaratmış bir hedefe makrun olarak. O hedefe ulaşmak üzere. Öyleyse bir hedefe ulaşmak üzere yaratıldınız. Bu hedef mutluluktur. Yedi safhada nasıl bir dizaynla mutlu olursunuz? Gelin bu noktaya beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an Allah Teala için siz mutlaka cennete girecek olan bir insansınız. Evvela şunu unutmayın. Dilediğiniz anda Allah Teala o Allah'a ulaşma dileğinizi aynı an, dilediğiniz an işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Aynı an. Bu gördüğü anda derhal rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Neden başlar? Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kullarımdan pek çok insanı kendime seçerim. Ama bunlardan bir kısmı bana ulaşmayı dilerler. O seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri, bana enabe olmak isteyenleri, bana enabe olanları, yönelenleri bana ulaşmayı dileyerek bana yönelmeyi başlatmış olanları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Hangi şartla o kişiye kendisine ulaşacak kadar hayat verirse, yani 3-4 aylık veya kişilere göre değişir veya 5-6 aylık bir zaman parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizler için, her şey mutluluğunuz için bilmiş olsaydınız, yaratılan ne varsa her şey sizin için yaratılmış ve her şey sizi mutlu kılmak üzere yaratılmış. Mutlaka size bir fayda sağlamak üzere. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci cennet sizindir. Dilediniz, ertesi gün öldünüz. Fark etmez. Hiç ibadet yapamadınız. Fark etmez. Gideceğiniz yer mutlaka birinci cennettir. Allah Teala sizi eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ifade açık ve net olarak görünüyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine çok seviyor ki, bir dileğiniz Allah'ın cennetine girip sonsuz bir mutluluğu yaşamak için, yaşamanız için yeterli. Sadece dileyeceksiniz. Hayatınızın en önemli yardımı gelecek. Allah Teala Rahim esmasıyla sizi ölüyken hayata geçirecek. Körken görür yapacak, sağırken duyar yapacak, idraksizken idrakli yapacak. Ve siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor Allah Teala. İrşat makamına bakıp da onu başka insanlardan ayıramayan kişi, onun irşat vasfını, mürşit olma vasfını görüyor. Hidayetçi olma vasfını görüyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, kişi irşada mütalik, hidayete mütalik söylenenleri anlamaya başlıyor. Sonra onun kalbindeki idraki önleyen ikinliti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi idrak etmeye başlıyor. Bunları vücuda getirirken de devamlı kişiye derecat kazandırıyor. Ve kişi derecat kazanıyor. Arkasından
Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yetmez, gene kalpte başka bir ameliyat yapıyor. O kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde vücuda gelen bu olaylar birkaç dakika içinde gerçekleşir. Ve her biriyle Allah Teala o kişiye yeterli miktarda derecat kazandırır ki o kazandırdığı dereceler o kişinin kaybettiği derecelere eşittir. Bir başka ifadeyle o kişinin günahlarını örter Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin günahlarını Allah Teala mutlaka örter. Ne olur o zaman? Kişinin sevapları günahlarından fazla olur. Muradı ne? Muradı sizi cennete ulaştırmak. Ama koyduğu kanunlar var. Bu kanunlardan bir tanesi derecat kanunudur. Bir insan cehenneme gidecekse onun mutlaka kaybettiği derecat, yani nakıs derecat, yani negatif derecat, yani eksi derecat toplamı kazandığı derecelerden, yani artı derecat, pozitif derecat, zâid derecattan fazladır. Demek ki kim cehenneme gidecekse onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Kanun böyle. İnsanlar demek ki öylesine şeytanın emirlerini dinliyorlar ki kesin bir şekilde kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla oluyor. İstisna hiç yok. Herkes doğduğu andan itibaren dalalette

kulvara göndermiş. Hayat yarışına gireceksiniz. Hayat yarışına girdiğiniz zaman eşitlikle giriyorsunuz. Terazinin iki kefesi birbirine eşit. Ruhunuzun kalbi %100 güzelliklerle, hasletlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen. Nefsiniz ise baştan aşağı afetlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyen, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Ama iki taraf eşit ağırlıkta olduğu için dengeyi kurmuş Allah-u Teala. Hayata biz insanları getirdiği zaman bir denge unsurunun içinde dünya yarışına, hayat yarışına başlıyoruz. Ama böyle başlayan insanın aslında kaybettiği derecelerle kazandığı derecelerin birbirine eşit olması gerekir. Yani en azından yaklaşık olması gerekir. Fakat öyle olmuyor. %100 kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla. Bütün insanlar hüsrandadır diyor Allah-u Teala. Vel-Asr suresi 1. ayet-i kerime. Vel-Asr, vel-Asri, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanlar, insanların hepsi hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç, diyor Allah-u Teala. Ama âmenû olanlar hariç. Öyleyse âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değil. Şimdi gelin bakalım hüsranda olanlar kimlermiş? Allah-u Teala hüsranda olanların tarifini veriyor. Müminin 103. Müminin 102'de Allah-u Teala kimin sevap tartıları ağır gelirse, yani günahlarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir, ebediyen orada kalacaklardır diyor. Bir sonraki ayet-i kerimesinde müminin 103'te de kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günah tartıları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır, diyor Allah-u Teala. Sonra da buyuruyor ki, o insanlar için, onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse, hüsranda olanların derece standartları kesinlikle belli. Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Onlar gidecekleri yer cehennem olanlar. Ama âmeni olanların da gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Âmeni olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor, cennete gireceğini söylüyor. Hüsranda olmayanlar, yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden az olanlar. Âmeni olanların durumu bu. Onlar hüsranda değiller diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün insanlar dalalette olarak doğar. Dalalette olan insanların da hepsi hüsranda olanlardır. Araf 178.

0: dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Dalalette olanlar ve hüsranda olanlar sadece iki basamaktır. Birinci basamakta ve ikinci basamakta yaşayan insanlar. Özellikleri ne? Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatmennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksubun." Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateş. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Yani hüsranda olanlar. Öyleyse hüsranda olan bu insanların muhtevasına bakın. Kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, gafil olmak demek Allah'ın ayetlerini bilmemeyi ifade eder. Bir, Allah'ın ayetlerini bilmeyenler Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ama bir sonraki ayetle 8. ayetle birleştirirseniz onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir deyince sadece bilmemek olayı olmuyor. Bir de Allah Teala'nın bütün bu hidayet ayetlerini bilip de özellikle şeytani bir dizayn içerisinde insanlardan bu ayetleri bilerek saklayanlar, gizleyenler söz konusu. Onlar da gafiller. Oradaki gaflet, bilmeme gafleti değil, daha ağır bir suçu istilzam eder. Daha ağır bir suçu gerektirir. Bilerek Allah-u Teala'nın hidayetini saklamak. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. Gizlerler diyor Allah-u Teala. Yani bilirler hidayetin ne olduğunu, bilmelerine rağmen bilerek, isteyerek başka insanların cehenneme gitmesini temin etmek üzere Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayet ayetlerini gizlerler diyor Allah-u Teala, ketmederler diyor. Üstelik de diyor Allah-u Teala onları kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla açık ve kesin olarak anlatmasına rağmen bunu gizlerler. İşte bu çağa o çağdır, o ayet-i kerimenin çağıdır. Biz Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'den o Allah'ın ispat vasıtalarını sizlere birer birer açıklıyoruz. Onlar da o açıklanan şeyleri ketmetmeye, gizlemeye çalışıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her devirde kuvvetin sahipleri bu insanlar olmuşlardır. İnsanların büyük kısmı Allah'ın Resullerini hep inkar etmişlerdir. Her devirde aynı olay tahakkuk etmiştir. İşte insanların çoğunun inanmamasını temin eden aslında ayetleri bilip de onları bilmelerine rağmen özellikle ayetlerin tersini yapan ve kendileri hidayet üzere olmayan, sırat-ı müstakime ulaşmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar. İşte bu mani olan insanlar bilerek, isteyerek hidayeti gizleyenlerdir. Onlar da gafildirler. Bilmedikleri için değil, bilerek Allah-u Teala'nın hakikatini sakladıkları için. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar gafildirler. Gaflet içinde olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ve bilerek saklayanların neticesini söylüyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir olguyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. O insanlar gaflet içindedirler. Mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Bir insanın cennete girmesi için Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın bütün günahlarını o an, bunu gördüğü an rahim esmasını tecelli ederek örtüyor. Ard arda vücuda getirdiği o güzelliklerle örtüyor. Kişinin mutlaka sevapları da olacağı için sıfır olan günahlarından daha fazla sevabı oluyor. O kişi birkaç dakika içinde bu hedefe Allah-u Teala tarafından ulaştırılıyor. Ertesi gün ölse bile gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dilekle hepinizi cennetine almaya hazır. O cennet ki enerji bedenlerle yaşayacaksınız, sonsuza kadar yaşayacaksınız, ihtiyarlamadan hep aynı yaşta yaşayacaksınız. Herkes cennette aynı yaşta olacak. Ne çocuk, bebek, çocuk, yani süvyan, ne de yaşlı olmayacak. Herkes genç ve aynı yaşta. Karşılığı mı? Bir tek dilek. Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında olmayanlar hala var mı aranızda? O Allah ki bu kadarla kalmıyor, kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona 10 tane ihsan verip mürşidine ulaştırıyor. Ayrıca bir de ondan sonraki bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. yeter mi? Hayır. Orada da bırakmıyor. 14. basamakta vücuda gelen bu olayın ötesinde mutlaka o kişi yaşarsa onun ruhunu kendisine ulaştıracak. Ona 5-6 aylık bir ömür vermesi yeterli Allah-u Teala'nın. 5-6 ay içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. İrşat makamına ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'ın bu ulaştırdığı noktada, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı noktada, kendisine ulaştırdığı noktada size verdiği dünya saadeti %50'yi aşıyor. Dünya saadetinin %50'den fazlası üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor sizi. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah ulaştırıyor. Sizi bütün ibadetleri sever hale getiriyor. Her şeyin en güzelini sizin için oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, seviliyorsunuz. Bu bir müjdedir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o Allah'ın üzerindeki sevgisi çok olan kişidir. Sevgisizliğin ötesinde Allah'ın sevgisi vardır bu kişiye. Sevgisi ağır basar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin üzerinde Allah mutlaka kurtarıcı rolünü gerçekleştirir. O kişiyi kendisine ulaştırıp, onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Dünya saadetinde 150'den fazlasını ona bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı teslim eder. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu hakikatlerin, hidayet hakikatlerinin bu devirde açıklanması artık onun zamanı gelmiştir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Ve sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim, gayril magdubi aleyhim ve reddallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği bir tek şey var. Onların mutluluğu. Bütün kanunlarını, bütün kaidelerini bu mutluluğu İnsan adı verilen Allah'ın en çok sevdiği mahluklar yaşayabilsinler diye. Şu kainat dizaynı içerisinde Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Öyleyse insan olarak yaratıldığınıza göre sevgili kardeşlerim, bundan mutlu olmanız gerekmiyor mu? İnsan olarak yaratılmışsınız. İnsan bir anne babadan doğan bir insansınız. Allah-u Teala kainattaki hiçbir mahlukuna tahakkuk ettirmediği bir hususu size nasip kılmış. Eğer Allah'a göndermediyseniz, içinizde Allah'ın ruhu var. Yani Allah'ın ruhu bütün insanların içine Allah-u Teala tarafından üfürülüyor. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah-u Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın ruhunun üfürüldüğü bir dizaynı yaşıyorsunuz. Allah sizi o kadar kıymetli telakki ediyor ki size, hepinize ruhundan üfürmüş doğduğunuz anda. İnsan olarak yaratıldınız. Vücudunuz Allah'ın ruhuna bir sığınak, bir melce. Daha büyük bir şeref olabilir mi sevgili kardeşlerim kainatta? Yaratan Allah'ın ruhu sizlerle birlikte, bir kısmınız için buna bir idi kelimesini ilave etmemiz lazım. Çünkü büyük kısmınız ruhunuzu Allah'a gönderdiniz. İnsan ruhu üçüncü kademede Allah'a geri döner. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Herkes dileyebilir. Bütün kapılar herkese açıktır. İnsanlar bilmiyorlar ama öğrenecekler. Niye öğrenecekler? Bir dilekle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle, sadece bir tek dilekle o kişiler cehennemden kurtulacaklarını biliyorlar mı acaba? Devamlı alimlerimiz. Sevgili kardeşlerim, akademik kariyer yapmış olan tüm alimlerimiz, asistanlar, doçentler, profesörler, bütün öğretim üyeleri, hepsi mi? Hayır. Ama çok çok çok büyük bir kısmı, insan ruhunun Allah'a hayattayken geri dönmesine bile henüz inanmıyorlar. Onlara, ondan evvelkiler, onlardan evvelkiler böyle öğrettiği için. Ey benim aziz kardeşlerim, muhterem din öğreticileri, elinizde kainatın en sağlam teminatı var, Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah, affedersiniz yanlış oldu, sonunu baştan söyledik. Allahu, Allah yeştebi seçer, ileyhi ona kendisine, men kişiyi, yeşâ'ü, dilediği kişiyi, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yani insanların %95'ini, hatta daha fazlasını seçer Allah-u Teala kendisine. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyen insanlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, yanlış mı yapıyorlar? Evet, çok büyük bir yanlış yapıyorlar. Peki yanlış yaptıklarını bilmiyorlar mı? Hayır, bilmiyorlar. Doğruyu yaptıklarını zannediyorlar. Neden? Çünkü onlara ilim öğretenler Kur'an'ı öğretmemişler. Asırlardan beri devam ede gelen bir yorum statüsü içerisinde o insanlara ruh vücuttan ayrılırsa insanın öleceğini zannettikleri için böyle bir inancı aşılamışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanı görüyor musunuz? Ne korkunç bir mahluk. Bütün insanları tuzağa düşürmek için bu kadarcık bir gayreti yetiyor. Ne demiş? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Ey benim aziz kardeşlerim, ruhunuz günde yüzlerce defa sizi terk eder. Dilediği yere gider, ruhunuz bile duymaz. Zaten giden o duyamaz tabii. Ya da zaten farkında olduğu için yapıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizi seviyor. Allah sizi çok seviyor. Çok sevdiği için insan olarak yaratılmış. Mutluluk okyanusuna atılasınız da yolun sonuna kadar gidesiniz diye. Ne demek istiyoruz yolun sonuna kadar gidesiniz diye? Yedi safhadan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, üçüncü basamak. Böyle bir dilek kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Eğer o kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Aksi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Kişi kalpten bir dilekle, kim olursa olsun o kişi, dünyadaki en günahkar insan olsun, bir sürü cinayet işleyen birisi olsun, hiç fark etmez. Kim olursa olsun. Diyelim ki şeytana tapanlardan birisi, kalben, kelimeye dikkat edin, kalben, Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği anda Allah onun şeytanla olan bütün ilişkilerini bıçakla keser gibi keser. Ve o kişiye o kapkaranlık dünya birdenbire aydınlık bir hüviyette tezahür eder. Artık o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş olan birisinden bahsediyoruz. Öyleyse bu noktada dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Onu bu kadar mutlu yapan ne? Bir tek dilek sadece. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Tamam, bu kadar. Dilerse ne olur? Dilerse Allah o kişinin ruhunu ya da o kişideki kendi ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Böyle bir konu için 7-8 aylık bir devre her zaman yeterli olmuştur. Ama bundan çok daha kısa zaman içerisinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz olmuştur. Bizim zamanımızda çok daha uzun devreydi. Yani biz Allah'ın yoluna girdiğimiz zaman. Sevgili kardeşlerim, sizlerle bir arada olmak, sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek öyle büyük bir mutluluk ki, hepinizin kalbine ayrı ayrı yaklaşabilmek, karanlık olan kalpleri aydınlığa ulaştıracak olan sırrı, adı zikir, insanlara ulaştırmak. İnsanlar zannediyorlar ki zikir yapan herkes hedeflerine ulaşır. Hayır sevgili kardeşlerim. Zikir yapan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin zikri ona hiçbir şey sağlamaz. O kişinin vücudu nurların gelmesine ve nurların o vücudun kalbine ulaşıp kalbinde yerleşmesine açık değildir. Kapılar kapalıdır. O kapıların açılması kişinin göğsünün önce yarılmasına bağlı. Göğsünün yarılması içinse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Kaldı ki göğsünün yarılmasından evvel Allah-u Teala o kişinin irşat makamına baktığı zaman onu irşat makamı olarak görmeyen gözlerini Allah'a ulaşmayı o kişi dilediği zaman irşat makamını irşat makamı olarak gören hale getirir. İrşat makamının sözlerini İslam'ın beş şartıyla hiç alakası olmayan bir sürü zırva diye kabul eder kişi. Çünkü ona öyle bir ilim öğretilmiş. Arkadaş demişler, bak iyi dinle beni. İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve de kelime-i şehadet getirmek. Sen kardeşim ötekileri boş ver. Bir, bundan çok daha ağır bir şeyler söylerler sana. Yok zikir yapacakmışsın, yok Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsin. Bunlar palavra şeyler. Bunlara hiç değer verme. İslam'ın beş tane şartı vardır. Bak ataların ne yapmışlar? İslam'ın beş şartını yaşamışlar. Hop hepsi cennetlik olmuş. Sen de o aşırı gidenlere sakın katılma. Sen İslam'ın beş şartını yap. Ama bunu yaparken de bil ki onları yapmayanlardan da olma. Allah madem ki İslam'ın beş şartını koymuş, ki beş şart bir gerçektir, gerçekten beş şart vardır. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, beş şart vardır. Ama yetersizdir. Sen İslam'ın beş şartını gerçekleştir, gerisine karışma. Allah seni mutlaka cennetine alır. Almaz sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ifadelerinde kördür, sağırdır ve dilsizdir. Kalbi de duyarsızdır, hissizdir. Dilsizdir ve kalbi hissizdir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse. İşte cehennemin kapısının kapandığı, cennetin kapısının açıldığı nokta orasıdır. O kişi için en kötü şeyleri kafanızda canlandırın. Üç tane adam öldürmüş. Hırsızlık yapmış. Yanlış şeyler yapmış. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş bir gün. Ne olur? Allah onun günahlarını örter ve ona Furkanlar verir. Ey amel olanlar, bana ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da mürşidinize tabi olacaksınız. O zaman da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş? Bir tek dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilediniz mi? Allah günahlarınızı örtüyor. Ne oldu? Kişinin günahları örtüldüyse ne oldu? O kişinin yalnız sevapları kaldı. Bir tek derecelik bir sevap olsa sıfır günaha karşılık o kişinin gideceği yer gene cennettir. Açık ifade. Kimin günahları sevaplarından azsa ya da tersi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer ebediyen kalmak üzere cennettir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların da gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Ömrünüzün sonunda hayat filminiz size gösterilecektir. Kazandığınız dereceler ve kaybettiğiniz dereceleri göreceksiniz. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onun bakiye hanesi yeşil rakamla bir takım rakamları ifade eder. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onunki de sol taraftadır. Onun rakamları kırmızı rakamlardır. Bakiyede kırmızıdır. Kaybedenler kırmızı rengi, kazananlar yeşil rengi hak edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, yeşil rakamlar kazanılan derecelerin kaybedilenlerden fazla olması kesin olarak ifade eder. Bu rakam sadece bir olsa, yani bir soru olarak söylüyoruz. Birinin sevapları 1000, günahları 999. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden bir tek derece fazla olduğu için. Allah kanunu böyle koymuş. Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin de kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala neyle yapıyor bunu? İfade son derece açık. Eğer kazandığınız dereceler fazlaysa Allah sizin günahlarınızı örtüyor. Peki kaybettiğiniz dereceler fazlaysa ne olur? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Ne şekilde ifade ediyor bunu? Onun amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Kim Allah'ı ve Allah'ın emirlerini inkar ederse, yani emirlerin en başta geleni, başlangıç noktasını teşkil eden şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'ın emirlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar ederse onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah onlara iki kat sevap yazıyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sevapları iki kat olarak değerlendirilir. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'a ulaşmayı inkar ederek, Allah'a ulaşmayı değerlendirmeden yaşayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların da amelleri boşa gidiyor. Kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse, hala birçok insan Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Sen neden bahsediyorsun? Dedikleri zaman onlara deyin ki bakın Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan, gene o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları, yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Onlar ulaştırmazlar diyor. Ben ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebeple Allah Teala'nın birinci kat cennetine gitmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepinizin elinde, bizi ilk defa dinleyenler, özellikle sizlere söylüyoruz. Cehennemden suçunuzun mahiyeti ne olursa olsun kurtulabilirsiniz. Sadece bir tek dileğiniz, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz Allah için yeterli. Bütün günahlarınızın üzerine sünger çeker. Peki Allah'a ulaşmayı dileyene Allah Teala birinci kat cennetine ulaştırır. Tamam. Sonra ne yapar? Sonra Allah Teala o kişiye inanılmaz bir şekilde bir mürşit sevgisi verir ki kişi mürşidine ulaşmak için can atar. Hacet namazını kılar. Ve eğer gerçekten o kişi Allah'a milaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemişse, Allah ona o gece mutlaka mürşidini gösterir. Ne yapacak kişi? Gece saat, bugünkü bu noktadaki saatle birden sonra, gecenin birinden sonra uyanacak. Saatini ona göre kuracak. Boy abdesti alacak. Sonra hacet namazı kılacak. Hacet namazının birinci rekatında Fatiha'dan sonra üç tane Ayet-el Kürsi okuyacak. Ondan sonra ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacak. Teşebbüs miktarı oturacak. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacak. Ve de boy abdesti alması şart, farz. Başlangıçta bunu yapması lazım. Ey Yüce Allah'ım diyecek, ben sana ulaşmayı diliyorum. Bunun için de bana dediler ki, bir mürşide ulaşmam lazımmış. Ulaşmazsam ruhum vücudumdan ayrılmazmış. Oysa ki ruhumu sana ulaştırmam lazımmış. Ben onun için hacet namazını kıldım. Senden bunu diliyorum Yüce Allah'ım. Bana mürşidimi göster ki ben dünyanın neresindeyse ona gideyim, tabi olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişi Allah Teala tarafından kabul edilir mi? Allah Teala o kişinin sözlerine bakmaz. Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum şeklinde bir şeyler söyleyen kişinin sözleri Allah Teala için kıymetli değildir. Buraya bakar sevgili kardeşlerim, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? Eğer kalbinizde Allah'a ulaşmayı dilemek varsa o zaman korkmayın, cehennemden kurtuldunuz. O dilek sebebiyle Allah Teala talebinizi kabul edecektir. Yani sizi birinci etapta bu hacet namazını kıldığınız için mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Göstermekle de kalmaz. Sizi eğer gerçekten o mürşide ulaşmayı dilemişseniz Allah Teala size hangi şartlar içinde olursanız olun mürşidinize ulaştırır. Ya size bir mürşit gönderir ya da sizi mürşidinize ulaştırır. Ama mutlaka kişi tövbe edeceği mahalle tövbe edeceği kişiyle karşı karşıya gelir. Gelince hıçkırıklarını tutamaz, gözyaşları içinde mürşidinin eline sarılır ve o eli öper. Allah Teala'nın indinde söylenmesi lazım gelen sözleri söyleyerek mürşidine tabi olur. Bu tabiye sırasında ruh vücuttan mutlaka ayrılacaktır. Bu mutlaka kelimesi hangi şarta bağlıdır? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi şartına bağlıdır. Dilemezse Allah Teala zaten ona mürşit falan göstermez. Öyleyse dileyen kişi emin olmak isterse bir defa daha hacet namazını kılar, gene aynı mürşidi görür. Bir defa daha hacet namazını kılar, gene aynı mürşidi görür. Anlar ki Allah Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşit odur. İşte o mürşide ulaşıp önünde diz söküp tövbe eder ve el öper. Bunu yaparken muhtemelen hıçkırıklarını tutamaz. Bu ikinci safhasıdır yolunun. Bu noktada ne olmuştur Allah Teala? Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır. Görme hassasını, irşat makamı olarak görme hassasını açmıştır. Kulaklarındaki işitmeye engel olan vakrayı almıştır, ikneti almıştır. Kulaklarındaki vakrayı almıştır ve ona işitme hassası, irşat makamının sözlerinin manasına varabilme hassasını vermiştir. Ve kalbinde irşat makamına karşı büyük bir sevgi uyandırmıştır. O kişi severek mürşidine koşar, tabiyetini gerçekleştirir. Ruhu gerçekleştirdiği an vücudundan ayrılarak devrin imamının dergahına yani ana dergaha ulaşır. Oradan Seyri Sülük isimli bir yolculukla Allah'ın katına kadar adım adım yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile birlikte olmak hepiniz için güzellerin en güzelidir. O sizin Rabbinizdir, sizi sever. Bir tek dileğiniz ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz onun için yeterlidir. Kalbinize bakar. Eğer kalbinizde bu dilek varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah için yeterlidir. Mutlaka sizi, yani sizin ruhunuzu Allah siz dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaştı. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Mutluluğunuz da %51 seviyesine ulaşmıştır. Başlangıçta sıfır mutlulukta olan, herkesle anlaşmazlık içinde olan, nefsine tabi olan bir insanken bu noktada durulmuş bir ruh halinin sahibidir kişi. Allah'a ulaşmayı denemiştir. Allah'ın mürşidine ulaştırmıştır. Tabiyetten sonra zikre başlamıştır. Bu zikir nefsinin kalbini %100 afetlerle dolu olan nefsinin kalbini %51 nurlarla kaplamıştır. Her %7 nur birikiminde başlangıçtaki %2 rahmet girişinden sonra her %7 fazıl nuru girişinde kişinin nefsinin kalbine ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı aşar. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçer. Yedinci alem olan zikir hücrelerinde zikrini tamamlar. Sitetil müntihaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, fani olur, yok olur. İşte bu vuslattır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüş, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Orada mı kalır? Hayır, kalmaz. Allah Teala o ruha tekrar indi ilahide yaşamak üzere bir taht ihsan eder. Ruh Allah'ın zatından ayrılarak namazların dışındaki devrede hep o altın tahtlardan birisi üzerinde kalır. Bu o kişiyi dünya hayatında %51 mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Yani kişi yarı yarıya mutludur. Yarı yarıya mutsuz oluşunun sebebi nefsinin kalbinde hala %49 afet mevcuttur. Onlar onu sık sık hatalar yapmaya zorlayacaktır. Bir kısmında başarı da kazanabilirler. Ve kişi hatalar da yapar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibi kılınır. Bundan sonra ölürse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürse birinci kat cennetin sahibidir. Yoluna devam etti, mürşidine ulaştı, tabi oldu. Ondan sonra öldü, ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı. Kişi ondan sonra öldü. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya mutluluğu da nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'ın hepinize hediyesidir, nimetidir. İnsanlardan hiçbiri bundan müstahni değildir. Herkese kapıları açıktır. Kim, hangi şartların içinde olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım diye Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söz vermiş. Ulaştırmaması hiçbir zaman mümkün değil. Bu mutluluğun yarısı bütün insanlara Allah'ın hibesidir. Allah hibe etmiştir bunu. Bir dilek diyor, bana ulaşmayı edeceksiniz. Ben sizi kendime ulaştıracağım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insan Allah için ilk adımı, ilk manevi adımı atmıştır. Allah onu kontrolü altına almıştır. Hedefine ulaştıracaktır. O kişi namazı sevmiyor. Allah ona mutlaka sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan bayılacak gibi oluyor. Allah onu, orucunu büyük bir zevkle tutabilecek hale getirecektir. Zikir yaptığı zaman hiç bundan zevk almayan kişi zikirden dünyadaki en büyük zevki alacaktır. Tüm bu standartlar birer birer oluştuğu zaman o kişinin dünya hayatında mutluluğu yarı yarıya yaşadığını görüyoruz. Neden yarı yarıya? Çünkü nefsinin kalbinin %51'i nurlarla dolu, mutluluğu yaşatan onlardır. Geri kalan %49 afetlerle dolu. Başlangıçta nefsi %100 afetlerle doluydu. Ruhu %100 hasletlerle doluydu. O denge başlangıçta verilmişti kişiye. Allah'ı tanımadığı için, Allah'ın emirlerini ve gereklerini yerine getirmediği için, şeytanını devamlı negatif istikamette kullandığı cihetle kişi hep mutsuz, hep mutsuz bir insan oluyordu. Ama bu noktada kişi yarı yarıya mutluluğu yaşar. İşte bu Allah-u Teala'nın insanlara bir hediyesidir ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci takvanın sahibi olur. Bunun manası o kişi birinci kat cennete girecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Mürşidine ulaştı, ondan sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı, Allah'a ulaştırdı ama Allah onu üçüncü kat cennete nasip kılar. Kişi devam etti, dik yokuşu aştı, fizik vücudunu da Allah'a teslim etti. O zaman ne olur? O zaman bu kişinin fizik vücudu Allah'a teslim ettiği zaman kişi dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim eder, daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşan herkes nefsini teslim etmek için uygun forma gelmiştir. Teslim eder, dördüncü kat cennet, beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olur. Yani tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Altıncı kat cennetin sahibi olur. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada memur ve mezun kılınır. Yedinci kat cennetin, adn cennetinin sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size bir Kur'an-ı Kerim özeti. Allah-u Teala bütün insanların mutlaka cennete girmesini istemiştir ama bunu kişisel iradeye bırakmıştır. Bırakması da onun o muhteşem adaletinin bir gereğidir. Yoksa kötü insanlar da, iyi insanlar da Allah-u Teala tarafından birinci alternatif cezalandırılır, ikinci alternatif mükafatlandırılır. İkisi de haksızlıktır. Kötü olan bir insanı iyiymiş gibi değerlendirmek, adn cennetini almak, iyi olan bir insanı cehenneme atmak, Allah için hiçbir zaman tahakkuk edecek bir olay olamaz. Neden olamaz? Allah adaletin gerçek sahibidir. İşte bu dünyada adalet müessesesi gerçekleşememişse o kişi cehennemde sonsuza kadar azap çekerek bunun cezasını ödeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes içinse onun günahlarının affı, cennete girmesi söz konusudur. Ve sonsuza kadar cennette yaşayacaktır. Bunu sağlayansa sadece ve de sadece ve de sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte insanlardan her kim bunu söylüyorsa, bunu söyleyen kişi o hedefe layık olmuştur. Kalpten söylemişse mutlaka Allah-u Teala o kişiyi kendisine, yani o kişinin ruhunu Allah'a ulaşabilen tek varlığımız ruhumuzdur. Allah'ın ruhu olduğu için ona dönmek mecburiyetindedir zaten. Tek ruhumuzun hedefi Allah'a geri dönüştür. Allah'ın ruhu bize üfürülmüştür ve Allah emanetini geri istiyor. Marifet o emaneti şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek Allah'a geri döndürerek ulaştırmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk konusunda birlikteyiz. Unutmayın. Başka bir şey için değil. Mutlu olmak için yaratıldınız. Kim bir mahluk olduğunun bilincine varırsa, Allah'ın halik olduğunun, yaratıcı olduğunun, kendisinin sadece o yaratıcı tarafından yaratılmış olan bir mahluk olduğunun kim bilincine varırsa, o mutluluk konusundaki ilk adımı atmış demektir. Allah'ın yaratılış maksadına beraberce baktığımızda, Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetiyesi, bir. Bir mutluluk rehberi, iki. Bir mutluluk garantisi olduğunu görüyoruz. Garanti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dünya mutluluğunuz da cennet mutluluğunuz da garanti ediliyor. Hele cennet mutluluğunuz sadece bir tek dileğinize dayalı olarak garanti ediliyor. Tek bir dilek. Bu kadar basit. Hani insanlar diyorlar, ne? Cennet mi dedin? Yahu kardeşim, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Geri kalanların gideceği yer cehennem. Allah Teala bizi nasıl cennetine alır? Böyle diyorlar saflar bizim. Biz de onlara diyoruz ki, yahu kardeşim, bu bilgileri size ulaştıranlar yanlış şeyler ulaştırıyorlar. Onlar Kur'an-ı Kerim'i bilmezler. Onlar bizim Yaşar Nuri Öztürk gibi bir takım üçkağıtçılar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini incelemek lazım. Bu Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Orada ne göreceksiniz? Orada Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın size verdiği müjdeleri göreceksiniz. Onlar bunları bugün sizlere ilim öğretenler, din öğretenler asırlar öncesindeki yaşantıyı Kur'an-ı Kerim'den çıkarabilecek olan gücün sahipleri değil. Onlar kendilerine hangi kitaplar verilmişse o kitapları okuyup onları sizlere öğretmekle vazifeliler. Orada bitiyor vazifeleri. Öyle zannediyorlar bizim şabanlar. Hayır, öyle değil. Din öğreten insan dinini bilmek mecburiyetinde. Ve bugün din öğretim kadrosu dinini bilmiyor. O kadroya dikkatle bakın. Din, kainatın tek dini, işte bu din, İslam dini. Ve insanlara mutluluğu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim sadece yapılması lazım gelenleri yazmamış. Bir de 14 asır evvel neler olup bittiğini yazmış. 14 asır evvel neler olup bittiğinden de bizim Kur'an'dan habersiz bir din alimlerinin haberi yok. Hayır, hepsinin değil. Bir takımı var ki özellikle öne

çıkmak hevesinde ve de bilmediklerini en kesin şekilde örterek devreye girmek durumunda. İşte bunları yakından tanıyorsunuz. Şu anda televizyonları parselleyen kimlerse onlar tam bu söylediğim adamlar. Dinleri hakkında, insanın mutluluğu hakkında, Allah'ın dini insanların mutluluğu için indirdiği hakkında hiçbir bilgileri yok. Sıfır bilgi üzerinden insanlara bir şeyler söylemekle, parlak laflar ederek onları bir şey olduklarına, bir matah olduklarına inandırmışlar. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. O İslam ki Hazreti Adem'in yaşadığı İslam'dı. O İslam ki Hazreti Nuh'un yaşadığı İslam'dı. O İslam ki Hazreti İbrahim'in yaşadığı İslam'dı. Hazreti Musa'nın yaşadığı İslam'dı. Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'dı. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı İslam'dı. Bizim saflarda İslam'ın 5 tane şartından ibaret zannederler. Derler ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaparsam ne olur? Bunları yaparsan doğru posta cennete gidersin kardeşim. Sonsuza kadar da cennette kalırsın. Bu arada günahların varsa Allah seni cehennemine atıp hafifçe kızartacaktır. Leblebi gibi kavuracaktır. Ama ondan sonra cennete bir gideceksin. Ebediyen cennette kalacaksın. Sevgili kardeşlerim, baştan aşağı yanlış, baştan aşağı yalan. Hangisinden başlamak lazım bilemiyorum. Bir defa cehenneme giden adam bir daha cehennemden çıkamaz. Cennete giden adam da cennetten çıkıp cehenneme girmez. İkincisi, sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah-u Teala cenneti nasip etmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki Ahzab 157'de, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Aradaki bütün ifadeleri çıkarıyorum devreden ama konunun özü bu. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi Allah'ın cennetine girecekler diyor. Yetmez. Daha açık bir şekilde de ifade etmiş. O sabikun el-evvelin var ya diyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara, yani ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Ve diyor ki, onların gidecekleri yer kendileri için hazırlanan cennetlerdir. Hem bütün sahabe için, ensar ve muhacirin hepsi için söylüyor bunu Allah-u Teala, hem de onlara tabi olup da kendileri de irşat makamına ulaşan tabiin içinde söylüyor Allah-u Teala. Hepsinin gidecekleri yer en üst cennetler. Nereden çıkartıyoruz? Çünkü onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Kur'an boyunca onu görüyoruz ki sahabe Fevzül Azim'in sahibidir. Sahabe Hazzül Azim'in sahibidir. Sahabe Fadlül Azim'in sahibidir. Sahabe Ecrül Azim'in sahibidir. Öyleyse bunların hepsinin azamisini alan bir toplum düşünün. Kur'an'ı bütünüyle yaşamışlar. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar size buğz ettikleri halde
siz onlara karşı gene de muhabbetle davranırsınız. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Ne demek bu? Kur'an'ın bütününü biliyorsunuz ve Kur'an'ın bütününe göre davranıyorsunuz demek. İşte davranışlarının kesin neticesi orada. Fevzül Azim'in sahipleri olarak adın cennetlerinin sahibi sahabe, en üst 7. kat cennetin sahipleri. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde? Diyor ki İslam'ın 7 tane safhası vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha Allah'a yönelmek, ikinci safha irşat makamına ulaşıp tabi olmak. Bizimkiler irşat makamı dediği zaman tüyleri diken diken oluyor. Sanki farz değilmiş gibi. Sanki Allah'a ulaşmayı dilemek farz değilmiş gibi. Sanki ruhu Allah'a ulaştırmak farz değilmiş gibi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerimize tam 12 defa farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhun o dilenen hedefe ulaşması, ikisi beraber 12 defa farz kılınmış üzerimize. Bizim zamanımızdaki din anlayışına bakıyoruz. Bu yobazların din anlatışında Allah'ın bu faktörlerin hiçbirisi yer almıyor. Ve adamlar din bilgiliyiz diye geçiniyorlar ortalıkta. Ve de ahkam kesiyorlar herkese. Sevgili kardeşlerim, din Kur'an'dır. Kur'an kendisinden evvel gelen kitapları tasdik etmiştir. Kur'an onların yaşadıkları dinin de İslam olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Hanif dininin İslam dini olduğunu söylüyor. Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in dilinde Hanif dini, her peygamberin kendi dilinde aynı din. Allah'a teslim olma dini. Sormaz mıyız onlara sevgili kardeşlerim? Sizin bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek dediğiniz şeyler birer vasıta. Bunları yaptığınız zaman İslam olabilir misiniz? Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim edebilir misiniz? Ama onlar bunun hepsini gerçekleştirmişler. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İslam'ı yaşamışlar. Ve kim mutlu olmak istiyorsa o mutlaka İslam'ı yaşamak mecburiyetinde. Başka bir din yok, hiç olmamış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söylediklerimize dikkat edin. Biz bugün din anlatan adamların hiçbirisinden değiliz. Onlar Allah'ın bize öğrettiklerini ve Kur'an'da gösterdiklerini bilmekten acizdirler. Öyleyse aciz olmayanları görmek isteriz. Bugüne kadar ihtarlar çıkardık. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemedi. Ve onların yapmadıkları, bilmedikleri şeyler söylediklerimiz. Hangisi bize çıkıp da biz zaten onları biliyorduk diyebilir? Öyleyse diyebilecek olan varsa onu bekliyoruz. Bu sebeple Türkiye'deki her yerde konferanslar vereceğiz. Bu konuda bilgisine güvenen adam gelir konferansa ve bizim yanlışımızı söylemeye çalışır. Ya da dileyen dilediği yerde bizimle karşılaşır. Ne zaman isterlerse, kiminle istiyorsa, kim bizimle karşılaşmak istiyorsa her yerde varız. Ama bir defa daha o tuzağa düşmeyiz. Bir takım üç kağıtçıların bizi üç cepheden birden kuşatıp bize söz hakkı vermedikleri o günleri unutmuyoruz. Var mı aralarında acaba bir tane cesaret sahibi? Tekrar aynı devreye gelelim. Gene onlar hep beraber olsunlar. Gene biz yalnız olalım. Ve gene aynı şeyleri konuşalım. Bakalım
bu sefer mani olabilecekler mi? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerini bilenler, insanları mutluluğa ulaştırmak isteyenler, Allah'ın öğrettikleri, işte Kur'an, o Kur'an'dır. 14 asır sonra Kur'an'ın sahabe tarafından yaşanan bütün özellikleri yok edilmiş. Ondan evvel kim yaşadı bunları? Hazreti İsa'nın etrafındaki havariler. Ondan evvel kim yaşadı? Hazreti Musa'nın etrafındakiler. Ondan evvel her peygamberin etrafındakiler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de her kavimdeki kavim resullerinin etrafındakiler. Bizim Şabanların hiçbirinden haberi yok. Ne diyorlar? Her kavimde resul mü var? Sen diyorlar, bunları nereden uyduruyorsun? Biz de diyoruz ki naçizane Kur'an-ı Kerim'den uyduruyoruz diyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle söylüyor. Biz bütün kavimlere resul göndeririz. Her kavme resul göndeririz. Üstelik de ardarda arda göndeririz. Aralarında fetretli birileri yoktur diyor Allah Teala. Ama diyor hangi kavme resul gönderdiysek o kavimdekileri, o resulü kavimlerindekiler yalanladılar. Hangi sebeple? İşte bu üçkağıtçılar sebebiyle. Her yerde bu olay olmuş. İnsanlık tarihi boyunca. Hep Allah'ın resulleri devre dışı bırakılmış. Hep Allah'ın resullerine hakaret edilmiş. Hatta taşlanmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi. Bir nebiydi. Ve taşlanmış. Üzerine insan pisliği bile atılmış. Çekmediği sıkıntı kalmamış. Hep bu gibi insanlar yüzünden. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan teşekkül eder ve bundan bizim din öğreticilerimizin hiçbirinin haberi yok. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu söylediğiniz zaman aval aval size bakıyorlar. Yani sen şimdi Kur'an'dan mı konuşuyorsun diyorlar. Ama ne zaman ki hepsine Kur'an'daki maddeleri birer birer sıraladık, ayetleri, o zaman sustular. Şimdi arpacı kumrusu gibi düşünüyorlar. Bize cevap vermeye cesaretleri yok. Üstelik de ikiye ayrılmış durumdalar. Bir kısmı okuduklarımızı görüp de her şeyin yer yerine oturduğunu görünce ilimlerinin eksikliğini, o ilimlerine rağmen dalalette olduklarını kabul etmek mecburiyetinde görüyorlar kendilerini. Dalaletten kurtulmak için çok bir şey yapmaları da gerekmiyor. Sadece bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Onlara sesleniyorum. Biz mutlu insanların başındaki kişiyiz. Ve diyorum ki, neden? Öyleyse neden gizliyorsunuz? Neden etrafınızdaki insanlarla bu konuyu konuşmuyorsunuz? Eğer bize söyleyebilecek bir sözünüz varsa biz hazırız. Biz kendimizden bahsetmiyoruz. Kur'an'dan bahsediyoruz. O unuttuğunuz Kur'an'dan bahsediyoruz. Öyleyse mutluluk denilen şeyin temeli Kur'an'dır. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir defa daha tekrar ediyorum. Bir saadet davetiyesidir. 2, bir saadet reçetesidir, rehberidir. 3, aynı zamanda bir saadet garantisidir. İncil de öyledir, Tevrat da öyledir. Bütün Allah'ın nebilerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar, şeriat kitapları hepsi öyledir. Ne zaman bir nebi görürseniz, Kur'an-ı Kerim'de bir nebi adı geçmişse, nebi kelimesi, o bir peygamberdir. Bütün peygamberler aynı zamanda resuldür. Ama
bizim saflar derler ki, Nebi olunmadan Resul olunmaz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok yanlışları var ki, hangisinden bahsetmek lazım bilmiyorum. Nebi olunmadan Resul olunmaz diyorlar. Allah-u Teala ne kadar kavim gelmiş geçmişse, o kavimlerin her birinde Resul bahsettiğini söylüyor. Ve her devirde bir tane peygamber var. Nebi bir tane. Eğer Nebi olunmadan Resul olunmazsa, bütün o kavimlerdeki Resuller hepsi mi peygamber bu insanların? Ve bunları ispat ettiğimiz zaman küplere biniyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, biz kendimize ait bir şey söylemiyoruz ki, bize niye kızıyorlar? Söz konusu olan şey Kur'an. Bir adam, bir din profesörü her şeyden evvel Kur'an'ı bilmek mecburiyetinde değil mi? Öyleyse bu cehalet karşısında siz olsanız ne yapardınız? Allah Teala size bir görev vermişse, Allah'ın öğrettiği Kur'an'ı insanlara öğretmekle vazifeliyseniz, gerçek Kur'an'ı öğretmekle vazifeliyseniz ve o insanlar bilmiyorsa, o zaman bizim vazifemizi yapmamız neden bu insanları bu kadar rahatsız ediyor? Arkasında sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Eğer Kur'an hakikatlerini kabul ederlerse ve sizlere de gerçekten böyledir derlerse, sizlerin yani halkımızın onları azarlayacağını zannediyorlar. Madem ki böyleydi, sen bize bunları neden şimdiye kadar söylemedin? Korktukları tek şey bu. Böyle saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Evvela kanun, herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Bu kardeşlerimiz eksik bir eğitimle eğitildiler. Ve öğrendiklerini öğretmekle vazifeliler. Bilmedikleri şeyleri elbette öğretemezler. O zaman neden korkuyorsunuz? Kim size söylerse, bu hakikatler madem ki Kur'an-ı Kerim'de vardı, neden bize öğretmediniz derse, söyleyeceğiniz söz hazır değil mi? Biz de sizi müdafaa etmeyecek miyiz buradan? Öğrenmediğiniz bir şeyi nasıl öğreteceksiniz insana? Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemezdik. Ama eğer Allah-u Teala bunları bize öğrettiyse, biz size bunları öğretmekle vazifeliyiz. Kimler itiraz ediyorsa onları görmek istiyorum. Her şehirde konferans vereceğim. Kim bize bilmediğimiz bir şey öğretebilirse ona bir mükafat vermeyi düşünüyorum. Söz konusu olan şey Kur'an'ın gizli kalmış, tatbikattan birer birer çıkarılmış olan o temel hükümleri. Tekrar ediyorum, tam 7 tane safha. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu adamlar onları bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, bunu bilmedikleri zaman zaten bitti film. Neden bitti biliyor musunuz? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi küfürdedir. O kişi dalalettedir. O kişi hüsrandadır. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Profesörlük diploması kimseye Allah'ın ayetlerinden gafil olmak konusunda, o gafletten kurtulmak konusunda bir garanti vermiyor. Gafletten kurtulmak bir talebe bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı inkar ediyorlar. İnsan ruhunun diyorlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Bu kadar çok safsatayı, bu kadar çok yanlışı bir arada kullanan bu insanlar, o öğrettikleri üniversitelerde doktora talebelerine, master talebelerine, üniversite seviyesinde öğretim görenlere hep bu yanlışları öğretiyorlar.
Öyleyse artık kendimize gelmenin zamanı gelmiştir. Boşuna geçirecek vaktimiz yok. İnsanlara doğruyu hepimiz birden öğretmekle mükellefiz. Öyleyse evvela bu sevgili anlı profesörlerimiz Allah'ın Kur'an'ını öğrenmek mecburiyetindeler. Kur'an meali yazanlar da bu söylediğimiz konuya dahildir. Açın bakalım bilgisayarınızı. Orada göreceksiniz. Hidayet ayetlerinin hidayetin dışında 23 tane Kur'an mealinde nerelere çekildiğini göreceksiniz. Hidayetin yok edilmesi için bu adamlar ellerinden geleni yapıyorlar. Yapmışlar. 23 tane Kur'an-ı Kerim piyasada satılıyor. Ve bu satılan meallerin hidayete mütalik ayetlerini açıkladık sizlere ibret için. Aklı başında olan herkes, birazcık Arapça bilen ya da Arapça bildiğine güvendiğiniz herkes, onları teker teker inceleyin. Bakalım Allah'ın bize öğrettiği mealler mi doğru, yoksa onların verdiği mealler mi? Sevgili kardeşlerim, basit bir misal vereyim size. Allah Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Şimdi kelime kelime veriyorum. "Vellezine" ve onlar, "yasulune" ulaştırırlar, vasıl ederler. "Ma" şeyi, "emerallahu" Allah'ın emrettiğini, Allah'ın emrettiği şeyi, "bihi" ona, Allah'a, "en yusale" ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ayet-i kerimenin gerçek meali böyle. Ve adamlara bakın. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu? Kur'an-ı Kerim hükümlerini böylesine sorumsuzca insanlar değiştirebilirler mi? Bu insanlar değiştiriyorlar. Hayır, artık susmayacağız. Bundan sonra biz konuşacağız. Bu zırvaların hepsini bitireceğiz. Allah'ın doğrularını onların yerine ikame edeceğiz. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Ne akrabalık bağı geçiyor, ne akraba kelimesi geçiyor, ne Allah'ın yapılmasını emrettiği şeyler geçiyor. Hiçbirisi yok. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Açın. Bilgisayarınızı açın. Orada o ihtarlarla beraber iki tane kitap verdik biz size. O iki kitabın bir tanesi hidayet kavramı üzerineydi. Kur'an'da geçen bütün hidayetle alakalı kelimeleri, ayetleri oraya sıraladık. 100'den fazla ayet çıktı ortaya. Ve her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in mealini aldık. Ne zırvaları ortaya koyduklarını gösterdik orada. Öyleyse artık yeter. İnsanların okullarda, üniversitelerde Allah'ın söylediklerinin dışındaki şeylerle aldatılmasına hayır, müsaade etmiyoruz. Kim çıkacaksa karşımıza, hadi bakalım boy göstersinler. Orada hangi Kur'an-ı Kerim meali veren bir itirazı varsa, ya yazıyla, ya telefonla ulaşarak, ya da herhangi bir konferansımıza gelerek bize lütfen haddimizi bildirsinler. Bugüne kadar yaptığınız şeyler artık yeter. Bu milletin, bu halkın, İslam'ı öğretmek isteyen insanların sizin tarafınızdan aldatılmasına artık müsaade etmiyoruz. Gene aynı kişiler bir araya gelip de bizimle acaba tekrar konuşabilirler mi? Bir Yaşar Nuri Öztürk, bir Hatemi, bir tanesi rahmetli oldu, bir Atay. Hadi bakalım. Sizin de Kur'an-ı Kerim'lerini koyduk oraya.
O Kur'an-ı Kerim'de ne herzeler ortaya koyduğunuzu bir çıkarın bakalım ortaya. Ne zaman bizimle karşılaşacaksınız? Nerede? Evvela oraya cevaplarınızı göndermenizi istiyoruz. Onların hangi şartlarda, niçin öyle yazıldığını bize anlatmak mecburiyetindesiniz. Artık insanları kandıramayacaksınız. Hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Bizden evvelkiler böyle yazmışlar, biz de öyle yaptık. İzmir'de bir müftüyle tartışıyoruz. Demin söylediğimiz ayet. Sen bana dedim, burada bir tane kelime gösterebilir misin? Senin o okuduğun meallerde burada var olan bir kelimeyi. Böyle yapmanızda sebep ne? Bu halkı aldatmış olmuyor musunuz? O kardeşimiz şimdi kendini hatırlayacaktır. Bana samimiyetle şunu söyledi. Bu dedi bizim yaptığımız bir hata değil. Evvelden beri bu ifadeler böyle gelmiş. Biz onların ortaya koyduğu ifadeleri değiştirmekten korkarız. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu? Allah Teala'nın söylediğine bakın, adamların yazdığına bakın. Bu sadece bir tanesi. Allah Teala diyor ki: "İnnel huda hudallah." Ali İmran 73. "İnne muhakkak ki el huda hidayet hudallah, Allah'a ulaşmaktır." Açın bakalım, bakın bakalım Kur'an-ı Kerim'e ne söylemiş bu adamlar. Hidayet doğru yoldur diyor. Ne yol kelimesi var, ne doğru kelimesi var. Sadece ulaşmak var. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda, hidayettir. Aynı şeyi burada da yapmışlar. Muhakkak ki hidayet doğru yoldur. Sevgili kardeşlerim, bu doğru yolun muhtevası insanların sadece uyduruğu. Evvela sen Allah-u Teala'nın söylediğini ver kelime kelime, ondan sonra tefsirini yap. Nasıl ifade edeceksen et, tamam. Bir itirazımız yok. Tartışırız. Ama eğer siz insanlara Allah-u Teala'nın ayetlerini orada hiç olmayan kelimelerle yutturmaya çalışırsanız biz buna susmayız. Bundan sonra da hiç susmayacağız. Hiçbiriniz bugüne kadar size gönderdiğimiz ihtarlara cevap veremediniz. O ukalalığınızın arkasına saklanmayın. Biz seninle bu konuları tartışmaya inmeyiz. O kadar alçalmayız diyor adam bize. Yok ya. Peki ya Diyanet İşleri Yüksek Kurulu? O Allah-u Teala'nın bize indirdiği o kitaptan 23 tane yanlış yakaladığını zannederek herkese ilan etti. Bu adam bir delidir. Bütün söyledikleri Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasına, İslam'ın hiçbir kaidesine uymamaktadır. Sonra ne oldu? Sonra ona bir cevap yazdık biz. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na, Din İşleri Yüksek Kurulu'na. Ve her şey durdu orada. Çünkü o kitapta geçen her şeyin Kur'an-ı Kerim'in bir başka kısmını ama hepsinin de ayetlere tam olarak intibak ettiğini onlara ispat ettik. Eğer bizim bu zibidiler de bize o hakkı verselerdi, biz onlara en güzel şekilde ispat edecektik orada da. Şimdi bizimle efendim, biz profesörüz, biz sizin gibilerle bugün meseleleri tartışmayız. Çünkü korkuyorlar. Çünkü bu hakikatleri söylemeye kalktığımız her noktada hep susturulduk. Artık susmayacağız. Allah'ın bütün hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini, sizin insanları yutturduğunuz masalların hepsini birer birer söyleyeceğiz. Tartışmaya cesaret ettiğiniz zaman bizi bulun. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Hepinizin üzerine farzdır. O bilgisayardaki
o değiştirilen ayetleri, yüzden fazla ayetin nasıl değiştirildiğini ibret için hepiniz görmelisiniz. Allah ne söylüyor? Onlar onu neye çevirmişler? Neymiş? Eskiler öyle söylemişmiş. Bunlar da onu değiştirmeye cesaret edemezlermiş. Allah'ın hiç kullanmadığı kelimeleri kullanarak orada açıklamalar yapıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki eskiler böyle yaptığı için. Neden eskilere, Kur'an-ı Kerim'e değil de neden eskilere değer veriyorsunuz? Asırlar boyunca iblis kitapları adım adım değiştirmeyi başarmışsa, bugün siz onları düzeltmek mecburiyetinde değil misiniz? Öyleyse sözlerime dikkat edin. Din öğreticileri, sizlere sesleniyorum. Artık yaptığınız yanlışlara yeter diyoruz. Bu insanlara doğru olmayan şeyleri öğretmeye devam etmemenizi istiyoruz. Eğer bir itirazınız varsa size gönderdiğimiz ihtarlara bize cevap verin. Herkesin karşısında konularımızı konuşalım. Hanginiz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz? Böyle bir olayın, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir varlığın Kur'an-ı Kerim'de var olduğundan bile haberdar değildiniz bugüne kadar. Biz size öğretiyoruz bunları. Öyle değil mi? Hanginiz buna karşı hayır diyebilirsiniz? Eğer hayır diyebiliyorsanız nasıl oluyor da bize cesaret edip de cevap veremediniz? Çünkü söylediklerimiz ayetlerde var. Ve ayetlerin öyle olduğunu gördüğünüz zaman bunu bilmediğinizi kendi kendinize itiraf etmek mecburiyetinde kaldınız. O kadar mı? İslam'ın 7 safhasını da ortadan kaldırmışsınız. Kur'an-ı Kerim kaldırmamış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Allah'a ulaşmayı dinlemek var. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Farz. Farz değil diyorsunuz. Farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşıp tabi olmak da farz. Bu konuya da gireyim. Kısaca, sadece ayetlerle. Ne diyoruz Allah-u Teala'ya Fatiha suresinde? Hatırlamayan olabilir mi? İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz diyoruz. Yani mürşidimizin kim olduğunu sadece senden öğrenebiliriz diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz diyoruz. Ne demek bu istihane? Neticesine bakalım. O istihane neticesinde sırat-ı müstakime ulaşıyormuşuz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O istihanenle bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Arkasında diyor ki sırat-ı müstakim başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. İstihane kişiyi sırat-ı müstakime ulaştıracak ve başının üzerine nimetin gelmesine sebebiyet verecek. Öyleyse bakalım ne diyor Allah-u Teala? Alallahu kastü sebili diyor. Sebillerin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki, irşat makamını istememiz, Allah'tan istememiz farz kılınıyor mu üzerimize? Elbette farz kılınıyor. Maide suresi 35. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhi vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi amin olmuş zaten. Ama tekrar takva sahibi ol diyor Allah Teala. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi isteyerek diyor, Allah'tan isteyerek. Burada Allah Teala Allah'tan kelimesini yazmamış ama diyor ki o sebillerin, mürşitlerin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor. Ve bu isteğin de sadece Allah'tan istenebileceği, istihanenin, irşat makamının kim olduğunun sadece Allah'tan istenebileceği ifade ediliyor. Ve Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde de
hangi şartlar altında isteneceği ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekibiretun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, İstihaneyi Allah'tan isteyin diyor. Sabırla ve hacet namazıyla istendiğine göre ve Fatiha suresinde istihaneyi yalnız senden isteriz ifadesini Allah Teala bize günde en az 40 defa söylettiğine göre hedef açık ve kesin bir şekilde belli. Ve devam ediyoruz. Allah Teala diyor ki bu istihaneyi sabırla ve hacet namazında isteyin, tamam da bu zor bir iştir, büyük bir iştir diyor. Kebiretün bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için büyük değildir buyuruyor. Sonra da huşu sahiplerinin standardını veriyor. O huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ölümden sonra da ruhlarının Allah'a tekrar götürüleceğine de, tekrar ulaştırılacağına da kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse onlar eğer hacet namazlarını kılarsa onlara gösteririm diyor Allah Teala. Zibidilere göstermem diyor. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konunun içindeyiz. Ve bunlar Allah-u Teala'nın irşat makamının farz olduğuna dair ayetleridir. Öyleyse günde 40 defa yalnız Allah'tan istihane istenebileceğini, hala günde 40 defa 5 vakit namaz kılıyorlarsa, sünnetleri kılıyorlarsa, günde 40 defa Fatiha suresini okumak mecburiyetinde olanlar, bu Fatiha'yı niçin okuduklarının farkında bile değiller. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak, ancak tabiyetten sonraki bir fetire, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir, ama bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim değildir. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar olan kesimi kaplar. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar irşat makamını ulaştırma faaliyeti içindedir Allah. Ancak hacet namazını kılan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o huşu sahibi olur. Ve o Allah'tan mürşidini sorar. Öyleyse ikinci fasıl, irşat makamı ulaşmak farzdır, tabiyet farzdır. Bu efendiler şanlarına, şöhretlerine zarar gelecek diye Allah'ın ayetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Gizleyemezsiniz. Mızrak çuvala sığmaz. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Her söylediğinizin eksik olduğuna, yanlış olduğuna ulaşıyoruz. Çünkü Allah Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dileyerek tam 12 defa üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bununla bitmiyor. Fizik vücudumuzu teslim etmemiz de farz kılınmış üzerimize. Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz de farz kılınmış üzerimize. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 21. basamakta gerçekleşir. Teslimi 22. basamakta. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta nefsimizi. 28. basamağın 5. kademesinde de son teslim olan irademizi. Bundan 14 asır evvel
bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Ve bizim din öğreticilerimizin bunların hiçbirinden haberi yok. Neden yok? Okudukları kitap, öğrettikleri kitaplarda bunlar yazmadığı içinmiş. Böyle saçmalık olur mu? Bütün bu hakikatler Kur'an-ı Kerim'de dursun, bütün sahabe bunları yaşasın ve bunları yaşadıklarını Kur'an-ı Kerim göstersin her bir safayı ve ondan sonra da bize desinler ki bizim okuttuğumuz kitaplarda ve bizim okuduğumuz kitaplarda bunlar yok. Peki ya sizin öğrettiğiniz ilim o zaman kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyorsa hangi din iliminden bahsediyorsunuz o zaman? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bırakınız bu yedi tane safayı. Daha konunun başında her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin diyor gideceği yer cehennemdir diyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Mürşide ulaşmak şart değil. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Mürşide ulaşmak şu sebeple şart değil. Yani cennete girmek için mutlaka mürşide ulaşmak gerekmiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren zaten cennetin sahibi oldunuz. Ama bu hakikat onlar tarafından bilinmiyor, öğretilmiyor da. İnsanlar hepsi cehenneme gideceklerini zannediyorlar. Bakınız ne diyor Allah Teala? İnnel lezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmeennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki Allah Teala onlar bize ulaşmayı ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize milaki olmayı bu demek ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte adam titre almış. Ben profesörüm diyor. Ne yazar yani? Sen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Dilemiyorsan Allah Teala diyor ki sen benim ayetlerimden gafilsin diyor. O zaman ne yazar ki profesörlüğün senin? Sen kendini kurtaramadıktan sonra o din öğrettiğin insanları nasıl kurtaracaksın? Bu nasıl vazife? Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bitmiyor ayet. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır da bitmiyor. Onların gidecekleri yer diyor Allah Teala, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Bir tek sebebe dayalı, tek bir sebep. Allah'a ulaşmayı dilememişler bu adamlar. Allah'a mülaki olmayı dilememişler. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilememişler. Sakın bize şaklamanlık yapmaya kalkmayın. Allah'a mülaki olmak demek, insan ruhunun Allah'a ulaşması demektir, demek değildir gibi konulara sakın girmeyin. Artık bunları kimse yutmaz. Bu insanlar senelerdir öğrendiler hakikatleri. Ve kimseyi kandıramazsınız. Orada ait olduğunuz yerde ilminize mutlaka Kur'an ilmini katmak mecburiyetindesiniz. Kur'an bütün insanları yedi tane safhaya ulaştırmak ister. İradenin teslimine kadar bütün safhaları Kur'an-ı Kerim'de sahabenin yaşadığı kesin. Açın bizim bilgisayarı, Vuslat ayetlerine bir bakın. Sadece Velhasıl suresini öğrenseniz 5 kasette tamamlanıyor 5 saat. O zaman bütün Kur'an-ı Kerim'i gerçekten bu Velhasıl suresinin ihata ettiğini görecektiniz. Ya da göreceksiniz, görebilirsiniz. Bütün hazineler açık. 3000'den fazla kaset. Orada sizi bekliyor. Siz dinlerini bilmeyen insanları. Öyleyse öğrenmekle ve öğretmekle vazifelisiniz. Size o vazifenizi hatırlatmakla biz vazifeliyiz.
Öyleyse sözlerimizi dikkate alın. Kurtuluşunuz ve kurtuluşlarından sorumlu olan olduğunuz insanları kurtarabilmeniz buna bağımlı. İlk tavsiyemiz Vel Asr suresini Kur'an'dan okumakla kalmayın. 5 saat süren bir açıklaması var. Vel Asr suresinin, anlıyor musunuz beni? Sadece Vel Asr suresinin 5 saat süren bir açıklaması var. Bunun 1 saati sadece Allah'a ulaşmayı dilemeye hasredildi. Evet, hanginiz şimdi çıkıp bana diyebilirsiniz ki ben zaten bunları biliyordum? Var mı bu cesarette olan birisi aranızda? Eğer varsa ona bir sualimiz var. Size de ihtar gönderdik. Neden cevap veremediniz? Çünkü hepsi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit. Kendimizden bir ilavemiz yok. Sadece Kur'an-ı Kerim'i öğretiyoruz size. Sizin bilmediğiniz Kur'an-ı Kerim'i ya da Kur'an-ı Kerim'in bilmediğiniz insanları kurtuluşa, cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan temellerini öğrettiğimiz için. Ne kendinizi kurtarabilirsiniz ne de o din öğrettiğiniz insanları. Dinin insanları cennet ve dünya saadetine götürecek olan hükümlerini öğrenmek ve öğretmek mecburiyetindesiniz. Bununla vazifelisiniz. Hiç kimse de sizi muahize edemez. Neden? Madem bunlar varmış Kur'an-ı Kerim'de de bize öğretmedin, hiç kimse diyemez size. Çünkü siz bunları öğrenmediniz. Çünkü Allah-u Teala bunları bize öğretmeseydi biz de öğrenmemiş olacaktık. Dikkat edin, buradaki zamanımız bunları anlatmaya yetmeyebilir. Ama artık onlar biliyorlar. Öğrenmeleri lazım gelenler biliyorlar ki orada bu bilgisayarın www.mir.com noktasında bu hazine mevcut. 3000'den fazla kaset yatıyor orada. Bütün Allah'ın hakikatlerini sizlere öğretmek üzere. Öyleyse lafla, palavrayla peynir gemisi yürümez. Evvela şu Vel Asr suresini bir öğrenin bakalım. Ondan sonra da uzun uzun konuşuruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sözler sizlerin mutluluğunuz için söyleniyor. Sizin yaşadığınız güzellikleri bu adamların hiçbirisi yaşayamaz. Güzellikleri yaşamak Allah'ın ilmini almak ve tatbik etmekle olur. Onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk onların da hakkı. Onlara bunları söylemek için, öğretmek için neler yapmadık ki sevgili kardeşlerim? Bütün üniversitelere davetiye çıkardık. 3 gün süreli bir seminer. Pamukkale'de. Masrafları bizden. Gelin dedik, konularımızı ortaya koyalım ve tartışalım. Hiçbir üniversiteden cevap alamadık sevgili kardeşlerim. Üniversitenizde konferans vermek istiyoruz dedik. Bir İzmir Üniversitesi evet dedi. Konferansı verdik. Hiçbir anlaşmazlık olmadı aramızda. Bir Erzurum Üniversitesi evet dedi. Orada da konferansı verdik. İtirazlar oldu. İtiraz eden kardeşlerimizle sabaha kadar oturduk. Ve sabaha kadar olan konuşmamızda onların da hepsi ikna olmuşlardı söylediklerimize. Diyanet İşleri Başkanı'na 3 saatlik bir konuşma yapıyoruz. Sayın Yazıcıoğlu'na, o zamanlar hamdolsun ki Diyanet İşleri Başkanı öyle bir insandı. Neticede karar alıyoruz. 3 aylık ve 1 aylık seminerler vereceğiz. Ve aynı hain eller bütün o seminerleri engellediler. Seminerlerin hiçbirine müsaade edilmedi. Sevgili kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz? Hain eller, Kur'an hakikatlerinin
Allah'ın hakikatlerinin sizlere ulaştırılmasını engelliyorlar. Biz bunca gayretle neticeler alıyoruz. Ulaştığımız zaman onları ikna ediyoruz. Çünkü biz bunun sahibi değiliz. Bunun sahibi Allah. Ve Kur'an-ı Kerim'e bunların hepsini koymuş Allah Teala ve onlar bilmiyorlar. Sevgili profesör kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. Bilmiyorsunuz. Ve öğrenmek konusunda bir gayret sarf edecek yerde, Allah'ın üzerinizdeki sorumluluğunu gerçekleştirmek üzere harekete geçeceğiniz yerde hepiniz bizi engellemeye çalışıyorsunuz. Yanlış değil mi? Hadi siz kurtulamayacaksınız. Ya o kadar milyonlarca insan sizin yüzünüzden cehenneme gidecek, ayıp değil mi? Günah değil mi? Sevgili kardeşlerim, içimiz acıyor. Milyonlarca insanın bu insanlar sebebiyle, din öğreticileri sebebiyle cehenneme gitmesi gerçekten çok hazin bir durum sevgili kardeşlerim, anlatamıyorum. Neden bizi dinlemek, bize konferans vermek imkanı verenler bütün söylediklerimizden tatmin oluyorlar da bu insanlar neden karşımızdalar? Bu ne gurur, bu ne kibir? Hiçbiriniz ait olduğunuz yerde değilsiniz. İtiraz edenlerin hepsine sesleniyorum. Öyleyse ne yapacağınıza karar verin. Bu kadar insan, 60 milyondan fazla insan sizin yüzünüzden cehenneme doğru gidiyor. Bunun sorumluluğu sizin omuzlarınızda. Bunun vebali sizlerin omuzlarınızda. Öğretim kadrosu sizlersiniz. Ve bu millete yazık ediyorsunuz. Allah Teala'nın dinin esaslarını öğretmek üzere bu ülkeye verdiği şerefi elinizin tersiyle itiyorsunuz. Buna hakkınız yok. Hanginiz bu sözlerime itiraz edebileceksiniz? Çıkın karşımıza da konuşalım, kozumuzu paylaşalım. Biz bunu yaptık. O üniversitedeki kardeşlerimizi ikna ettik. Hepsi Kur'an-ı Kerim'i açtıkları zaman onları bilmediklerini itiraf ettiler. Bu zor bir şey değil ki. Sizi küçültmez. Allah'ın katında yükseltir. İnsanların katında da yükseltir. Bütün öğretim kadrosuna hitap ediyoruz. Sorumluluklarınızın bilincine varmak mecburiyetindesiniz. Kimseyi uyutamazsınız artık. Bu televizyonumuzu kapatmak için yaptığınız gayretler de artık bundan sonra zor netice verir. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Hakikatler ortadadır. 3000'den fazla kaset orada her okuyanı bilgisayarın hafızasında tatmin eder. Sizi de doğruyu öğrenmek istediğiniz zaman bize gelin. Açık ve keşin bir teşhisten bahsediyorum size. Siz Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa ulaştıran 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe tarafından yaşanan hükümlerini bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Bu sözlerimiz sizin sorumluluğunuzu sizlere mutlaka öğretmek üzere söylenmiştir. Sizin vebaliniz bizim vebalimizdir. Biz öğrendiklerimizi sizlere öğretemezsek biz sorumluyuz. Ama hanginiz hayır ben bunları biliyordum diyorsa o çıksın karşımıza. Unutmayın, omuzlarınızda ağır bir vebal var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler, Allah'ın yolunda olanlar, sizler öğrettiklerimizin her damlasını öğrendiniz.
ve onlara çok şeyler öğretebilecek durumdasınız.

İbretle dinleyin, ibretle değerlendirin. Biz Allah için yaşıyoruz, Allah için öleceğiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Efendim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerinden bahsetmek üzere bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir hedef uğruna bir ömür tüketirler. Bu hedef mutlu olmaktır. Allah Teala ne istiyor? Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan ne istiyor? Şeytan da bütün insanların mutsuz olmasını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsak, mutluluğu yakalayamıyorsak, arkasında şeytan yok mu? İnsanların mutsuzluğundan zevk alan, haz alan, bundan haz duyan bir iblis var ortalıkta. Ve de herkesin etrafında birkaç tane şeytan faaliyette. İstedikleri bir tek şey var. Biz insanları mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, onlara bu fırsatı verecek miyiz? Eğer Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve en son Kur'an-ı Kerim'de verdiği üç kitapta da aynı standartları taşıyan emirleri yerine getirdiğimiz takdirde bir insanın mutlu olmaması mümkün değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın beş şartı, kimseyi cehennemden kurtaramaz. Buna mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve Allah'a teslim olmayı ilave etmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, teslim deyince ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört ayrı hüviyette teslim olarak karşımıza çıkıyor. Allah Teala ruhun teslimini bütün insanlara garanti ediyor. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üçüncü kat cennet için, dünya mutluluğunda yarısı için yeterli. Nefsin kalbindeki afetlerle mutluluk paralel bir seyir takip eder.

Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah Teala o kişiye mürşit sevgisi verir. Yani hacet namazı kıldığında ona mürşidini gösterir. Ona en uygun hüviyette olan mürşidi gösterir. Sonra ona tabiyetini gerçekleştirir. Kişi ne olduğunu bile anlayamadan bir de bakmıştır ki mürşide tabi olmuştur. Tabi olmak onun mutluluğunun başlangıcıdır. Böyle bir Allah'a ulaşmayı dileme talebi Allah Teala tarafından mutlaka kabul görür. Kalpten bir talep olmak kaydıyla. Allah o kişiyi her halükarda 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Allah ona ruhundan üfürdü. Ve nefaha üfürdü fihi onun içine, insanın içine min ruhihi ruhundan. Allah Teala ruhundan insanın içine üfürmüş. Öyleyse insanlar başka mahluklara benzemiyor. Bunca mahlukatın arasında ki bunlar arasında cinler de var. Ama kendilerine ruh üfürülmüş başka mahluklar yok. Sadece insan adı verilen bu mahluka Allah Teala ruh üfürmüş, ruhundan üfürmüş ve kendi suretinde yaratmış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya yaklaştığınız zaman, zikrinizi arttırdığınız zaman mutluluğunuzun devamlı bir artış süreci içinde olduğunu göreceksiniz. Çoğunuz bunu zaten gördünüz ve yaşadınız. Ruhun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını açması lazım. Her gök katında %7'lik bir nur birikimi tahakkuk eder. Bir insanın kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman kişi zemin kattan birinci kata yükselir. İkinci defa %7'lik nur birikimi onun ruhunun ikinci gök katına ulaşmasını ifade eder. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimleri o kişinin ruhunun yedinci kata ulaşmasını sağlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara, yedinci katta 7 tane alemden geçen ruh Sitret-i Münta'ya ulaşır. Zikircilerin de zikrini tamamlar. Sitret-i Münta'ya ulaşır. Ve oradan Allah'ın zatına vasıl olur. Allah'ın zatında neticede yok olur. Ruh Allah'ın ruhuydu. Allah tarafından üfürülmüştü. Ve sahibine o kişi hayattayken geri dönmüş olur. Bu o kişiye 7 kere 7 %49, başlangıçta da %2 rahmet nuru
49 artı 2 eder 51. %51'lik bir nuru sağlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki bütün insanlar ruhlarını da ve içlerini de, yani fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etsinler de dünyadaki en büyük sonsuz mutluluğu yaşasınlar. Ama insanların çoğu mutsuz diyeceksiniz. Evet sevgili kardeşlerim, haklısınız. İnsanların çoğu mutsuz. Çünkü insanların manevi yolda tekamül etmelerini şeytan ve insan ve cin şeytanlar önlüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi mutlu etmek istiyor. Şeytan da herkesi mutsuz etmek istiyor. Ve bütün insanlarla beraber mutlaka ona tesir etmeye çalışan birkaç tane şeytan vardır. En az bir şeytan. Bir de bu cin şeytanlar insanların mutsuz olması için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ona göre dizayn edilmişlerdir. Hedefleri insanları mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a hayran olmamak mümkün değil. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah Teala bütün insanlara bir garanti veriyor. Kalpten olmak kaydıyla bana ulaşmayı dileyin diyor. Gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ve siz ulaşmışsınız gibi sizi mutlulukla mükafatlandıracağım. Mutluluğu sağlayan ne? Nefsimizin kalbindeki afetlerin ruhumuz Allah'a ulaşana kadar 7 defa %7, %49 artı bunlar fazıl nurları, %2 de başlangıçtaki rahmet nuru. Böylece nefsimizin kalbi %51 nurlarla doluyor. Başlangıçtaki denge nasıldı? Ruhumuz vardı, %100 nurlarla kaplı. Nefsimiz vardı, %100 afetlerle kaplı. O zaman 100'e karşı 100, yani aynı seviyede. Peki %51'e karşı %49 demek daha doğru. Başlangıçta olay nefsin kalbi %100 afetlere dolu. Ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bu noktada tam bir denge söz konusu. Ama Allah Teala o kişinin mutluluğu yakalayabilmesi için ona verdiği fırsatta ruhun kendisine ulaşmasını istiyor.
Ruh Allah'a ulaşıncaya kadar da başlangıçtaki denge yeniden kuruluyor. Ne zaman bozuluyor? Ruh vücuttan ayrılınca %100 hasletlerle dolu olan ruh vücuttan ayrılmış oluyor. O zaman ruhun o hasletleri kişiye artık fayda vermez hüviyete giriyor. Ama yeni bir devir başlıyor kişinin iç dünyasında. Kişi zikir yaptıkça nefsinin kalbine hasletler, fazıllar halinde geliyor, yerleşiyor. Ve %2'lik o fazıl girişinden sonra rahmetler o kişinin kalbine ilk %7 girdiği zaman o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7'lik bir nur birikimi ikinci gök katı ve böylece katlar yükseliyor. Sevgili kardeşlerim, sizler bütün insanlara örnek olmak mecburiyetindesiniz. Çünkü sizler devrin imamının dergahındasınız. O zaman ilminiz elbette başkalarından farklı ve Kur'an ilmi olacak. Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsirini bizlere nasip etti. Kardeşlerimizin de yardımlarıyla oluştu olay. Ve 8536 sayfalık bir Kur'an tefsirini Allah Teala bize nasip etti. 19 ciltten 8536 sayfadan oluşan bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sevgili kardeşlerim, o zaman iki ayet-i kerime, birisi innel hüda hüdallah, ikincisi inne hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim meallerine baktığımız zaman çok ilginç bir şekilde değiştirilmiş. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda. Bu İki ayet-i kerime

insanlara bir büyük hakikati, Allah'ın asli hedefini gösteriyor. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İnsan ruhunun vücudundan ayrılması halinde insanın öleceğini zanneden bizim sevgili din alimlerimiz Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde bu iki ayet-i kerimeyi kendi kafalarına göre değiştirmişler. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerine innel hüda hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet doğru yoldur demişler. İnne hüdallahi huvel hüda. Hidayet var ya, işte o. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir ifadesi gene bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde yorumlanmış. İçlerinde bir korku, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür korkusu. Sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar ki ruhları vücutlarından her an ayrılıyor. Dilediği an ayrılıyor. Tekrar giriyor, tekrar çıkıyor. Ama onların ruhu bile duymuyor. Sevgili kardeşlerim, madde bir. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu en üstün mahluk olarak yaratmıştır. Çünkü bunun ispatı yarattığı bütün mahlukatın içinde kendisine ruh üfürdüğü ikinci bir mahluku yoktur. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna, yani bizlere, insanlara Allah ruhundan üfürmüştür. Bu da insanın Allah katında ne kadar çok değeri olduğunu gösterir. Hepimiz Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Böyle bir şerefe layık görmüş. İşte insan olarak doğmuşuz, insan olarak yaşıyoruz. Bizi dinleyen sizler, İnsan olduğunuz için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. Allah'a en yakın mahluk muhakkak ki insanlardır. Aslında Resuller cinlerde de var. Cinlerin de Resulleri var. Ama cinlerin ruhları yok. Allah cinlere ruhundan üfürmemiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o Yüce Rabbimiz bizleri ne kadar çok seviyor, bunu anlıyoruz. İstiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes çok mutlu olsun. Çünkü Allah Teala'nın dizaynında sadece ruhu Allah'a teslim etmek yok. Fizik vücudun teslimi de farz, nefsin teslimi de farz, iradenin teslimi de farz. Ruhun, beçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, insanlara ulaştığınızda
Hep onlara, Allah'a ulaşmayı dilemelerinin üzerlerine farz olduğunu ve bunun sadece bir tek dilekle gerçekleştiğini, böyle bir dileğin, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum şeklindeki kalpten bir dileğin mutlaka Allah-u Teala tarafından kabul gördüğünü ve o kişinin ruhunu, o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah-u Teala, mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırdığını Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Allah da söylüyor. Allah'ın muradı ne? Kendisine ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah mutlu olmanızı istiyor. Madde bir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Madde iki. Buraya kadar çok güzel. Ama insanlara baktığımız zaman insanların çoğunun mutsuz olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Acaba insanlar neden mutsuz? İnsanların mutsuz olmasının arkasında şeytanlar var. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlar. İnsan şeytanlar insan olarak yaratılmışlar ama kalpleri kapkaranlık kalmış, Allah'a ulaşmayı dilememişler ve de Allah ile ilişkilerin lüzumsuz şeyler olduğu kanısındalar, kendilerini dünyaya adamışlar. Ve nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmadıkları, yapmalarının da mümkün olmadığı cihetle bu insanlar hangi şartların içinde yaşarlarsa yaşasınlar, hep mutsuz olmaya mahkumlar. Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar 7-8 aylık bir hayatları var ise mutlaka ruhlarını Allah'a, Allah ulaştırır. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bütün insanlar buna layık kabul edilirler Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala ister ki herkes Allah için mutluluğu yaşasın. Allah için olsun ve böyle olunca da otomatik olarak mutluluğu yaşamak söz konusu olduğu cihetle mutluluğu yaşasın. İşte sevgili kardeşlerim, her şey bu kadar basit, bu kadar güzel. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talep, Allah-u Teala'nın o kişiye hacet namazını kıldırmasıyla sonuçlanır. Kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi ne olur mürşidine giderse, tabi olursa, ne olur tabi olmazsa? Tabi olmazsa olduğu yerde sayar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kalbinden Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mürşidine ulaşmaması mümkün değildir. 7-8 aylık bir ömrü varsa
ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala buraya kadar olayı, buraya kadar vücuda gelecek olan bütün olayları kendi kontrolü altına almıştır ve sözü vardır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım. Öyleyse Allah-u Teala mutlaka sözünü tutar. Kişi kim olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka hacet namazını kıldırır. Kişinin içine bu talebi veren Allah'tır. Kişi zevkle, büyük bir aşkla, istekle hacet namazını kılar. Allah ona mürşidini gösterir. Kişi gider mürşidine tabi olur. Tabi olmak hayatının en önemli olayıdır. Çünkü tabiyet oluştuğu anda o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp hangi mürşide tabi olmuşsa o mürşidin emrinde bulunan, o sırada seyri sülükte olan ruhların arasına katılır. Her mürşide tabi olan, tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacağı cihetle artık ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa kişi hidayete ererek yaşamaya devam edecektir. Bu hidayet ruhun hidayetidir. Ama olay burada bitmiyor. Kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi de farzdır. Burada da bitmiyor. Kişinin nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmesi farzdır. Burada da bitmiyor. Kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesi farzdır. Mutlulukla teslimlerin alakası, her sonraki mutluluk o kişinin mutluluğunu belli ölçüde mutlaka arttıracaktır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi onun mutluluğa adım atmasıdır. Artık yeni bir hayata başlamıştır. O kişi heyecan içinde mutlulukla Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olarak mutlulukları, huzuru yaşar. Ve zikir yapmak ona bir zevk olarak ulaşır. Zikrini yapar. Zikrini yaptıkça nefsinin kalbindeki afetlerin azalması söz konusu olur. Neden? Çünkü o kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen nurlar kalbine ulaşır. Kalbine o nurlar girince karanlıkların kalbi terk etmesi söz konusu olur. Böylece kişinin kalbinin başlangıçta %2 rahmet birikimi, sonra 7 defa %7 fazıl birikimi, 7 kere 7 49 eder, 2 daha %51 eder. O kişinin kalbinin %51 nura ulaşmasını sağlar. Sevgili kardeşlerim, istiyoruz ki herkes, ama herkes bunu gerçekleştirsin de evvela herkes cehennemden kurtulsun, sonra da mutlaka cennete giden bu kişi eğer ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa üçüncü kat cennetini mutlaka sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen böyle bir kişi birinci kat cennete girer. Yani daha mürşidine ulaşmadan ölen bir kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşmış da ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennete girer. Bu yaşarsa mutlaka Allah-u Teala'nın ruhunu kendisine ulaştırmış olacağından, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölmüşse
hidayete ermiştir. Ruhu Allah'a ulaşmış olmak, hidayete ermek demektir. Bu ruhun hidayetidir. Daha sonra fizik vücudun hidayete gelir. Nefsin kalbi %80'den fazla nurlarla dolar. Daha sonra nefsin hidayeti gelir. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Daha sonra iradenin hidayeti gelir. Gene nefsin kalbi %100 nurlarla doludur. Sevgili kardeşlerim, İnsan öyle bir mahluk olarak yaratılmış ki insanın Allah ile olan ilişkisinde başka hiçbir mahlukta olmayan bir özellik var. O insan doğduğu an Allah'ın ruhu kendisine üfürüldüğü için bünyesinde Allah'ın ruhunu taşıyan tek mahluktur. Onun için sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız cihetle ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır. Bizi daha doğar doğmaz bir ruh ile teçhiz ediyor Allah-u Teala. Nefsimizin afetlerine karşı, ki nefsimiz %100 afetlerle doludur başlangıçta, ruhun %100 hasletlerle dolu hüviyeti dengeyi sağlar. İnsan hep denge üzerine kurulu bir dünyada yaşayacaktır. Hayat dengelerden ibarettir. Sonra bu kişi Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yolculuğa çıkacaktır. Ve o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Mürşide tabiyetle beraber ruhun ayrılması kişinin bundan sonraki noktalara ulaşmadan evvel ölmesiyle sonuçlanmışsa bu kişi ikinci kat cennet hak etmiştir. Geçerse ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. O zaman üçüncü kat cennet hak eder. Allah bu kişiye daha çok zikir sevgisi verir. Zikrini kişiyi çok arttırır. Ve fizik vücudun teslimi gerçekleşir. Daha sonra bu nokta %80 üzerinde nur birikimine tahakkuk eder. Daha sonra %100 daimi zikre ulaştığı için kişi %100 nur birikimiyle nefsin de Allah'a teslim edilmesi söz konusudur. Nefsin teslimine en son iradenin teslimi takip eder. Görüyorsunuz ki hayat teslimlerden ibaret. Ama her teslim kişiyi daha saf yapar. Kişinin kalbini daha saf kılar. Afetlerden temizleyerek saf nurlardan ibaret olmasını sağlar. Daimi zikirde ise o kişinin nefsinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişi kimseye düşman olamaz. Kimseye düşmanlık edemez. Ona düşmanlık edebilirler. Ama o başkalarına düşman olamaz. Nefsinin kalbinde afet olmadığı cihetle bu tabiaten mümkün değildir. Bu noktada kişinin daimi zikirde nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bir kişinin afetleri olan bir kişiyle mukayesesi mümkün değildir. Birinin kalbi %100 hasletlerle, %2 rahmet, %98 fazla nuruyla dolmuştur. O kişinin kalbinde afetlerden eser bile kalmamıştır. O kişi yalnız Allah'ın emirlerini yapmak ister. Yasaklarını da işlemeyi asla istemez. Allah Teala da ona
bir ömür boyu yardım edecektir. Bu muhteva içerisinde mutluluğu yaşamaya devam etsin diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden ne istiyor diye düşündükse o zaman şuna varmışızdır. Allah Teala bizden sadece mutluluğumuzu istiyor. Teslimler birer bahanedir mutluluğumuzun gerçekleşmesi için. Nefsimizin %51 afetten kurtulması lazım ki ruhumuzu Allah'laştıralım. %81 afetten kurtulması lazım ki nefsimizi Allah'a teslim edelim. %100 nurlardan oluşması lazım ki %100 afetlerden kurtularak böylece %100 nurlardan oluşması söz konusu olmalı ki o kişiyi nefsini de Allah'a teslim etsin. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim etsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her seferinde sizlere bizi ilk defa duyacak olan insanlara da bir fayda temin etsin diye onlar da Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın o müstesna zevklerini yaşasınlar diye konunun asli unsurlarını sizlere anlatıyoruz. İnsanlar İslam'ı İslam'ın 5 şartından ibaret zannettikleri için mutsuzlar. Ama söylediklerimizi dikkatle takip edenler için eğer söylediklerimize uymak söz konusuysa onlar Allah'a ulaşmayı mutlaka dilerler. Dilerlerse mutlaka Allah Teala hacet namazını kılmalarını temin eder. Mutlaka mürşitlerini gösterir. Mutlaka ona o mürşide tabi olmak konusunda kalplerine istek verir, talep verir. Mürşitlerine tabi olurlar. Bu ikinci kat cennettir. Tabi olunca vücutlarından ayrılan ruhu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişiyi mutlaka üçüncü kat cennetinde sahibi kılar. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidine tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa bu mutlaka gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha bir mutluluğu yaşamak için birlikteyiz. O mutluluk ki Allah-u Teala'nın hepinizden istediği tek şeydir. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah hiçbirinizden mutluluktan başka bir şey istemez. Onun istediği tek bir hedef vardır. Bütün insan olarak yarattığı mahlukatının mutlu olması. Bütün Kur'an insanlar için bir mutluluk davetiyesidir. Ve onun dizaynına riayet edebilen bir insanın mutlu olmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. O bir mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir, mutluluk garantisidir. Mutluluğun başlangıcı ve en son noktasına kadar devamı o statü içerisinde gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizden sadece bir tek şey ister, tek bir şey. Sizin mutluluğunuz. Kur'an sizin mutluluğunuz için, bütün insan oğullarının mutluluğu için Allah Teala tarafından dizayn edilmiş bir kainat kitabıdır. Zamanların bütününe hükmeder. Zamanların bütününü muhtevasına alır. Muhtevasına almadığı hiçbir şey yoktur. Şöyle diyor Allah Teala: biz bu kitapta her şeyi zikrettik. Biz bu kitaba her şeyi koyduk. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim bütün ilimleri muhtevidir. Kur'an-ı Kerim kainattaki her şeyi muhtevidir. O Allah'ın kitabıdır. Allah'ın son peygamberine, son nebisine, son nebi resulüne indirdiği, kainatı kıyamete kadar götürecek olan son şeriat kitabıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlık için çıkarılmış mutluluk kitaplarının en muhteşemidir. Allah'ın mutluluk kitabı. Hedef mutluluk, saadet. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Allah Teala hepinizden ama hepinizden sadece bir tek şey istiyor. Sizin bu dünyada mutlu olmanız, mutlu bir hayattan sonra bilmeniz ve kıyametten sonra da yeniden diriltildiğinizde mutlaka Allah'ın cennetine gitmeniz, ondan sonra da sonsuz bir hayatı orada yaşamanız. Sevgili kardeşlerim, zaman bir bumerang gibidir. Hani böyle atarsınız da döne döne döne döne gider, tekrar atanın eline geri döner bir silah vardır. Güney Afrika silahı, bumerang. İşte o bumerang gibi zaman geçmişten geleceğe doğru akar, sonra geri dönüp başlangıç noktasına geri döner. Başlangıç noktasına ulaşır.
bize göre daha kıyamet kopmamıştır. Allah'a göre ise koptuktan sonra başa dönmüştür. Allah Teala'nın indinde bunun öyle olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü cennete gidecekler olanları ve cehenneme gidecek olanları ayırmış Allah Teala. Cennete gidecek olanların kader hücrelerini zemin kattan 7 kat yukarıda eliğine koymuş. Cehenneme gidecek olanların da kader hücrelerini zemin kattan 7 kat aşağıda siciline koymuş. Öyleyse her şey olmuş bitmiş. İşte şeytanın kıyamet günü söylediklerine gelin bakalım. Diyor ki İblis, beni siz ne diye kınıyorsunuz diyor. Allah size vaatte bulundu, o Allah vaadini yerine getirdi. Ben şeytanım diyor. Ben de vaatte bulundum ama vaadimi yerine getirmedim, vaadimden caydım. Beni diyor ne diye kınıyorsunuz diyor siz. Ben size zorla mı yaptırdım o yaptığınız kötü şeyleri? Hayır. Size diyor teklifte bulundum. Siz de diyor o teklifi kabul ettiniz. Ve kendi iradenizle o hataları işlediniz diyor. Öyleyse Allah'ın dizaynına bakın sevgili kardeşlerim. İnsanların kendi iradeleriyle işlediği hatalar. Şeytan sadece bir sebep, sebebe götüren ama cehennemde olacağı da kesin. Çünkü bunları cehennemde söylüyor, beni kınamayın diyor, beni levmetmeyin, nefsinizi levmedin diyor. Peki hangi hedefle yola çıktı İblis? Bakalım hangi hedefle yola çıktığına ne diyor Allah-u Teala'ya? Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyince Allah-u Teala diyor ki huzurumdan kovuldum. Cehennemde sonsuza kadar cezalanacaksın. İblisin cevabı, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar tehir et, beklet. Bana o kadar zaman ver kıyamet gününe kadar. Eğer beni bana o zamanı verirsen, o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimlerinin her birinin sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların hepsini sana ulaşmaktan men edeceğim. Sırat-ı müstakimlerin üzerine oturup sana ulaşmaktan onları men edeceğim. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Tek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İblis ne yazık ki sözünü yerine getirecektir. Bu sözün gerçekleşeceği Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Kıyamet günü şeytan insanlar konusundaki hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Müminler Allah'a kul olmuşlar. Müminlerin dışındaki bütün fırkalar, yani 72 fırka şeytana kul olmuşlar. Öyleyse bir tek sebep ayrımı yapmaya yeterli oluyor. İşte Zümer Suresi 17. ayet-i kerime konuyla alakalı can alıcı ayet. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar, yani sahabe tağuta kul olmaktan, kul iken tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar.
Niçin? Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Ve onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne diyor Allah Teala? Tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular diyor sahabe için. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse bütün insanlar gibi sahabe de başlangıçta tağuta kuldu. İnsan ve cin şeytanların kuluydu. Sonra Allah'a kul oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalanların hepsi tağuta kul oldular diyor. Öyleyse orada tağuta kul olmayanlar için, Allah'ın kulu olanlar için, olabilenler için sadece bir alternatif söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim'in anahtarı buradadır. Cennetin anahtarı o da buradadır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cennet ve dünya müjdesinin sahibi olurlar onlara. Dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde, 17. ayet-i kerimesinde söylediğimiz olay, sahabenin Allah'a yönelmesi, münip olması. Peki, acaba Allah Teala Yunus Suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse amin olmuşlar ve takva sahibi olmuşlar. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Öyleyse burada başka bir kelimeyle aynı şey anlatılıyor. Amin olmak. Kullanılan kelime amin olmak. Anlatılan şey ise aynı. Cennet müjdesine ve dünya müjdesine ulaşmak. Ve amin olmak kulu takva sahibi yapıyor. Amin olmak ne demek? Amin olmak takva sahibi olmak demek. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular diyor. Peki münib olmak, o da takva sahibi olmak. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûhû. Ona yönel, yani Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a karşı takva sahibi olmak. Öyleyse ne oluyor? Allah'a
yönelerek gerçekleşiyor. Allah'a münip olarak. Peki Yunus suresinin 63. 62. ayet-i kerimesindeki durum ne? 63. ayet-i kerimesindeki durum ne? Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Öyleyse bu da Allah'a yönelmek, bu da Allah'a ulaşmayı dilemek ve takva sahibi olmak. Dikkat edin, ikisi de kurtuluşun birinci basamağı. Çünkü ikisinde de eğer olmasalardı, Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, gidecekleri yer cehennemdi. Onlara korku yoktur, cehennem korkusu yoktur, onlar mahzun olmazlar. Neden ya Rabbi herkesi cennetine gönderiyorsun da bizi göndermiyorsun diye mahzun olmazlar onlar, diyor Allah Teala. Yani bu takvanın sahibi olmasalar gidecekleri yer cehennem ve mahzun olacaklar. Diğerinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Menibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ve takva sahibi ol. Ve kumusarat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olma. Müşriklerden olsa ne olacak kişi? Cehenneme gidecek. Cehenneme gitmekten onu kurtaran, ilk etapta, birinci basamakta kurtaran, en alt kademede kurtaran şey Allah'a ulaşmayı dilemesi. Böyle başlıyor her şey sevgili kardeşlerim. İşte amini olmak, işte takva sahibi olmak, işte münib olmak. Üçü de aynı şey. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilir. Dilemeyen için böyle bir şey mümkün değildir. Takva sahiplerinin hepsinin 7 takva kademesinden hangisinde olursa olsun kişi, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir.

İşte bu Kur'an-ı Kerim'dir. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaşıncaya kadar bütün zaman dilimlerinde insanlar hep yaşamışlar. Ve yaşadıkları bütün bu binlerce yıllık zaman dilimlerinde hep aynı dini yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ruhun ve kin, nefsin ve iradenin teslim edilmesini oluşturan ve iradenin teslimiyle yedi safhada son bulan kainatın yegane dini Arapça ismiyle, Kur'an'daki ismiyle hem İslam dini hem gene Kur'an'daki ismiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ne istiyormuş insanlardan? Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim. Onların mutluluğunu. Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını, fizik vücutlarını teslim etmelerini, nefslerini teslim etmelerini, iradelerini teslim etmelerini emretmiş Allah Teala. Sadece Allah Teala'nın Allah'a yönel diye emri var.

Diyor ki Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Vettebi sebi'yle men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana yönel. O kadar. Sonra bu yolun arkası sırat-ı müstakimdir diyor. Sen de sırat-ı müstakime ulaşacaksın. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a yönelmemizi emrediyor. İşte Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Her şey buradan başlıyor. Peki sonra ruhu Allah'a ulaştırmayı da Allah-u Teala farz kılmış. İşte bu konuda iki ayet rahat rahat söylenebilir. Birisi Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani zikirle Allah'a ulaşılabileceği, zikir nefs tezkiyesine sebebiyet veriyor ve kişinin ruhu da nefs tezkiyesine paralel olarak bu paralellikte 7 tane gök katını aşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'a vasıl oluyor. Nefs tezkiyesiyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bu ruhun Allah'a ölmeden ulaştırılmasının üzerimize farz olduğunu, bunun Allah'ın emri olduğunu söyleyerek ispat ediyor bize. Allah'ın Kur'an'da nerede açık ve kesin bir emri varsa o bir farz hüküm doğurur. İşte Ra'd suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ona ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a

ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse bunun bir emir olduğu, farz olduğu kesinlik kazanıyor. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi de ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel teslimini içeriyor. Başka var mı? Zariyat 50 var. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve sığın. Allah'a kaçarak sığın. Öyleyse hem Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diye farzlar koymuş. Hem Allah Teala ruhu Allah'a teslim edin diye farzlar koymuş. Peki bir insan nelerini Allah'a teslim edecek? Ruhunu bir, fizik vücudunu iki, veçhini yani veçhini fizik vücudunu iki, nefsini üç ve de iradesini dört. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi hepsini birden Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor mu? Tabii emrolunuyor. İşte Allah Teala onu söylüyor. Baştan sona kadar Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil bütün teslimler var mı? Bir ayette toplanıyor mu? Toplanıyor. Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabli en yetiyekum el azabe summe la tunsurun. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ne zaman? Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a, ona teslim ol. Allah'a ruhunu teslim et, Allah'a fizik vücudunu teslim et, Allah'a nefsini teslim et ve Allah'a iradeni teslim et. Hepsi bir arada. Allah Teala En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir. Bu da ruhun ve için nefsin ve iradenin hepsinin birden Allah'a teslimini içerir. Allah'ın ahdi ruhumuzu Allah'laştırmakla başlayan, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle devam eden ve tamamlanan bir bütündür. Allah Teala devam ediyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse ona tabi ol, sırat-ı müstakime tabi ol ve sakın sırat-ı müstakimin dışındaki yollardan hiçbirisine tabi olma ki o yolların her biri seni fırkalara ayırır, sizleri fırkalara ayırır diyor Allah Teala. Demek ki sadece sırat-ı müstakim, fırkalardan sağlam olanı, tek yol sadece sırat-ı müstakim. Sadece o Allah'a ulaştırıyor. Sadece onunla insanlar hidayete eriyor. Ve devam ediyor Allah Teala onu söyledikten sonra, fırkalara ayrılırsanız diyor, takva sahibi olamazsınız. Allah'ın sizin yerine getirmenizi emrettiği Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz. O vasiyette size emretti diyor ama eğer fırkalara ayrılırsanız o zaman onu yerine getiremezsiniz neticesi çıkıyor. Öyleyse Allah Teala bu iki grup ayette dört teslimi de almış devreye. Nisa 58'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Buyuruyor ki inna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emaneti
emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetlerin sahibi tekil. Tek bir sahibi var. Ama emanetleri emanet olarak almış çoğu. Bütün emanetler, o emanetlerin hepsinin birden sahibi olan Allah'a teslim edilecek. Allah emreder diyor size bunu. Ye'murukum. Size emreder. Öyleyse bu da üçüncü bir ayet daha bütün teslimleri birden içeriyor.

Bakara Suresi 208. ayet-i kerime. Öyleyse hepiniz birden silme girin diyor Allah Teala. Yani Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bütünü ihata ediyor. Ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bir yerde daha Allah Teala Yunus Suresi'nin 25 ve 26. ayetlerinde hem Allah'a ruhu ulaştırmayı hem de iradeyi de Allah Teala'ya teslimi beraberce ele almış. Diyor ki Allahu yedi darü selamı ve yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakîm. Lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyâdeh. Allah selam yurduna veya teslim yurdu manasına giriyor, davet eder. O selam yurduna davet ettiklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kimi oraya ulaştırmak istiyorsa, o selam yurduna ulaştırmak istiyorsa, onu sırat-ı müstakime ulaştırır, diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaştırdığı kesin. Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sırat-ı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş olan sırat-ı müstakim diyor. Nisa 175'te Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştırır. Vasıl eder, iletir. Görülüyor ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah selam yurduna da dese, teslim yurduna dese aslında belli ki kendi zatına davet var ve sırat-ı müstakim yola gideceklerine göre mutlaka burada Allah'ın zatı söz konusu. Yeter mi? Yetmez, bir sonraki ayet-i kerimede onlara ahsen-ül hüsna var diyor Allah Teala. Allah'ın zatına ulaşmak var ve ziyade diyor. Onun ziyadehu, onun daha ötesi de var diyor. Yani Allah'a ulaşmak, ötesi ise en son nokta Allah'ın zatını görmek. Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatını görmek. Sonuna kadar bütün muhtevayı almış ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ya eyyetühen nefsün mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyeh fethuli fi ibadihi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadihi. O zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir bütün muhteva söz konusu, nefsin tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması, sonra da kişinin fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmesi, cennetin en üst noktasına kadar ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyi en güzel bir dizaynla yaratan Allah'tır. Ve daveti kendisinedir. Lehu davetül hakkı diyor Allah Teala. Allah'ın daveti hakkıdır, kendisinedir.
şüpheliyse Allah ile olan ilişkilerinizde bir davet söz konusu, mutlulukların en doruğuna varıncaya kadar, en üst noktasına varıncaya kadar, iradenin de teslimine kadar her şeyi Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Muradı ne? Muradı şu dünya hayatını yaşarken ne kadarını gerçekleştirebilirsek o kadarını, en çoğunu gerçekleştirmek suretiyle hem dünyada Allah'ın bizim için nasip kıldığı bütün mutlulukları yaşamak hem de ahirette mutlaka cennete gitmek. Yedi kat cennetten birinciden itibaren bütün cennetlere davetiye çıkarmış Allah Teala. Hepsini de üzerimize farz kılmış. Bütün teslimleri gerçekleştirmemiz açık bir şekilde emrolunuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün bu teslimleri açık bir şekilde emrettiğine göre, üzerimize farz kıldığına göre muradı ne? Muradı bu teslimleri gerçekleştirmemiz, arkasından da mutluluğu yaşamamız. İşte bu kadar. Teslimleri gerçekleştirmek ve mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, o güzellik içerisinde Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini görebiliyor musunuz? Bütün mutluluklara layık görüyor insanoğlunu. Ve de burada Allah Teala'nın cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu adını verdiği iki grup mutluluk var. Hepsini farz kılmış. Bütün teslimleri gerçekleştirerek sonuna kadar gitmek, iradeyi de Allah'a teslim ederek mutlulukların en büyüğünü yaşamak, irşat makamına ulaşıp. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın açık davetiyesi söz konusu, mutluluğun her türlüsüne davet. Yeter mi? Yetmez. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir demiştik. Yani ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır, garanti de veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Rad suresi 25. ayet-i kerime. Dalalette olanlar, kim dalalette kalmayı dilerse Allah onları dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Dalalette kalan, kalmayı isteyen, dalalette olan kişi dalalette bırakılır. Ama kim Allah'a yönelirse, münip olursa Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulanlardır. Allah onları kendisine ulaştırıyor. Burada Allah'ın dizaynına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? En güzel şeyleri görüyoruz. Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen münip olan kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı kesinlik kazanmış. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor.
Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse neymiş olay? Allah Teala garanti veriyor. Sizin diyor göreviniz sadece bana ulaşmayı dilemek. Gerisine karışmayın diyor. Gerisini siz halletmeyeceksiniz diyor. Ben halledeceğim diyor. Sizi kendime ulaştıracağım. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte açık ve kesin bir muhteva. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah tarafından kendisine ulaştırır, ulaştırılır. Öyleyse Allah'ın garantisindesiniz. Siz insansınız. Kainatın en üstün mahlukları. Öyleyse Allah'ın en çok sevdiği mahluk insan. Öyleyse Allah Teala hepinize mutluluğu garanti ediyor. Ama diyor sizin serbest iradenizle bir karara varmanız lazım. Bu kararı hem kalbinizde göreceğim hem de dilinizden işiteceğim diyor. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar. Kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemezseniz eğer, dilinizle diyor bana ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demeniz benim için bir şey ifade etmez diyor. Ben diyor kalbinizde olan bir şeyin dilinizden bana ulaşmasını istiyorum. Kalbinizde olan bu talep, talebin sahibi olduğunuzu, bana ulaşmayı dilediğinizi, dilinizde iradi yapınızın ağzınızdan şekillenerek ikrar şeklinde bana ulaşmasını temin eder diyor. Emin olurum ki diyor Allah Teala, siz iradeniz mutlaka bana ulaşmayı diliyor. O zaman ben sizi kendime ulaştırırım diyor. Yapının muhtevasında insan Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah onu kendisine ulaştıracak. Ne yapar? O kişiye furkanlar verir. O kişinin bir defa daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez cennete girmesini temin eder. Çünkü verdiği furkanlarla bütün günahlarını örter kişinin. Sonra mürşidine ulaştırır onu. Kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru seyri sülükesini bir yolculuk yapar. Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak. 3. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Bitti. 21. basamakta Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdı. Ne ifade eder bu? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala'nın mutlaka sözünü yerine getireceğini ifade eder. İşte Allah-u Teala sözünü yerine getirdi. Kişinin ruhu Allah'a ulaştı. 3 merhale. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. 3. basamak. 14. basamakta mürşide ulaşıp tabiyet. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması. Ve 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması. Allah'ın zatında yok olması. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ruhun Allah'a ulaşması. Buraya kadar olan kesim Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Burada o kişinin cennet saadeti kıyametten sonra garanti ediliyor. Peki ya dünya saadeti? Bu noktada kişi dünya saadetinin de %51'ine sahiptir. Çünkü bu noktaya kadar o kişinin nefsinin kalbinde %100 afetler varken bu kişi kulvara girmiştir. İnsanların arasındaki yarışa katılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da onu kendisine ulaştırmıştır. Bu ulaşmakla o kişi dünya saadetinin yarısını elde eder. Neden? Çünkü bu kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsi tezkiye olmuştur. Ruhu Allah'a geri dönmüştür, ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir müesseseye dikkatle bakın. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve mükafatı mutlaka Allah Teala'dan almaktır. Allah buraya kadar garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. 21. basamakta ruhunu kendime ulaştırırım. Arkadan da mutlaka ruh Allah'ın zatında yok olur. 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. Kişinin mutluluğu %50'yi mutlaka aşar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman dünya mutluluğunun da yarı yarıya kişiye teslim edildiğini görüyoruz. Bir dilek üzerine, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kulun yaptığı ne? Bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın yaptığı ne? O kişinin o dileğini mutlak olarak gerçekleştirmek. Gerçekleştirince o kişi birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ehil olur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennete ehil olur. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennete ehil olur. Üçüncü kat cennet garantide kişiye. Allah garanti etmiş. Peki dünya mutluluğuna girelim. Ahiret mutluluğun üçüncü kat cenneti, tamam. Ama dünya mutluluğunda sonuç nereyle alakalı? Dünya mutluluğuna baktığımız zaman bunun %51'e kadar ulaştığını görüyoruz. Kişinin nefsinin kalbi hangi ölçüde afetlerden kurtulursa kişinin mutluluğu da o ölçüdedir. Afetler dünya mutluluğunu yaşamanıza engel olan en büyük düşmanınızdır. Ve nefsinizin içi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsiniz teskiye oluyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini teskiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden? Kendi mutluluğu için. Ama neden? Çünkü Allah'a ezelde söz vermiştir. O kişinin ruhu, o kişinin nefsi teskiye olacağına dair. Öyleyse söz vermişse sözünü yerine getirecek ve Allah'ın kendisine vaat ettiği mutluluğu mutlaka kişiyi yakalayacak. Söz vermiş Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek istikametinde, Allah'a ulaşmak istikametinde söz vermiş. Nefsini tezkiye etmek istikametinde söz vermiş. Öyleyse ayrı ayrı açılardan bir bütüne ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde ve muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah Teala tarafından bir garanti altına alınmıştır. Allah'ın zatına mutlaka ulaştırılacaktır. Ya bundan sonrası sizin Allah ile olan ilişkilerinizin yeni bir veçesine dayalıdır. Allah'ı kendinize vekil tayin edeceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci aşamada Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir ve öyle bir sonuç oluşacaktır ki bu, mutlaka Allah-u Teala'nın indinde bir vuslat olayı tahakkuk edecektir. Ve bu Allah'ın garantisindedir. Bundan sonrası içinde kişi şöyle bir düşüncenin sahibi olmalıdır. Ben Allah'a ulaşmayı diledim.
Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kendime ulaştırırım dedi. Ve ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğim için, sadece bunun için Allah beni kendisine ulaştırdı. Bunun için bana namazı sevdirdi, orucu sevdirdi, zikri sevdirdi. Bütün ibadetleri sevgili kıldı ve beni o hedefe Allah ulaştırdı diye düşünecek kişi. Madem ki durum böyle ve Allah-u Teala'nın emri madem ki Allah'ı kendine vekil et, ben Allah'ı kendime vekil ederim ve fizik vücudumu da Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerim. Eğer kalbimde olan bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırmışsam, o zaman Allah-u Teala mutlaka benim fizik vücudumu da kendisine teslim alacaktır. Kişinin nefsinin kalbinde %80'den fazla nur biriktiği bir noktaya kişiyi Allah-u Teala mutlaka ulaştırır. Eğer o kişi Allah'ı kendisine vekil tayin etmişse. Öyleyse böyle bir muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın o kişiyi kendisine vekil tayin ettiğini görüyoruz. Kim Allah'ı kendisine vekil tayin ederse, Allah o kişinin vekili olur. Bir başka ifadeyle, belki bir karşıt unsur, Allah da o kişiyi kendisine vekil tayin eder. Ve kişi Allah'a ulaşma dileğini mutlaka bu standartlar altında gerçekleştirmiştir. Bundan sonrasını da Allah-u Teala ona bir cemil olmak üzere gerçekleştirecektir. Allah'ın bu konuda o kişinin istediği şey tektir. O kişinin zikrini azaltmaması, arttırmaya devam etmesi. Eğer kişi zikrini arttırırsa bir süre sonra zikri günün yarısını aşacaktır. Ondan biraz daha ötede de fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusudur. Kişi eğer zikrini arttırmak konusunda gerçek bir talebin sahibiyse, Allah-u Teala bu talebi onun kalbinde mutlaka görecek, o kişiye mutlaka yardımcı olacaktır. Bu kişi mutlaka zikrini arttıracaktır. Önce bu kişi zikir arttırmak suretiyle Allah'ın katından bir taht alacaktır. Sonra günün yarısından daha fazla alacaktır zikri. Günün yarısını aşacaktır. Ve dünyaya dönük değil, Allah'a dönük bir hüviyeti oluşacaktır kişinin. Peki, bundan sonra ne olacaktır? Bundan sonra o kişinin nefsinin kalbinde artan zikirle zahit olan bu kişinin nefsinin kalbinde nurlar %80'i aştığı zaman o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Bu noktada fizik vücut nefsin kalbinde olan %80'den fazla nurun dizaynına kendisini mutlaka hazır kılar. Ve de bu noktada Allah'ın bütün istediklerini bu kul gerçekleştirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün değildir. Hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemez. Emrettiği her şeyi yapar. Daha daimi zikre ulaşmamıştır. Ulaşmamıştır ama nefsinin kalbinde de nurlar %81'i geçmiştir. Geri kalan %19 karanlık o kişiyi hiç ırgılamaz. Ve de o kişi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir. Her şeyin en güzelini tatbik eder. Ve de fizik vücudu Allah'a teslim olmuştur. Bundan sonra geriye daimi zikir kalır. Daimi zikir dik yokuştur. Kim daimi zikri aşabilirse bundan sonraki sonsuz mutluluğa ulaştırır kendisini. Hem cennet saadetinin bütününe, hem dünya saadetinin bütününe ulaşır. Cennet saadetinin 5. katı onundur. Daha sonra irşada ulaşacaktır. 6. katı onun olacaktır. Daha sonra iradesini de Allah teslim edecektir. 7. katı onun olacaktır. Öyleyse
Allah Teala diyor ki Allah sizden güçlük dilemez. Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler diyor. Sevgili kardeşlerim, daha ne kadar kolay olabilir yani? Sadece bir dileğinizle Allah Teala size cennetin üçüncü katını garanti ediyor. Dünya saadetinizin de yarısından fazlasını bu dünyada yaşatmak üzere bir garanti veriyor. Daha ne olsun? Allah Teala'nın dizaynında sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizi bu sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Talin amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala ile bir beraberlik. İnsan hayatının mutluluğu yaşaması buna bağlıdır. Ya Allah ile bir beraberlik kurarsınız ve mutlu olursunuz ya da kurmazsınız. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dileyen bir kişi ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişi bir mutluluk deryasına adım atmıştır. Bu talep kalpte varsa Allah-u Teala kalpte doğduğu anda o talebi işitir, bilir ve görür. Ve kişiye ona göre muamele edilir. Allah-u Teala o kişinin kalbinde mutlaka müşrik sevgisi uyandırır. O zaman tabiiyet vazgeçilmez bir talep olarak o kişinin iç dünyasında kendisini gösterir. Ve kişi bu talebin bir sonucu olarak hacet namazını kılıp mutlaka mürşidini Allah'tan soracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişiye Allah'ın mürşidini göstermemesi mümkün değildir. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani bu kişi ermiş olur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği andan itibaren Allah'ın evliyası olmak şerefine erer. Tekil olarak kullandık evliya kelimesini ama dilimize öyle girdiği için. Yoksa bu kelimenin aslı tekili velidir. Çoğulu evliyadır. Fakat evliya kelimesi dilimize tekil olarak girmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizden ne ister? İnsanı yaratmış, niçin yaratmış? Sadece bir tek şey ister. Biz insanların mutlu olmasını, cinlerden de aynı şeyi ister Allah-u Teala, cinlerin de mutlu olmasını. Allah yarattığı her varlıkta onun mutluluğunu hedef almıştır. O yaratandır. Her yaratılışta bizim bilmediğimiz ve insan olarak algılayabildiğimiz standardın dışında birçok şeyler oluşur. Ama biz onların Allah-u Teala'nın bize verdiği idrak dairesi içerisinde idrak edebiliriz. Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. İnsanları yaratmıştır ve istemiştir ki yarattığı bütün insanlar mutluluğu yaşasın. Mutluluk da bedavadan yaşanan bir sonucu ihtiva etmez. Mutlaka mutluluğun bedeli ödenecektir, ödenmelidir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi, huzur, saadet, bu ancak Allah ile bir beraberliğin sonucunda elde edilen bir mükafattır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ki bunun manası kim bana ruhunu ulaştırmayı dilersedir. Çünkü Allah'a ulaşabilen sadece bizim muhtevamızda bulunan Allah'ın bize üfürdüğü bizatihi Allah'ın ruhudur. İşte Allah Teala ruhunu insanlardan geri istiyor ki o kişi ermiş olabilsin. Bir başka ifadeyle, gene bizim tabirimizle, insanların tabiriyle evliya olabilsin. Aslı veli olabilsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, olaylara baktığımız zaman Allah'ın her şeyi biz insanlar mutlu olabilelim diye yarattığını görüyoruz. Her varlık insana hizmet için bir vasıta oluşturuyor. Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Ki sadece insana ruhundan üfürerek onu mükafatlandırmıştır. Cinlerin de resulleri var. Cinler de nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapıyorlar. Ama ruhları yok. Şu kainat üzerinde kendisine ruh üflenen bir tek mahluk var. O insandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayın. Allah'a ulaşmayı dileyin, gemi iskeleden ayrılsın, sefere çıksın. Mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. O zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye o da katılacak. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını onlarla birlikte birer birer aşacak. Yedinci katın yedi tane aleminden geçecek. Bir bir o yedi alem geçilecek. Ve yedinci alemde zikir hücrelerinde o kocaman küresel sistemlerin içinde hep birer kişi kölenin içinde zikrini arttıracak. ve kişi oradaki zikir sürecini tamamlayınca titizlik müntihaya ulaşacak ve o en son noktadaki ağaçtan yükselerek Allah'a doğru, birliğinde olan Allah'a doğru bir yolculuk yapacak. Allah birliğindedir. İfadesi o. Ve Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacak. Ne olmuştur? Allah üfürdüğü ruhu geriye istemiştir ve kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesine bağlı olarak o kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılmıştır. Kişi dilemeseydi böyle bir şey gerçekleşmeyecekti. İşte bir insanın yaşadığı süreç içerisinde iki ayrı fonksiyonel durumu var. Bir, Allah'ın emrettiği bir hususu yapar ve derecat kazanır. Yasak ettiği bir durumda ise yasak ettiği şeyi yapmamak irade sahipliğini göstererek yasak ettiği şeyi gerçekleştirmez. Nefsi afetlerle dolu olduğu için başlangıçta Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmayı isteyecektir. İşte kişi bunu önleyebildiği zaman derecat kazanır. Allah'ın emrettiği bir şey ise yaptığı zaman derecat kazanır. Allah neyi emretmiştir? Ruhun o kişi hayattayken Allah'a iade edilmesini, geri döndürülmesini, teslim edilmesini emretmiştir. O kadar mı? Hayır, Allah Teala bununla kalmıyor. Ruhunu teslim eden kişiden fizik vücudunu da teslim etmesini ister Allah Teala. Fizik vücudunu teslim eden kişiden nefsinin de teslim etmesini ister. Nefsini teslim eden kişiden iradesini de teslim etmesini ister. Ruh, veç, yani fizik vücut, nefs ve irade. Bunların hepsinin teslimi kişinin irşat makamına tayin edilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, her biri daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu ifade eder. Huzur içinde bir dünya hayatı, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden kişi de bütün boyutlarıyla yaşanır. Allah Teala'nın istediği ise budur. Herkesin mutlu olmasını ister. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Neden o zaman insanlar bu kapılardan geçip de ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmiyorlar? Çünkü arada bir engel var. Şeytanlar. İnsanları Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bizim iç sesimizi taklit ederek kendi iç sesimiz gibi telkinde bulunmaya çalışırlar. Bütün güçleriyle bir insanın ruhunun Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışırlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasına yardımcı olacağına söz vermiş. Siz bana ulaşmayı dileyin diyor, ben sizi kendime ulaştıracağım. Biz insanlar için ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek söz konusu. Onun gerçekleşmesi ise insanın ötesinde bir olay. Allah onu üzerine almış, kabul etmiş ve mutlaka kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah işitir, bilir ve görür. Neyi bilir? Fizik standartlarında görünen her şeyi bilir. Neyi bilir? Kalbimizdeki talebi bilir. Allah'tan hiç kimse düşünce bazında da olsa hiçbir şeyi saklayamaz. Saklaması mümkün değildir. Allah düşüncelerimize dahil her şeyi bilir. Bilir ve ona göre kişiyi bir sonuca ulaştırır. Kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı diliyorsa böyle bir talebi Allah Teala onun kalbinde mutlaka görür ve o kişiyi ruhen, bir başka ifadeyle o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki yaklaştıkça idrakiniz açılır. İdrakiniz açıldıkça daha çok şeyi, fizik ötesi olanlar da buna dahil, daha çok şeyi idrak edersiniz. İdrak ettikçe Allah'a olan sevginiz artar, artar, Allah'a aşık olursunuz. Zikrinizi Allah artırır bu aşka karşılık. O zaman zikrinizin artışı sizi bir gün daimi zikre ulaştırır. Daimi zikirden sonra Allah'a olan aşkınız daha öteye geçer. Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu süreç içerisinde hiç boş durmayacaktır. Sizin Allah yolundaki gayretleriniz onu mutlaka geniş ölçüde bir rahatsızlığa sürükleyecektir. Hiç kimsenin ruhunu Allah'a ulaştırmasını istemez. İstemediği için bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine tabi olan herkes onun düşmanıdır. Onların ruhlarını Allah'a ulaştıramaması için elinden gelen her şeyi yapar. Ama bunu başaramaz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse şeytanın bunu başarması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Demek ki biz insanların bu istikametteki görevi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek. Allah kendisini ayrı bir şekilde görevlendirmiş. Kim kendisine ulaşmayı dilerse Allah kendisi onları zatına ulaştırır. Allah ulaştırır. İnsanı o kadar çok sever ki sanki insan ulaşmış gibi onu mükafatlandırır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide tabiyet ikinci safa, ruh bedenden ayrılır ve mutlaka o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İyi ama bunun gerçekleşmesi için çok zikir yapması lazım kişinin. Belli bir zikir seviyesini mutlaka tutturması lazım. İbadetlerini yapması lazım, namazlarını kılması lazım. Önce 5 vakit namazı kılacaktır kişi. Sonra Allah Teala ona öyle bir namaz zevki verecektir ki kuşluk sünnetinde, teheccüd sünnetinde kişi kılacaktır. O zaman 5 vakit namaz Kur'an'daki 7'li sisteme paralel bir hale gelir. 7 vakitte yükselir. Biliyorsunuz ki insanın manevi tekamülü 7 safa gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a ulaşması, 4. Nefsin Allah'a teslim olması, 5. Muhlis olmak, 6. İradeyi Allah'a teslim etmek, 7. İşte bu kadar. Ne olmuştur? Ruh, vecd, nefs ve irade Allah'a teslim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, muhterem dinleyiciler, Allah'ın bütün insanları mutlaka bu hedefe ulaştırmak hedefidir. Bu Allah'ın hedefidir. Ama insanlar hangi ölçüde bunu gerçekleştirmek isterlerse o ölçüde hedefe ulaşırlar. Bir başka ifadeyle kişinin talep seviyesiyle Allah'ın o kişiye yardımının seviyesi her zaman birbirine eşittir. Daha çok, daha üst seviyede talep eden kişiye Allah Teala daha çok nimet verir. Diğerlerine daha az. Neden? Onlar öyle bir talebin sahibi olmadıkları için.

ulaşmayı denemelerini anlatmaya çalışın. Sizin kurtulmanız yetmez. Allah Teala her kurtulan kişinin, her Allah'a ulaşmayı dileyip de cehennemden kurtulan kişinin o yaşayacağı 7-8 aylık dünyadaki en büyük mutluluğu başkalarının da yaşamasını ister. Onun için bu mutluluğu yaşayanlar başkalarına ballandıra ballandıra anlatmalılar ki onlar da aynı şeyleri yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insanın cehennemden kurtuluşuna sebebiyet verirseniz Allah sizi o kadar çok sever. Allah'ın sevgisi ise sizin mutluluğunuza onun mutlaka katkıda bulunmasını ifade eder. Daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir Allah yolcusu olursunuz. Allah'a ruhunuzu teslim edersiniz. Hayır, bunu siz teslim etmezsiniz. Sadece dilersiniz, bunu Allah gerçekleştirir. Ruhunuz Allah'a teslim olur. Ama sonrası dik yokuş olarak karşınıza çıkacaktır. Çünkü zikir seviyeniz birdenbire kat kat artmak mecburiyetinde kalacaktır. Nefsinizi Allah'a teslim edebilmeniz için daimi zikre ulaşmanız lazım. Daimi zikre ulaşmak da erbabı bilir. Öyle kolay bir iş değildir. Sevgili kardeşlerim, ama Allah Teala sizleri seviyor, çok seviyor ve mutluluğunuzu istiyor. Mutlu olmanızı temizleyecek her şeyi O yapar. Sizden Allah'ın istediği şey sadece liyakattır. O hedeflere ulaşmaya layık olmanız. Bu bir taleple başlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilek kalbinizde gerçek anlamda yer almışsa Allah Teala onu mutlaka görecektir. Derhal harekete geçmesi için bu kafidir. Ve bundan sonrasını Allah'a ulaşmayı dileyen sizi kendisine O ulaştıracaktır. Mürşit sevgisi verecektir. Hayat namazını kıldığınız zaman mürşidi gösterecektir. O mürşide karşı iç dünyanızda bir sevgi uyanacaktır. Ona ulaşacaksınız. Tabi olacaksınız. Allah yolunda ilerleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim. Her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki, dilinen tarifi gayrimümkün söz. Yaşar Kemal'i hatırladınız tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı her zaman muhteşemdir. Biz ona hayranız. Daha ötesi yok. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Sevgili kardeşlerim, işte dünya üzerinde iki tür insan hep yaşar. Her zaman mutsuz olanların sayısı mutlu olanların sayısından fazladır. Çünkü insanların çoğu Allah'ın kanunlarını, kaidelerini ve mutluluk reçetesini bilmezler. Mutlu olmayı herkes ister ama herkes mutlu olamaz.

Mesela Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olmak mümkün değildir. Mutluluk kişinin iç dünyasında mutluluk, başka insanlarla ilişkilerinde mutluluk ve Allah ile ilişkilerinde mutluluk olmak üzere üç ayrı açıdan hayatınızda rol oynar. Ya mutlu bir insan olursunuz ya da mutsuz. İnsanların çoğu neden mutsuz? Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri için mutsuzlar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki. Bir görseniz gökleri, 7 kat gökleri, Allah'a hayran olurdunuz. Daimi zikirden sonra iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman son görüntü oluşur. Allah'ın zatını görürsünüz. O zaman dünyadaki gerçekten en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'ın zatını görmek. O zaman siz de belki aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor şarkısını? Sevgili kardeşlerim, şimdi hepinize bir sualimiz var. Mutlu olmak varken insanlar acaba neden mutsuzlar? Allah hazır. Bizi mutlu etmek için hazır. Ama insanlara şeytan mutluluğun yollarını unutturmayı başarmış. Osmanlı devrindeyken bütün insanların tasavvufta olduğunu görüyoruz. Askerler ayrı bir tasavvuf kolunda, saray erkanı ayrı bir tasavvuf kolunda, çalışanlar ayrı bir tasavvuf kolunda. Her biri ayrı ayrı tasavvuf gruplarında ama ruhlarını ve içlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmekle meşguller. Osmanlı'da ister asker ocağında olsun, ister çalışma alanında olsun,

Herkesinde de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemenin ön safta olduğu bir yaşam istenirdi. Ve de Yeniçeri Ocağı'nda tabi olmayanın kalması mümkün değildi. Çırak olarak herhangi bir işe giren bir gencin mürşidine tabi olmadan kâfi olması mümkün değildi. Tabiatıyla usta olması hiçbir zaman mümkün olamazdı. Osmanlı'nın başarılarını içeren yükselme devri boyunca insanların hemen hepsi tasavvuftandı. Sevgili kardeşlerim, o zaman mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İşte yeni bir devri yaşıyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz artık ülkemizde. Çünkü insanlar tasavvufu unutmuşlar. Tasavvufu unutmak, mutluluğu unutmak demek. Ve mutsuz olmuşlar. İnsanlar zannediyorlar ki daha çok para kazanırlarsa daha çok mutlu olacaklar. Derdi ki herkes çok para kazansın. Ve para kazanmanın onları mutlu etmediğini görsünler de Allah'ın gerçek yolunu seçsinler. Nefs tezkiyesi olmazsa insan yarı mutluluğa ulaşamaz. Tasfiyesi olmazsa tam mutluluğa ulaşamaz. Nefs tezkiyesi nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olması demektir. Allah'a doğru gerçekleşen yükselmede her %7'lik nefs kalbindeki nur artışı o kişinin bir gök katı yükselmesini ifade eder. Başlangıçta alınan %2 rahmet birikimiyle her %7'de olarak bir kat yükselen ruhun yükselmesi sebebiyle kişinin mutluluğu devamlı artacaktır. Çünkü nefsin kalbindeki nurlar %7 artacaktır. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar 7 tane gök katını aşan ruhun 7 defa %7 nur birikimine başlangıçtaki %2 ki bu birinci grup nur artışı sadece %2 rahmettir. Geri kalan %49'u fazıl nurudur. Kalbi %98'e kadar dolduracak olan fazıl nurlarıdır. %2 rahmet nuru bir öncü kuvvet olarak gelir. Ve yedili sistemin 98'e kadar ulaşması sebebiyle 2 tane %49, 2 defa %7, 7 defa %7, %49 eder. Bir daha 7 defa %7, bir daha %49 eder. İkisinin toplamı %98 eder. %100 etmez. Onun için %2'de rahmeti Allah o kişinin kalbine ulaştırır. Böylece sonuç %100 olur. Daimi zikre ulaşan herkes nefsinin kalbi %100 nurlarla dolu olan birisi olmak hedefine ulaşır. O dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşadıkça düşmanlarınızın arttığını göreceksiniz.
Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü onlara daha çok saldırıda bulunulur. İşte sevgili kardeşlerim, şeytan tesir edebildiği bütün insanları Allah'ın dostlarına karşı kışkırtmak ister. Bunu bütün gücüyle sürdürmeye çalışır. En çok kızdığı insanlar Allah'a en yakın olanlardır. Şu anda Allah'a en yakın olan kişi devrin imamıdır. Bu sebeple şeytanın en çok kızdığı kişi odur. Ve de kalbinde zevk olan herkes, herkes kalbinde başlangıçta zevk olandır. Karanlık o kalbi bütünüyle kaplamış durumdadır. Nefs tezkiyesi Allah'tan gelen nurların başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra ilk %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleştiği zaman kişinin ruhu zemin kattan birinci kata yükselir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda %7 %7 fazıl birikimi artacaktır. Ruh Allah'a ulaştığında 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de rahmet birikimi var. %51, yani nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a inmiştir. Bundan sonra da fizik vücudun teslimi gelir. Nefsin teslimi gelir. Muhlis olmak gelir. Ve iradenin teslimi gelir. Böyle bir dünyada yaşamak mutlulukları daha üst, daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşamak anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, bu yaşam Allah'ın emrettiği mutluluk dünyasının içine kabul edilmek demektir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ilk adımı atmıştır. Allah ona mürşid sevgisi verecektir. Tabiyetinden sonra ise nefs tezkiyesi %50'lik boyutlarda devam edecektir. Ta ki o kişinin kalbi daimi zikre ulaşsın da Allah'ın nurlarıyla tamamen dolsun. Bu mutluluğun ta kendisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, Allah-u Teala'dan talep ederek ve hepiniz için dua ederek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz mutluluk. Biliyor musunuz? Allah Teala hepinizi sadece bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. Mutlu olmanız. Allah'ın hepinizden istediği, sizlerden hepimizden istediği bir tek şey var. Mutluluk. Bu Allah'ın temel hedefidir. Allah'ın dinden muradı insanları hem dünya mutluluğuna ulaştırmak hem de cennet mutluluğuna ulaştırmaktır. Başka hiçbir gayesi yok. Sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez Allah-u Teala sevgili kardeşlerim. Ya öyle mi? Peki ama sen bunu nereden biliyorsun? Diyenleriniz vardır herhalde şimdi. Bizi ilk defa dinleyenler vay be diyecekler. Allah-u Teala bizi mutluluktan başka bir şey için yaratmamış. Öyleyse Allah-u Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Elbette. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey o kadar. Sizi mutlu kılmak. Mutluluğunuz Allah'ın sizi yaratmasının temel hedefidir. Allah-u Teala ne istiyor sizden? Hadi gelin beraberce şu Fatiha suresine bir göz atalım. Hani şu beş vakit namaz kılanların sünnetleriyle, farzlarıyla birlikte kılanların günde 40 defa okudukları, her gün 40 defa okurlar Fatiha suresi. Ama hani bir söz vardır, benim oğlan bina okur, döner döner gene okur gibi. Bizimkiler Fatiha'yı okuyorlar da arkasında ne yazdığından haberdar değiller. Gelin bakalım ne diyor Allah Teala Fatiha suresinde. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Alemlerin Rabbine hamd ederiz. Peki Allah Teala alemlerin Rabbidir de bu alemin Rabbi değil midir? Bu alemin de Rabbidir. Ama bu alem için verdiklerine şükrederiz. Zahiri hayatımızda, şu dünyada altı alemden bir tanesi zahiri alemdir. Bu dünya da zahiri alemin bir parçasıdır. Yani fizik vücudumuzun alemi. Bu alemde Allah-u Teala'nın bize verdiği ister fizik olsun, ister fizik ötesi olsun, burada bu alemde, bu alem için, bu alem standartlarında fizik vücudumuza verdiği fizik nimetler için Allah'a şükrederiz, fiziğin ötesi için hamd ederiz. Öyleyse zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu zikir karşılığında eğer bize düşeni yapmışsak, Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah bize furkanlar verdiyse, mürşidimize ulaştıysak, irşat makamına ulaştıktan sonra zikir yapıyorsak, o zaman Allah-u Teala zikirde bizim kullandığımız Allah, Allah, Allah, Allah ifadesiyle birlikte bize her Allah dediğimizde devamlı rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gönderir. İşte bugün derdiği nurlara hamd ederiz. Onlar alemlerden geliyor, Allah'ın katından geliyor. Onlar bu alemin malı değiller. Fiziğin ötesi devreye giriyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat.
Bu dünyada Allah Teala bize para vermiş, şükrederiz. Mal vermiş, şükrederiz. Rızık vermiş, yiyeceğimizi, içeceğimizi, alacağımız havayı temin etmiş, şükrederiz. İşte hamd alemlerin Rabbinedir diyor Allah Teala. Er-Rahmani Rahim. Rahman ve Rahim olan. Yani hem Rahman esmasının sahibi hem de Rahim esmasının sahibi. Bunu esirgeyen ve bağışlayan diye Türkçeleştirmişler. Yaparlar. Herkes gönlü istediği gibi bir anlam vermiş. Aslında merhamet kelimesi de, rahmet kelimesi de, rahim kelimesi de, rahman kelimesi de hep aynı kökten geliyor, rahim. Yani sevgili kardeşlerim, eğer lügat manasına bakarsanız, kök manasına bakarsanız farklı dizaynlar ortaya çıkabilir. Yani aynı kelimedir dersiniz. Birisi rahmet kelimesi, birisi rahman, birisi rahim kelimesi, birisi rahman. Rahman esmasıyla Allah-u Teala şu fizik dünyadaki her şeyinizi temin eder. Yaşamak için ihtiyaç duyduğunuz hava, su, yiyeceğinizi temin eden, yerin altındaki, üstündeki, havadaki ve sudaki yiyecekler hepsi. Bu Rahman esmasının ortaya koyduklarıdır. Yaşamınızın devamı için bütün standartları Allah hazırlar. Rahman esmasıyla. Ya Rahim esmasıyla ne yapar? Rahim esmasıyla size fiziğin ötesinden yardımlarını gönderir. İşte zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları onun Rahim esmasının eseridir. İrşat makamına ulaşıp da tabi olduğunuz zaman kalbinizin mührünü açmak, onun içine iman kelimesini yazmak, başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermek,

günahlarınızı sevaba çevirmek. Bunların hepsi Allah'ın rahim esmasının neticeleridir. Sizin gözlerinizdeki icab-ı mestureyi almak, görme hastanızın üzerindeki gışaveti almak, kulaklarınızdaki vakrayı almak, işitme hastanızdaki mührü açmak, kalbinizdeki mührü açmak, kalbinizdeki ikineti almak, yerine ifat koymak, hepsi Allah'ın rahim esmasının neticeleridir. Öyleyse Er-Rahman-ı-Rahim diyor Allah-u Teala, Rahman ve Rahim olan. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi. Din günü Allah'ın yoluna girmek için adım attığınız, ilk adımı attığınız günün adıdır. Ama aynı zamanda Allah-u Teala kıyamet günü içinde dün günü ifadesini kullanıyor. Mürşide tabi olduğunuz zaman içinde din günü kullanılıyor. Din gününü eğer tabiyet günü olarak alırsak, bunun bir başlangıç noktası olması lazım. Din günü başlangıçtan sonuca kadar bütün muhtevayı ihata eder. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenizin teslimine kadar geçen bütün safhanın başlangıcı din günüdür. Din günü aslında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. Ve zaten Allah Teala hemen arkasından din gününün muhtevasını veriyor. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi din günü müessesesi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din günü. Öyleyse din gününün sahibi olan Allah'ın din gününden bahsetmesinin hemen arkasından İyyâke na'budu diyoruz. Unutmayın, Fatiha suresi bizim Allah'a müracaatımızdır. Bütün Kur'an Allah'ın bize emirlerini ve Allah'ın bize seslenişini ifade eder. Ama Fatiha suresi bizim Allah'a tazarruğumuzdur. Bizim Allah'a niyazımızdır. Bizim Allah'a müracaatımızdır. Hem başvuru hem münacaat Allah'tan mutluluk dilemek, kurtuluş dilemek, necat dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi hep beraber bir defa daha diyelim ki her şey öylesine güzel ki. Hadi bir defa daha ben size söyleyeyim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten her şey öylesine güzel ki. Ah, insanlara bunu bir anlatabilsek, bir Allah'a yakın olmayı başarabilseler, sadece mutlu insanlardan örülen bir dünyada yaşayabilsek. Bundan 14 asır evvel sahabe bunu gerçekleştirdiler. Öyleyse ne olmuş? Din gününün sahibi Allah-u Teala ve diyoruz ki yalnız sana kul oluruz. Yani bu kulluk ne mene bir şey ki? Ne mene bir şey olduğuna gelin beraber bakalım. Zariyat 56'da Allah-u Teala ne diyor? وَمَا حَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bize
kul olsunlar diye yarattık diyor. Başka bir şey için değil, sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse yaratılışımızın gayesi Allah'a kul olmak. Bunun arkasında ne var? İşte konumuza girdik. Bunun arkasında mutluluk var sevgili kardeşlerim. Şu mutsuz alemden, huzursuz dünyanın bütün huzursuzluklarından kurtulmak, mutlu bir insan olmak istemez misiniz? Olayların sizi tesiri altına alamadığı bir mutluluk halesi içinde şu dünya hayatınızı geçirmek, sonra da mutlaka Allah'ın cennetine gitmek istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Henüz kardeşimiz olmayan sizlere sesleniyorum. İstemez misiniz? Farkında değil misiniz ne kadar mutsuz olduğunuzun? Şu insanların bir kısmını neden bu beyaz zehirlere, bir takım ilaçlara saplantısı olduğunu hala anlamıyor musunuz? Bir şeyler arıyorlar, fakat aradıkları şeyi bulabilecekleri yeri seçemiyorlar. Orası o uyuşturucular değildir. Orası talep ettikleri yer, burasıdır. Size mutluluğu şeytan o uyuşturucularla falan veremez. Sonunuz felakettir. Ama Allah zaten sizi sonsuz bir mutluluğa ulaştırmak için yaratmış. Allah'ın gayesi size hem dünya saadetini teslim etmek, şu dünyada sizi mutlu bir insan kılmak, yeter mi yetmez, hem de daha sonra dünya saadetini de size teslim etmek. Üstelik de birincisinin yani cennetin üçüncü katını garanti ediyor. Dünya mutluluğunda yarısını garanti ediyor, %51'ini garanti ediyor. Ve sizden sadece bir tek şey istiyor. Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel bu hayattayken yani ulaştırmanızı istiyor sadece sizden. Gene yetmez. Bunun içinde bir dileğiniz kafi. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu kadar. Sevgili kardeşlerim, şuradan kalbinizden bir talep gidecek Allah-u Teala'ya. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Tabii keyfiniz bilir. Hani bir laf var ya, neşeniz bilir, neşeniz bilir. Dilerseniz, istersiniz. Ama eğer dilemezseniz ne olacağını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hangi seviyede bir din alemi olursanız olun, hangi seviyede bir insan olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir zaman Allah'ın kulu olamazsınız. Gideceğiniz yer kesinlikle cehennemdir. Şu dünyada da mutluluk adı verilen şeyi, dünya mutluluğunu asla yaşayamazsınız. Ya, işte böyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nedir bu 28 yıldır nefes tükettiğimiz, size anlatıp anlatıp doyamadığımız, hala sizlerin büyük kısmınızın anlayamadığı, şu bağnaz ölçülerde sıkışıp kalan din adamlarının da anlayamadığı mutluluktan bahsediyorum size. Kur'an'ın öngördüğü mutluluktan bahsediyorum. Allah'ın ayetlerinden bahsediyorum. Öyleyse ne diyoruz Fatiha suresinde? Yalnız sana kul oluruz. Allah Allah, bu kulluk acaba nasıl bir şey ki? Allah'a nasıl kul olunur? Ne yapmamız lazım? Son derece basit bir şey. Sadece bir dilek sizi Allah'ın kulu yapar. Dileğin yerine getirilmesi değil, dilemeniz yapar.
dilediğiniz anda tağutun, yani şeytan, insan ve cin şeytanların, şeytan şeytanların kulu olmaktan kurtulursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Vesselam. Ya sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay bir şeyden bahsediyorum size. Bir dilek, sonuç. İki sonuç. Bu dileğin karşılığında bir dünya saadeti yarım. Garantide dünya saadetinin yarısı. İki, cennet saadeti üçüncü kat. Üçüncü kata kadar garanti. Peki, hadi gelin sizinle beraber bakalım. Bu kulluk nerede başlar? İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Ne demiş? Ne demiş Allah Teala? Demiş ki: "Onlar tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar." Ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlara, bu kurtulanlara müjdeler vardır. Onları, kullarımı müjdele diyor. Onları demiyor. Kullarımı diyor. Yani kişi Allah'a yönelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve tağutun kuluyken Allah'ın kulu oluvermiş. Masal gibi bir şey. Tağutun kulu olmak, insan ve cin şeytanların kulu olmak veya Allah'ın kulu olmak. Peki, eğer o tağutun kulu olsaydı, şeytanın kulu olsaydı kişi, ne olacaktı? Hadi gelin bakalım, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi bu konuda ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Şeytan onlara münker ve fuhuşla emreder. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz, diyor Allah Teala. Öyleyse olay ne? Tağut tarafından, şeytan tarafından, ister insan şeytanlar olsun, ister cin şeytanlar, hepsinin adı tağut. Ama hepsi de şeytan hüviyetinde. Şeytanın kulu oluyor insan. Şeytan tarafından emredilen birisi. Doğuşundan itibaren kişi Allah'ın kulu değildir. Doğuşundan itibaren şeytanın kuludur. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? Biz ne diyorduk Allah Teala'ya? İyyake na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse hadi gelin Allah'a kul olalım. Ne yapmamız lazımmış? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazımmış. Allah'a yönelmek. Bu kelime münip kelimesi, İnabe kelimesi, enibü kelimesiyle ifade ediyor, ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, Allah'a münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir de amenü olmak kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu amin olmak kelimesi imanı ifade ediyor. İnancı ifade ediyor.
Allah'laşmayı dilemeyen bir kişiye de Allah Teala aminü kelimesini kullanmış. Orada inanan manasına geliyor aynı kelime. Ama nerede bu kelime, aminü kelimesi Allah'a ulaşma dileğini muhtevasına alırsa, aldığı yerde kişi Allah'a yönelmiştir, Allah'laşma dilemiştir ve takva sahibi olmuştur. Yeter mi? Yetmez. Bu noktadan itibaren daha 6 tane aminü kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Burada Allah'laşmayı dilediniz, birinci defa Allah'ın yolundaki amin olmaktan bahsediyoruz. Ondan evvel inanmak kimseyi bir kurtuluşa ulaştırmıyor. İnanç tek başına bir kurtuluş sebebi olarak geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kim inanır da, Allah'a inanır da, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmaya da inanır da, bunun üzerine farz olduğuna inanır da, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman gerçek anlamda ameni olur. Yani bu ameni olmak, o kişiyi kurtaran bir ameni oluştur. Ameni olan kişi, takva sahibi olur. Yani böyle bir seviyede ameni olan kişi, takva sahibi olur. Bu ameni olmanın birinci seviyesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci seviyesi, irşat makamına ulaşıp tabiiyet. Üçüncü seviyesi, ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek. Dördüncü seviyesi fizik vücudu teslim etmek. Beşinci seviyesi nefsi Allah'a teslim etmek. Altıncı seviyesi irşada ulaşmak. Yedinci seviyesi iradesini de Allah'a teslim etmek. Yedi seviye aminu olmak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve hepsi bir üst cenneti ifade eder. Aminu oluş birinci kat cennet. Mürşid olaşıp tabiyet ikinci kat cennet. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cennet ve sonrası dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetler. Bundan 14 asır evvel onlar asr-ı saadeti yaşadı sahabe. Nasıl yaşamışlar? Yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim açık ve net olarak bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini, bütün sahabenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduğunu, hepsinin ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini, hepsinin fizik bedenlerini Allah'a teslim ettiklerini, hepsinin nefslerini Allah'a teslim ettiklerini, irşada ulaştıklarını ve iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini net bir standartta Kur'an-ı Kerim ispat ediyor. Onlar mutluluğun en üst boyutunu yaşamışlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse sizden ne haber? Mutluluk diyorsanız o zaman bunun Kur'an'da olduğuna dikkat edin. Mutluluğu yaşayanlar Kur'an'ı yaşayanlardır. Onlar tasavvuf ehlidir. Tasavvuf ehli bu yedi safayı yaşayanlara denir. Bu yedi safa mutluluğun bütün boyutlarını içerir. Yedi safada dört teslim. Yedi iklim dört bucak gibi. Yedi safada dört tane teslim. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu kadar. Ama bana deyin ki ben mutlu olmak istiyorum. Bana deyin ki ben şu anda dünyadaki en mutsuz insanım. Bu kadar büyük dertlerin içinde ben nasıl kendimi kurtarabilirim? O kadar çok günah işledim ki belki de şu dünyadaki en günahkar insan benim. Bu günahların azabı üzerimde huzursuzluktan çatlayacak gibiyim. Hiç benim gibi adama Allah-u Teala acır da kurtuluşa ulaştırır mı? Garanti altındasın sevgili kardeşim. Kim olursan ol. Şu dünyadaki büyük günahlardan, günah-ı kebair denen günahlardan hangisini işlemiş olursan işle. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğin takdirde günahının boyutu ne olursa olsun o günahlarının hepsini mutlaka sıfırlayacağını söylüyor. Bütün günahlarını affedeceğini söylüyor. Yani şimdi diyecek ki bu kardeşimiz bize yahu ben bu kadar ümitsizlik içindeyken
şu dünyadaki en bedbaht insan benken, bu kadar huzursuzken, cehenneme gideceğim garantiyken, sen bana öyle bir şey söylüyorsun ki ben buna inanamıyorum. Kardeşimiz haklı mı? Haklı. Ama biz de haklı mıyız? Biz de haklıyız çünkü Kur'an bizim söylediğimizi söylüyor. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Ne diyor? Diyor ki Allah Teala, bir kenara yazın. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ne diyormuş Kur'an-ı Kerim? Diyor ki siz diyor Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olun. Sonra sonrası diyor bana ait. O zaman diyor ben diyor size Furkanlar vereceğim diyor. Ve diyor sizin günahlarınızı örteceğim. Amin olun. Takva sahibi olun ki diyor ey amin olanlar. Takva sahibi olun ki diyor. Sizin bütün günahlarınızı örteyim ve size Furkanlar vererek örteyim. Furkanlar vereyim. Yeter mi yetmez? Sonra da günahlarınızı mağfiret edeyim. Yani sevabı çevireyim. İyi mi? Günahlarınızın örtülmesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman garanti. Sevabı çevrilmesi garanti değil. Yolunuza devam ettiğiniz takdirde gene garanti, onun ötesi de garanti o zaman. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemekle kalırsa, Allah'a ulaşmayı dileyen o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer ama gireceği yer birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı diledi kişi 10 dakika sonra öldü. Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Diyor ki Allahu basirun bil ibad. Allah kullarını görücüdür. Sonra ne diyor Allah Teala? Allahü semiün alim. Allah işitir ve bilir. Hep kalbinize bakar. Acaba bu yarattığım kişinin kalbinde bir gün bana ulaşma dileği vücuda gelir de ben onu kul olmak şerefine erdirir miyim diye Allah Teala hep bakıyor herkese ve o dilek yeşerdiği anda kişi Allah'ın kuludur. Kulu olduğu anda da Allah Teala onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Kanunlar otomatik işler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda Allah'ın kuludur. İşte söyledik Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. Ne yapmış sahabe? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olmuşlar? Tağutun kuluymuşlar diledikleri zaman. Ama dilemişler, Allah'a yönelmişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Hem cennet müjdesini almışlar hem dünya müjdesini almışlar. Nereye kadar bu? Ruhu Allah'a ulaştırana kadar, üçüncü kat cennete kadar geçiyor. Dünya saadetinin ise yarısını garanti ediyor. Allah Teala diyor ki, ey benim kullarım, sakın benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin. Ey şu dünyada haddi aşan kullarım diyor. Yani büyük günahlar işlemiş olan kullarım. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. La taknetu rahmetullahi. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ama başka bir ayet-i kerimede de Allah Teala diyor ki sakın şeytan sizi affımıza güvendirmesin.
Öyleyse ne demek istiyor? Eğer bir insan bu anlattığım sırlarını Kur'an-ı Kerim'in bilmiyorsa, neden sırları dedim? Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Bugün gidin din adına ahkam kesen bütün o zavallılara, şu televizyonu parsellemiş olan din ulemasına, şu profesörlere sorun. Ya bu adam böyle böyle bir şeyler söylüyor. Siz bize böyle şeyleri hiç söylemiyorsunuz. Gerçek mi? Adamların Allah'ın söylediklerinden haberi yok. Hem bunların bir kısmı Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmış olmasına rağmen haberi yok. Çünkü o tefsirleri yaparken hep daha evvelki tefsirlere bakıyor adamlar. Asırlarca önce insanlar tefsirler yazmışlar. Aman onların söylediklerine karşı çıkmayalım. Ne yazmış? Ne yazmış? Şöyle yazmış. Birbirlerini konuşuyorlar. Onlar da onun bir benzerini yapıyorlar. Aynı kelimeleri değişik bir şekilde dizayn edip asırlardan beri söylenen yanlışların dokunulmazlığı varmış gibi hep aynı şeyler yazılıp çiziliyor. Aslında şu televizyonları parselleyen zavallıların ne kadar zavallı olduklarını bir bilseniz sevgili kardeşlerim. Cehenneme gideceklerini bir bilseniz. Ölçü çok kolay. Onlara telefon edip sorun. Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilememişlerse kurtuluşları olmadığı gibi Allah'ın ayetlerinde de gafiller. Öyleler mi? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Müracaat mahallimiz orası. Allah'ın kelamı bizi alakadar eder. İnsanların yazdığı kitaplara gelince hayır, onları Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine uymadıkları sürece kimse bize kabul ettiremez. Falanca büyük alim şöyle yazmış. Tamam. Doğru olup olmadığını Furkan'a vuracağız. Furkan, Kur'an'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran, içinde bütün ilimlerin var olduğu Kur'an'dır. Biz diyor bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık bu Kur'an'da. Her şeyi o Kur'an'ın içine yerleştirdik diyor Allah Teala. Öyleyse Furkan Kur'an'dır. İnsanlar ne zaman ona aykırı bir şey söylerlerse siz onlara diyeceksiniz ki senin bu söylediğin Kur'an'ın muhtevasına uymuyor. Senin söylediğin doğru değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve hadisleri. Kendisi diyor ki hadisinde benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisimin Kur'an'a aykırı olması mümkün değildir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, gözümün nurları, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle kurtarmaya hazır. Dilemediniz. O zaman kurtuluşunuzun mevcut olmadığını söylemek mecburiyetindeyiz. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. O din alimiyim diye geçinenler neden kurtulamayacaklar? İşte bu ayet gereğince, şu iki ayet gereğince kurtulamayacaklar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberleri yok ki ona Allah'a ulaşmayı dilesinler. Ne diyor Allah Teala? İnnellezine la yercune likaena vatme ennu biha ellezine hum ayatina gafilun. Baştan başlayalım. Bir atlama oldu. İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatma ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Hadi bakalım şimdi gelin ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar ki
muhakkak surette kesin olarak bize mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Niye bu insanların kabahati cehenneme gönderiyor Allah Teala doğrudan doğruya? Bir tek kabahat. Başka hiçbir konudan bahsetmiyor. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'alaştırmayı dilememek. O kadar. İnnellezîne la yercûne nikâena. Muhakkak ki mutlak surette diyor Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ulaşmayı, ruhlarını ölmeden ulaştırmayı dilemezler. Ölümden sonra zaten Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde ifade etmiş ki ölümden sonra herkesin ruhu zaten Allah'a geri dönecektir. Dönecek başka yer söz konusu değildir. Ölümle beraber İnsanın ruhu eğer vücudundaysa Allah'a geri döner. Eğer değilse ölüm sırasında gene kişinin başının üzerine Allah'ın katından geri döner. Kişinin üzerinde yerini alır. Ölümden sonra o kişinin ruhunu ölüm melekleri ikinci defa Allah-u Teala'ya ulaştırırlar. Birinci defa ulaşmıştır ve oradan geri dönmüştür kişi ölürken. Ne yani o zaman bir takım insanların ruhu iki defa mı Allah'a ulaşır? Elbette iki defa ulaşır. O zaman diyeceksiniz ki ispat et. Hay hay. İşte Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için değil. Huşu sahipleri

ruhları ölümden sonra da Allah'a tekrar geri döndürülecektir. Hem ölümden evvel kişinin talebi üzerine, hem de ölümden sonra emri hakla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi de bekliyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceğinizi bekliyor Allah Teala. Ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'a ulaşabilirsiniz. Ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırabilirsiniz. Her şey sizin dilemenize bağlı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu kurtuluştur. Size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennetin kapısı artık açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse engellerin hepsi ondan alınır. Furkanlar verir Allah-u Teala. O kişinin bütün engelleri alınırken görme, işitme ve idrak etme engelleri alınırken 7 tane faktör, her birinde o kişiye öyle dereceler verir ki Allah-u Teala o kişinin bütün günahları örtülür. Günahları örtülünce o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine girer otomatik olarak. Bu ise cennete gitmenin kesin anahtarıdır. İşte Mü'minin suresi 102 ve 103. ayetler, Allah-u Teala diyor ki kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gideceği yer cennettir. Onlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103, ama kimin de günah tartıları fazla olursa o zaman onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere onlar hüsranda olanlardır diyor. Sadece iki tane sonuç. Ya Allah'ın cenneti ya da cehennemi. Ya günahlarınız fazla mutlaka cehenneme gider kişi, ya da sevaplarınız fazla mutlaka cennete gider. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Mutluluğunuz hiç kimsenin elinde değildir. Sizin elinizdedir. Allah da sizinle beraber sizi mutlu etmek için hazır bekler. Her an talebinizi bekler. Ah, şu kulum da bana ulaşmayı dilese de ben onu gerçek anlamda kul yapsam kendime. Unutmayın, başlangıçta Allah'ın kulu değilsiniz. Tağutun kulusunuz. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah'ın kulu olabilirsiniz. Allah'ın kulu olmak kurtuluştur. Kurtuluşun başlangıç noktası takva sahibi olmaktır. Ne zaman kişi takva sahibi olur? Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse

Onları diyor Allah-u Teala, onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Amin olanları ise diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ise kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bu insanlar kim? Takva sahipleri. Takva sahiplerini Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir başka ifadeyle hidayette olanlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ümitsizliğe düşmenin alemi var mı yani? Allah Teala açık ve kesin bir biçimde diyor ki, bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilediğiniz an cehennemden kurtuldunuz. Ama kişi diledi ve cenneti değil sadece dünya saadetini de istiyor bu kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı istiyor. Ulaştırmayı istediği andan itibaren Allah Teala onu cennetlik etti. Ama kişi furkanlar alındıktan sonra Allah'ın ibadetlerini sevmeye başladığını anlayacak, hissedecek. Ve Allah'ın ibadetlerini yerine getirdikçe mutluluğu artacak. Allah'ın ibadetlerini yerine getirdikçe her şey daha güzel olacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ibadetlerini severse, Allah o kişide öyle hazırlıklar vücuda getiriyor ki kalbine ulaşıyor, Allah Teala kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. O kişi zikir yapınca rahmet ve faz gönderiyor ona. Kişi neticede irşat makamına ulaşmayı istiyor ve Allah Teala onun için onu huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi kılan kişiye de mutlaka, huşu sahibi kılan kişiye de mutlaka mürşidini gösteriyor. Kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Artık ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti Allah'a ulaşmayı gerçekleştirene kadar bu kişi de devam eder. Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren kişi kendini mutlu hissetmeye başlar. Bu mutluluk bir süre devam eden bir mutluluktur. O kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar giderek artan bir mutluluk olacaktır. Ama tabiyetten sonra. Tabiyete kadar da kişi mutludur. Allah'a ulaşmayı dilediği için mutludur. Allah Teala onun iradesini, cüz'i iradesini, ilahi iradesinin kontrolü altına almıştır. Tağutu da o kişiden kesin olarak ayırmıştır. Tağut o kişiye hiçbir şekilde tecavüz edemez. Onu kötü şartların içine koyamaz. Ona zarar veremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi söz konusu. Böyle bir dizaynda o kişinin ne olacağına bakalım beraberce. Ne görüyoruz? Gördüğümüz şey son derece açık. O kişi irşat makamına ulaştıktan sonra ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişinin kalbine iman yazılıyor. Başının üzerine devrin imamının ruhu girip yerleşiyor.
kişiye Allah Teala o güne kadar bir on verirken o günden sonra bire yüz vermeye başlıyor ve ruhu Allah'a doğru yola çıkınca her katta yüzer yüzer arttırıyor Allah Teala o bire yüzü, bire 200, bire 300, bire 400 ve nihayet bire 700 oluyor. Kişi Allah'ın zatına ulaşana kadar iradesi Allah'ın iradesinin kontrolünde ve şeytanın ve bütün zülvani varlıkların o kişiye tesiri hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi burada bir mutluluğa ulaştırması söz konusu. Kişinin nefsinin kalbinde ruhu Allah'a doğru ulaştıkça devamlı %7 fazıl birikimi oluyor. Fazıllar kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanıyor. Bu nurlar her katta %7 olacağı için %49 olur kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman fazılların miktarı. %2'de rahmet nuru baştan kalbe girmiştir. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. Ruh Allah'a ulaşır. Bu noktada kişi nefsinin kalbindeki afetler %50'den fazla yok olduğu için dünya mutluluğu günün yarısını aşmıştır. Kişi her gün o günün yarısından fazla mutluluğu yaşar. Mutsuzluk devresi her gün yarım günden aşağıdadır, azdır. Ne olmuştur bu kişi? Allah'ın garantisi altında ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın zatında ruhu yok olmuştur. Ve dünya saadetinin yarısını yaşamaya başlamıştır. Cennet saadeti Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine ulaştığı an ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı an üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti ise günün yarısından ötede. Bu Allah'ın garantisidir. Kim olursa olsun, dünya üzerinde hangi günahları işlemiş olursa olsun, Allah Teala onları mutlaka günahların hepsini affederek kendisine ulaştıracaktır. Bu ise üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısından fazlasıdır. Allah'ın garantisi altındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diye üzülüyorsunuz? Hadi meydan sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Üzüntülerinizi sona erdirin. Huzursuzluğunuzu yok edin. Allah'ın teknesine binin. Allah Teala sizi kendine ulaştırsın. Zaten ruhunuz her halükarda Allah'a dönecektir. Marifet, dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizden bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Her şeyi Allah yapar. O kişiyi bütün görevlerini sevdirerek onları büyük bir zevkle yapmasını sağlayacak noktaya getirir ve mutlaka kendi zatına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar. Bundan sonrası sizin gayretinize kalır. O gayrette de biz size mutlaka yardımcı oluruz. En büyük yardımcımız Allah'tır. O sizin de yardımcınızdır. Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak bütünün bir araya gelmesi demek. Allah'tan bahsetmek bizim için her zaman bir büyük zevk sevgili kardeşlerim. Allah'tan bahsetmek hem söyleyeni hem dinleyeni huzura, mutluluğa, güzel hatıralara götürür. Her sohbet Allah'ın bir emridir. Her sohbet Allah'tan bahsedildiği cihetle bir eksiğin giderilmesidir. Her sohbet bir güzelliktir sevgili kardeşlerim. Allah'ın bir nimetidir. Belki herkes başka bir açıdan sohbetlere bakar. Herkes kendi dizaynı içerisinde kendi bilim hudutları içinde, kendi idraki içinde sözleri dinlerler. Sevgili kardeşlerim, bizim için sizlerle, hepinizle konuşmak gerçek anlamda bir büyük zevk. Neden zevk? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Allah'tan bahsetmek bir zevktir, bir huzurdur, bir mutluluk vasıtasıdır. Mutluluğun ta kendisidir. İnsanlar bütün gün bir şeyler konuşurlar. Ama Allah'tan bahsetmek bu konuşmalar gibi değildir. Allah devreye girdiği zaman her şey değişir. Bir defa mutluluk mutlak olarak devreye girer. Ne zaman Allah'tan bahseden bir konuşma dinlesem, bu konuşma benim konuşmam olsa bile hep mutluluk verir. Mutluluk ulaştırır bizlere. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek zamanın boşa harcanmamasıdır. Allah'tan bahsetmek insanları mutlaka derecat kazandırır. Bu konuşan için de geçerlidir, dinleyen için de geçerlidir. İki tarafta kazançlıdırlar. Yeter mi? Bu Allah-u Teala'nın bizlere verdiği mükafatlar açısından geçerli. Ama bir de Allah'ın sohbeti söz konusuysa o sohbet kişiyi mutlaka mutlu eder. Hem konuşanı mutlu eder, Allah'tan bahsetmektedir. Hem dinleyeni mutlu eder, Allah'tan bahsedilmektedir. Öyleyse her fırsatta Allah'tan bahsetmeliyiz sevgili kardeşlerimiz. Allah insana verilen mahlukunu yaratmış. Ona, sadece ona kendi ruhundan üfürmüş. İnsandan başka Allah'ın ruh üfürdüğü bir mahluk yok sevgili kardeşlerim. Ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki insan olarak yaratılmışız. Ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bu muhtevayı başkalarına anlatmak gibi bir güzelliği yaşamaktayız. Bu bizim açımızdan. Sizler de bizim güzellik olarak vasıflandırdığımız bu konuşmayı dinlemektesiniz. Eğer bir insan Allah'tan bahsediyorsa sevgili kardeşlerim, o konuşma güzeldir. O konuşma çünkü Yaratan'dan bahsetmektedir. Yaratılanları ona yaklaştırmaktadır. Yaradan'a yaklaştırmaktadır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz farkındasınızdır ki ne zaman başkalarıyla normal konuşmalar yapsanız bu sizin hoşunuza gider. Ama Allah'tan bahsediyorsa bu mutlaka daha çok hoşunuza gider. Çünkü kalbiniz Allah'tan bahsetmek ister. Kalbiniz Allah'tan bahsedilmesini ister. Allah Teala ne mutlu ki bizlere böyle bir imkanı tanımış sevgili kardeşlerim. Hepiniz için bir güzellik bu. Allah'a yakın olmak. Kim Allah'tan bahsediyorsa o bu bahsetme boyunca Allah'a yakın bir insandır. Rabbini konuşmaktadır. Bir kısım insan kendi iradesiyle konuşur. Bir kısım insan Allah'ın kendisine söylettiklerini söyleyebilir. Allah Teala herkese herkesle konuşmayacağı için söyleyeceklerini onlar dinleyemez. Ama Allah'ın konuştuğu insanlar seviyelerine göre Allah'ın kendilerine verdiği dersleri adım adım dinlemektedirler. Bundan büyük mutluluk duymaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile konuşmak Allah'ın söylediklerini işitebilmekle mümkündür. Bu sözleri kulaklar işitmez. Bu sözleri kalpler işitir. Allah Teala kalplere hitap eder. Kişi başkalarına Allah'tan bahsettiği zaman bundan öyle bir zevk duyar ki bu dünyadaki en büyük zevktir. Allah'tan bahsetmek, Allah'ın emirlerini iletmek, Allah'ın kanunlarını, kaidelerini belirtmek, insanları Allah'a çağırmak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'a çağırdığınız insanlardan ne kadarı Allah'a ulaşmayı dilerse bunda siz de pay almış olursunuz. Sizin kendilerine Allah'tan bahsettiğiniz bu kişiler, onlar da başkalarını Allah'a çağırırlarsa siz de pay alırsınız. Onlara Allah'ın o güzelliklerini anlattığınız için. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki sevgili kardeşlerim, İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Evvela Museviler mahvolmuş, sonra Hristiyanlar, sonra da İslam alemi. Sevgili kardeşlerim, niçin böyle söylüyoruz? Çünkü koskoca bir İslam alemi, İslam'ın 5 şartını endekslenmişler: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek? Hem diyoruz ki bizim dinimiz İslam dinidir. Bunun manasını bilerek mi söylüyoruz acaba? İslam kelimesi ve teslim kelimesi silim kökünden gelir. Sin, lam ve mim. Bu İslam, Allah'a teslim olan kişi demektir. Kimdir İslam? Allah'a teslim olan kişi. E bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, mürşidine tabi olmamış ve bu sebeple ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru seyri sülük adını verdiğimiz yolculuğu yapmamışsa, 7 tane gök katını aşmamışsa, 7. katta 7 tane alem geçmemişse, Risale-i Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmamışsa, o kişi ermiş evliya değildir. Veli dost demek, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu olursunuz. Bu Allah'ın dostluğudur. Ama Allah-u Teala dinimize İslam dini adını vermiş. Yani teslim dini. Neyinizi teslim edeceksiniz sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu teslim edeceksiniz evvel emirde. Neyinizi teslim edeceksiniz? Fizik bedeninizi teslim edeceksiniz. Neyinizi teslim edeceksiniz? Nefsinizi teslim edeceksiniz. Neyinizi teslim edeceksiniz? İradenizi teslim edeceksiniz. İşte bu yolun sonudur. İradesini de Allah'a teslim eden insan her an Allah'tan emir almaktadır. Her an Allah'ın emrettiğini yapmaktadır. Allah'tan emir alan bir insan Allah'ın kendisine öğrettiklerini söyleyebilir. Onunla her an konuşmak mutluluğuna ulaşan insanlara ne mutlu sevgili kardeşlerim. Hepinizin böyle olabilmenizi Allah Teala'dan temenni ediyoruz. Hepinizin en güzeli ulaşmanızı diliyoruz bu açıdan. Bir insan değil ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etsin de cennete girsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi 1. kat cennetin sahibi kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi veriyor. O kişi Allah'ın yardımıyla mürşidine ulaşıyor. Allah tarafından ulaştırılacak olan bir imkan ona sağlanıyor. Ne oluyor? Gidip mürşidine tabi olduğu zaman o kişi artık ermiş evliya almak yolunda ilk adımı atmıştır. Neden? Çünkü mürşidine Allah'tan sorup da Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidine tabi olan kişi mutlaka ruhunun vücudundan ayrılması olayını yaşar. Ruh, o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olduğu anda vücudu terk eder. Ve o sırada Allah'a doğru gitmekte olan kafileye kim bilir Kaç kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır o sırada? Kafileye katılır ve Allah'a doğru yolculuğuna devam eder. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk. Yedi tane alemin geçilmesi ve yedincisinde dikey bir yolculukla Sitetin Müntaha'ya ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. O ruhu kim üfürmüştü? Allah kendi ruhundan üfürmüştü. İşte o sonsuz ruh bütün insanlığa, hatta kainatın her yerindeki dünyalardaki insanlara yetecek kadar geniş kapasiteli bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, şu bir vaka olarak devreye girmelidir ki Allah Teala ruhu biz insanlara mutlu olun diye vermiş. Kimler mutludur? Ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler. Kimler daha mutludur? Fizik bedenlerini de Allah Teala'ya teslim edebilenler. Ne oldu? Ulaştırabilenler demedi ki, ruh fizik vücudumuzun Allah Teala'nın zatına kavuşması söz konusu değil. Ama ruhumuz, Allah'tan gelen ruhumuz Allah'a tekrar geri dönmek üzere bize verilmiştir. Bunun için insanların Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ruhlarını ulaştırması farzdır. Safalara baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan, İslami standartlarda kendisine düşen sağlam bir imkanı kaçırmıştır. Dikkat edin cennetlerin sıralanışına. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete ulaşabilir. Eğer dilemiyorsa, İslam'ın beş şartıyla yaşıyorsa, o kişinin cennete girmesi söz konusu değildir. Namaz kılmak farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi farzdır. Allah Teala'nın bu görevlerini yapan kişinin ruhu vücudundan ayrılmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ruhu vücudunu terk etmez. O kişi sağ oldukça onunla beraber kalır hep. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidine tabi olursa, tabi olduğu zaman ruh vücudu terk eder. Yedi tane gök katını aşar. Yedinci katta yedi tane alemden geçer. Sonra da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Bu işlev 7-8 ay devam eden bir işlevdir. O kişinin de hayatının en güzel devresidir. Ondan sonra kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu teslim eder, nefsini teslim eder, iradesini teslim eder. Ama o karanlıktan aydınlığa çıkışın aynı miktarında mutluluğu arttıramaz. Oradaki mutluluk artışı Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması olayındaki mutluluk seviyesi en yükseğidir. Ve işin en güzel tarafı herkese nasip olur. En yüksek demekle neyi kastediyoruz? İnsanların mutlulukları açısından en yüksek. En üst seviye mutluluk o noktadaki mutluluktur. Ondan sonra kişi fizik vücudunu teslim edecektir. Nefsini teslim edecektir. İradesini teslim edecektir. Hepsi daha üst, daha üst, daha üst konuda teslimler. Daha kıymetli teslimler. Ama o zevki yaşatamazlar. Karanlıktan aydınlığa çıkmanın o büyük huzuru, büyük zevki yaşanır o noktada. İşte sevgili kardeşlerim, size diyoruz ya sık sık, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Her şey çok güzel ve bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun en güzeli oluşturduğunu görüyoruz. Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki Allah'ın yoluna girmeyen bir insanın mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Mutluluk bir uyum halidir. İnsanın iç dünyasında, başkalarıyla ilişkilerinde, Allah ile olan ilişkilerinde uyumun sağlanması ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair açık bir şekilde söz verdiği cihetle o kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne olmuştur kişi? Ermiş evliya olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmış bir evliya. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor der o zaman o kişi. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın en çok değer verdiği şey sevme fiilidir. Etrafınızdaki insanları seveceksiniz. Sonra yavaş yavaş diğerlerini seveceksiniz. Başka başka yerlerdeki din kardeşlerinizi seveceksiniz. Sonra başka dinlerin mensuplarının da kitaplarındaki 7 safa ve 4 teslimi göreceksiniz ve bileceksiniz ki onlardan da Allah'a ulaşan insanlar mevcut. Ruhlarını, dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıranlar mevcut. Sevgili kardeşlerim, aynı bizde o gavurdur, ona bakmayın falan gibi bir şeyler söylenir. Ama ya o gavur dediğiniz kişi, o da kendi kitabındaki Allah'a ulaşmayı dilemek fiilini gerçekleştirmişse, ya mürşidine tabi olmuşsa ve ruhu Allah'a ulaşmışsa, o da ermiş evliya hüviyetine giriyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı da sırasıyla, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de Allah indirmiştir. Ve hepsi bizim yaşadığımız güzellikleri yaşamışlardır bu yola girenler. Öyleyse başkalarını zemmetmek bize yakışmaz. Onlar da Allah'ın kulları ve bir peygambere tabiler. Museviler Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. Biz Müslümanlar da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşuz. O zaman ne görüyoruz? Hep tabiyet var. Hep tabiyetin arkası teslim. Ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, yedi sefa ve dört teslimi üç kitaptan da aldık. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin Allah'a teslim edilmesine kadar geçen safhalar hangi ayetlerde verilmiş? Onlar bir küçücük kitapta toplandı. Sayfası daha az, boyutu da küçük ama Musevilik'te 7 sefa 4 teslim, Hristiyanlık'ta 7 sefa ve 4 teslim, İslam'da 7 sefa ve 4 teslim orada yer almış durumda. İşte kardeşlerimiz gittikleri zaman Hristiyanların evlerine veya Musevilerin evlerine veya bulundukları yere onlara kendi kitaplarından yedi safa ve dört teslimi veriyorlar. Biz insanları kendimize çağırmak için gitmiyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara İslam olun demiyoruz. Onlara diyoruz ki üç dinin üçü de yedi safa ve dört teslimden ibarettir. İşte ayetler. Siz Hristiyansanız eğer İncil'deki ayetleri inceleyin. Göreceksiniz ki 7 safa ve 4 teslim bizim söylediğimiz ayetlerde kesin olarak yer almıştır. Eğer Hristiyansanız o zaman 7 safa 4 teslimin İncil'deki ayetlerini size sunuyoruz. İşte 7 safa ve 4 teslim İncil'in şu ayetlerinde yer almaktadır. Sonra siz Müslümansanız işte Kur'an'daki 7 safa ve 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir Müslüman gidip Hristiyanlara bunları söyleyebilir mi? Elbette söyleyebilir. Elinde son derece sağlam bir delil var. Bir Museviye kendi kitabındaki Musevilerin kendi kitabındaki yani Tevrat'taki 7 safa ve 4 teslimi söyleyebilir mi? Elbette söyleyebilir. Deliller elimizde. O zaman onlar özellikle buradaki pastörler yani Hristiyan kiliselerinin idarecileri kendi kitaplarında onlara ispat ettiğimiz zaman 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu nasıl olmuş da şimdiye kadar bunu fark etmemişiz diyorlar. Ve bizlere teşekkür ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu onların da kurtuluşu değil mi? Bir insan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulması mümkün olmayan bir hüviyettedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslim edilmesi Allah'ın temel fonksiyonlarıdır. Ama namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi işlevlerdir. İslam'da namaz kılınır, İslam'da oruç tutulur, zekat verilir, hacca gidilir, kelime-i şehadet getirilir. Sevgili kardeşlerim, ama realiteye baktığımız zaman realite 7 safa ve 4 teslimi açar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak nedir? Allah için yaşamak, Allah'a teslim olmak için yaşamaktır. Bir insan Allah için yaşantısını bu hedefe ulaştırabilirse, yani ruhunu, beçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilirse, 7. kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Bunlar mutluluk kapılarıdır. İnsanların Allah'a yaklaşımı aradan yüzlerce sene, hatta binlerce sene geçmesi sebebiyle ritüeller, yani merasimler, değişiklikler oluşturmuştur. Ama neticede asıllar hiç değişmemiştir. Tevrat'ı incelediğiniz zaman da 7 safa 4 teslimi görürsünüz. İncil'i incelediğiniz zaman da 7 safa 4 teslimi görürsünüz. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman da 7 safa ve 4 teslimi görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, durum buysa kapıların herkese açık olduğunu net bir şekilde anlamalıyız, bilmeliyiz. Bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün değildir. Çünkü şeytan bir kısmını mutlaka kandırıyor. Allah'a ulaşma dileği yoksa, yani ruhun Allah'a teslimi dileği yoksa, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi hiçbir zaman gerçekleşemez. Her şey bir dilekle başlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben bunu diliyorum Yüce Allah'ım. Bana mürşidimi göster. Emrettiğim mürşide ulaşayım, tabi olayım. Ruhum vücudundan ayrılsın ve sana doğru yola çıksın. Ne olur Yüce Allah'ım, bana bunu nasip kıl. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim, hepimiz için geçerli. İnsanları sevmek asıldır. Allah'ın bütün yüceltici sistemleri sevgi ayakları üzerine kurulur. Nefret varsa mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Nefret karşı tarafta da nefreti oluşturur. Bunun neticesi iki tarafta birbirinden nefret eder. Oysa ki eğer sevmeyi öğrenselerdi dost olacaklardı. Allah'ın istediği şey işte bu dostluktur sevgili kardeşlerim. Bütün insanların birbirlerini sevmeleri vücuda gelecek olan sonuç Allah'a teslimlerle en üst seviyeye oluşur. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişinin teslimiyle, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir kişinin teslimi birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Bu Allah'a yaklaşımın da çok farklı neticelerini, merdivenlerin farklılıklarını ifade eder. İnsanların Allah Teala tarafından ruh üfürüldüğü cihetle ruhu vardır. Fizik bedenleri var olduğu için o insan insandır. Nefsi vardır insanların. Başlangıçta onlara kötü şeyler yaptırır. Nefsin afetleri. Ama Allah'ın zikriyle o nefsin afetleri birer birer eriyecektir. Yok olmaya doğru gidecektir. Daimi zikir nefsinizin kalbindeki afetlerin tamamen tükenmesi için son basamağı ifade eder ve daimi zikre ulaşan bir insan için nefsin afetleri mutlaka tam olarak yok olacaktır. O zaman ne olur? O afetlerin yerini ruhun hasretleri işgal eder. Nefretin yerine sevgi alır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim, çünkü seven sevinir. Nefret edenlerden de nefret edilir. Öyleyse bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi var mıdır? Vardır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek varsa o kişi Allah-u Teala tarafından kontrol altına alınır. Ona mürşit sevgisi verilir. Kişi severek, isteyerek mürşidine ulaşır. Davetini gerçekleştirir. Bu Allah'a teslim olması lazım gelen, Allah'a ulaşması lazım gelen ruhun vücuttan ayrılarak kafileye katılması, Allah'a giden kafileye katılması manasına gelir. Onu ifade eder ve kişi bundan sonra 7-8 ayda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkar. Yedinci kata ulaştıktan sonra 7 tane soldan sağa alemden geçecektir. Ve Sidretül Müntaha'dan dikey olarak Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Bu noktaya kadar olan kesim, yani ruhun Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. İfadeyi bir defa daha söylüyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Yani o kişinin üçüncü kat cennette girmesini Allah-u Teala garanti ediyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın ne kadar güzel bir lütfuyla karşı karşıyayız, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Biz insanlar sadece talepte bulunuyoruz. Ya Rabbi ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Beni de o velilerden birisi yap. Ermiş olduğu zaman kişi evliya oluyor. Allah Teala'nın velisi oluyor. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi ifade ediyoruz. Allah Teala'nın indinde istiyoruz ki her biriniz başka insanların da bu hedefe ulaşmasını temin için elinizden gelen her şeyi yapın. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde hepiniz için en güzel şeyler söz konusu. İnsanları sevmeniz, onları hedefe ulaştırmanız, onların mutluluğunu sağlar. Ne kadar çok insanın mutluluğuna sebebiyet verirseniz, Allah-u Teala tarafından o kadar çok sevilirsiniz. Sevgi, İslam'ın kalesidir. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir teslim mümkün değildir. Sevgi mutlaka teslimi oluşturur. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. As-salatu al müstakim. Sıratı al-ezzine en'amte aleyhim. Aleyhissalatu amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha size mutluluktan bahsetmenin o müstesna zevkini yaşamaktayım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki varız hepimiz, hayattayız. Her şeyin en güzeli için bir aradayız. Allah'ın yardımı bizlerle birlikte. Şunu bilmenizi istiyorum. Mutlu olmanız için çok sebep var. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için mutluluk ulaşılması mümkün olmayan bir hedef gibi görünür. Ulaşılamaz bir hedef. Kişi hayatı boyunca o mutluluğa ulaşmaya çalışacaktır ama hiç ulaşamayacaktır. İnsanların büyük kısmı böyle zanneder. Oysa ki mutluluk elinizle tutabileceğiniz kadar yakında. Hemen uzatın elinizi, mutluluğu yakalayın. Mutluluk denilen müessese cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu diye ikiye ayrılır. Dünya mutluluğu dünyadayken yaşanır ve adım adım kazanılır. Cennet mutluluğu ise bir dilekle hemen kazanılır ama bu dünyada yaşanamaz. Kıyametten sonra Allah'ın cennetinde sonsuz uzunluktaki bir zaman parçasında ihtiyarlamayan, yaşlanmayan vücutlarla, enerji bedenlerle yaşanacak olan bir muhteşem cennet saadeti. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepimiz ama hepimiz sadece kuluz. Allah Teala'nın yarattığı birer mahlukuz. Aslında hepimiz kuluz diyoruz ama aslında kulluk da ikiye ayrılıyor. Bir, genel kulluk. Allah Teala herkesi bir kul olarak yaratmıştır. Ama bu yaratışı Allah'ın kulluğuyla kıyaslamayın. Allah'a kul olmak başka şey, bir kul olarak yaratılmak başka şey. Hatta bunu devreden çıkartalım, hiç karıştırmayalım. Kulluk

mahlukudur. Allah Teala haliktir, yaratandır. Biz hepimiz gelmiş geçmiş ve gelecek ne kadar insan varsa, olmuşsa ve olacaksa şu dünya üzerinde ve kainattaki diğer gezegenlerde hepsi birer mahluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yarattığı mahluklar. Allah'tan başka hiç kimse hiçbir şey yaratamaz. Sadece Allah'ın yarattıkları üzerinde çalışır insanlar. Herhangi bir makineyi vücuda getiren kişi bir şey yaratmamıştır. O makinenin parçaları hangi madenlerden ve maddelerden yapılıyorsa onlar vardır, mevcuttur. Onları bir akıl düzeni içerisinde dizayn eden kişi bir makine vücuda getirir. O vücuda getirmek, yaratmak demek değildir. Yaratmak, yoktan var etmektir. Yoktan var eden sadece Allah'tır. Allah Teala'nın yaratma stratejisi içerisinde yaratmayı dilemesi halinde ol demesi, o olması lazım gelen şey her neyse onun olması için yeterlidir. Yaratıcının talebi, hak talep mutlaka mahluku oluşturur. İşte netice sevgili kardeşlerim bu kadar basit. Hepimiz Allah-u Teala'nın indinde birer mahlukuz. Yaratık. O ise Halık, yani yaratıcı. Ne mutlu Halık'a dost olmayı Allah'ın yardımıyla başaranlar. Çok zor bir şeyden bahsettiğim zannediliyor. Allah'a dost olmak, Allah'ın evliyası olmak. Kolay mı yani? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kolay mı? Size bir sır vereyim mi? Çok kolay. Kainattaki en kolay şey Allah'ın dostu olmak. Şimdi aklıma şu karamsarlar geliyor hemen. Allah'ın dostları, Allah'ın cennetine gidenler. Sahabenin bile 10 tanesi cennete layık görülmüş. Hiç biz Allah'ın kulu olabilir miyiz? Allah'ın dostu olabilir miyiz? Evvela şu hakikaten bahsedelim. Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu olmak aynı anda gerçekleşir. Allah'ın dostu olduğunuz an Allah'ın kulusunuz. Allah'ın kulu olduğunuz an Allah'ın dostusunuz. Ama başlangıçta Allah'ın dostluğunu elde etmeden doğmuş olursunuz. Allah'ın kulu olarak da değil, sadece bir yaratık olarak doğarsınız. Öyleyse Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu olmak sahiden herkese nasip olur mu? Evet, herkese nasip olur. Yeter ki onlar Allah-u Teala'nın emrini yerine getirsinler. Çok mu zor bir emirden bahsedeceğiz zannediyorsunuz? Hayır sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala'nın dizaynı bir kişinin Allah'ın dostu olabilmesi, bir kişinin Allah'ın kulu olabilmesi bir tek talebe bağlıdır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. 3 kelimede ifade edilir. Mutluluk Allah'a dost olmakla başlar. Allah'ın kulu olmakla başlar. Şimdi hepimiz aklımızda şu Zariyat suresinin meşhur 56. ayet-i kerimesini getirelim aklımıza. Ve ma halaktel insi vel

cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Kul olmak, Allah'a kul olmak, bu aynı zamanda Allah'a dost olmak. Mutlu olmak istemiyor muydunuz? İşte başlangıç noktası bu. Mutlu olmanın olmazsa olmaz şartı, o olmadan hiç kimsenin mutlu olamayacağı bir şartı var Allah-u Teala'nın. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelimeyle ifade ettik. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın birinci davetidir. Allah'a ulaşmak da ikinci daveti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Yani birinci davete icabet edilmedikçe ikinci davete kimse icabet edemez. Ama her kim birinci davete icabet etmişse ikinci davete de hemen arkasından icabet etmiştir. Yani o kişinin bu istikametteki dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmıştır. Bu birinci kat cenneti o kişinin mutlak olarak kazandığını ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ertesi gün değil, dilediği andan itibaren Allah'ın cenneti artık onundur. Bu kişi hiç ibadet yapmadan ölse bile gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Evvela o karamsar kardeşlerimize şunu hatırlatırız ki, sahabenin sadece 10 tanesi cennet ehli olmadı. Hepsi cennet ehliydi. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa, onların hepsi felaha erdiler diyor. Kimdir sahabe sevgili kardeşlerim? Kim size derse ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir? Bunun arkasında bir oyun var. Tabiyeti gizlemek isteyenler bunu bir tekebbür meselesi yapanlar, gurur meselesi yapanlar, gururları sebebiyle tabiyeti asla gerçekleştirmeyecek olanların bir tuzağı bu. Diyorlar ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenlerdir. İyi de onu putperestler de gördüler, onu ateşe tapanlar da gördüler, onu şeytana tapanlar da gördüler, Hristiyanlar da gördüler, Yahudiler de gördüler, dinsizler de gördüler. Ama hiçbiri sahabe değildi. Bu görenlerden ona tabi olanlar sahabedir. Bakınız ne diyor Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki diyor Habibim, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözlerimizle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Benim ve bana tabi olanların ifade aynen böyle.
Bu sahabenin tarifidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Görenler değil. Tabiyeti gizlemek isteyen bir takım aklı evveller böyle bir tabiri kullanmışlar asırlardan beri ve yerleştirmişler. Yanlış. İslam'a giren bidatlardan bir tanesi de budur. Öyleyse doğru için bir delil daha verelim. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi yani şu fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Kimmiş kimmiş onlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bana tabi olanlar dediği kişiler. Sadece ruhlarını teslim etmekle kalmamışlar, veçlerini de fizik vücutlarını da teslim etmişler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, onlar mutluluğu yaşadılar. 14 asır evvel. Yükselme devresinde Osmanlı mutluluğu yaşadı. Osmanlı'nın yükseliş devresinde insanların küçük bir azınlığı değil, büyük kısmı Allah'ın dostuydu. Sahabenin tamamı Allah'ın dostuydu. Ama Mekke adı verilen şehirde yaşayanların sahabe başlangıçta hiçbir zaman %10'una ulaşamadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Kendinize sorun. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız bizi dinlemek size bir şey kazandırmaz. Ama böyle bir insanın varlığına da pek ihtimal vermek söz konusu olmasa gerek. Hiçbir insan düşünemiyorum mutlu olmak istemesin. Normal aklın sahibi olan herkes sadece bir hedef için yaşar, mutluluk. Bilmezler ki kendilerinin mutluluğu başkasının değil, kendilerinin elindedir. Mutluluk Allah ile sizin aranızdaki bir vetiredir. Bir ilişkiden kaynaklanır. Hepiniz için bunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki size bunları buradan ulaştırabiliyoruz. Bilgisayardan ya da uydudan. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah'la dost olduğunuz zaman her şey öylesine güzel ki mutluluk dört başı mamur olarak sizi kucaklayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada sadece konunun
başlangıcındasınız. Dünya saadetiyle hiç alakanız yok. Sadece cennetin birinci katının sahibi oldunuz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Mutluluğunuz Allah'ın emirlerine itaattan geçiyor. Emirlere itaat edersiniz ya da etmezsiniz. Burada tercih tamamen sizin tercihiniz. Allah-u Teala'nın dizaynı

sizin mutlu olmanıza mutlak olarak zemin hazırlayan bir dizayndır. O sizi mutlu görmek istiyor. Çünkü kainattaki en kıymetli mahluku sizlersiniz. Çünkü sizler insan olarak yaratıldınız. Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet kerimesinde diyor ki: bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Sizlerin emrine hasrettim. Sizlerin emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi. Her şey Allah'ın kainattaki en çok sevdiği mahluk olan insan için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu insana dikkatle bakın. İnsan, sizler insan olarak yaratıldınız. Ve her şey sizin için yaratıldı. Siz Allah için yaratıldınız. İnsan Allah için, insandan başka her şeyse insan için yaratıldı diyor Allah Teala. Yarattığımız her şeyi sizin emrinize amade kıldık diyor. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Biz niçin yaratılmışız? Allah için yaratılmışız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennet saadeti bir insanın bir tek dileğiyle elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmıştır. Ama Allah'ın ilmini bilmediği için neden mutsuz olduğunu bir türlü anlayamaz. Şu cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı sadece bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz an birinci kat cenneti elde ettiniz.

0: Ready, set. Mutluluğu istemeyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse cehennemi seçmiş olurlar. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattakini ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir. Cehennemdir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Bir, cehenneme gidecekler. Kimlerin gideceği çok açık bir şekilde konuluyor ortaya. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kurtuluşları yok, gidecekleri yer cehennem. Peki ya Allah'a ulaşmayı dileyenler? Onlar mutlaka Allah'ın cennetine gidecekler. İşte eğer sevgili kardeşlerim, talebiniz Allah'ın cenneti ise, bir dileğiniz bu konuda sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Ve Allah Teala'nın sözü var, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah'u yeştebi ileyhi men yeşayı Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib ve kim Allah'a yönelirse Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani Allah'ın seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse ama mutlak ulaştırmanın mevcut olduğunu görüyoruz ifadede. Mutlaka Allah onları kendi zatına ulaştırıyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Hemen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhü le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şimdi ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk adı verilen şey, eğer cennet mutluluğuysa söz konusu olan sonsuz bir ömrü, milyarlarca senelik bir ömrü cennete geçirmek söz konusuysa, yaşlanmayan bir enerji bedenle cennet hayatını yaşamaksa, o zaman herkes için son derece kolay bir sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka Allah'ın cennetine girmek. Acaba Allah Teala nasıl alıyor insanları cennetine? Çünkü Allah'ın kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennem. Günahları sevaplarından fazla olanlarsa yalnız Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki o kadar günahkar insanın bir Allah'a ulaşmayı diliyor diye nasıl oluyor da günahları örtülüyor? Bu sebeple sevapları günahlarından fazla oluyor ve gideceği yer cennet oluyor. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi, kıyamet günü mizanlar getirilir. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla ise onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala'nın bir kurtuluş reçetesi var. Bir dilek ve mutlak olarak Allah'ın cenneti. Peki ama cennete gitmek için sevapların günahlardan fazla olması lazım. Nasıl sağlıyor Allah Teala bunu? Çok basit bir yöntemi var Allah Teala'nın. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine veriyor reçeteyi. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onlara Furkan veririz ve onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Yani günahının mahiyeti ve derecesi ne olursa olsun kişinin Allah Teala ona 7 tane Furkan veriyor. Gözlerinin üzerindeki gözlüğü, hicab-ı mestureyi Allah Teala alıyor. Görme hassasının üzerindeki basiret hassasının üzerindeki basar hassasının üzerindeki gışaveti alıyor, perdeyi alıyor Allah Teala. Hem uzuv görmeye başlıyor hem de hassa. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala. Görme hassasının, işitme hassasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbindeki ekinneti alıyor Allah Teala. Kalbin üzerindeki mührü alıyor. Ve bir de ihfat koyuyor kişinin kalbine. Böylece 7 ayrı cepheden Allah'ın Rahim esması tecellisini tamamlıyor. Her biri içinde Allah Teala öyle dereceler veriyor ki onun amel defterinin pozitif tarafına, zahit tarafına, o kişinin günahlarının hepsini örtüyor. Ne yapıyor sonra da? O kişinin günahları örtüldüğü için sevapları günahlarından fazla oluyor. İşte Allah Teala'nın insanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri cennete alma metodu son derece basit. Mutlaka insanlar Allah'ın cennetine giriyorlar. Öyleyse muhtevayı yer yerine oturttuğumuz zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin bilincine varmalısınız. Onu görüyoruz ki Allah-u Teala hepinizi en güzele ulaştırmak üzere sizden bir şeyler istiyor. İstediği şey de son derece açık Allah-u Teala'nın. Sizden istediği şey sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin neticesinde Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla başlaması sizi bir defa mutlaka cennetin birinci katına ulaştıracak. Birçok insan zanneder ki bir insan mürşide ulaşamazsa onun kurtuluşu mümkün değildir. Yanlış bir kanaat ve Kur'an'a hiç uymuyor. Kurtuluş noktası tabiyet noktası değildir. Kurtuluş noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Dileyen Allah'ın cennetine mutlaka girer. Bu cennet birinci kat cennettir. Öyleyse bu cennet müessesesine dikkatle bakın. İtikat cennet. Yedi kat cehennem, yedi kat yerler, yedi kat gökler. Öyleyse daha sonra ne yapıyor Allah Teala mutluluğunuzun devamı için? 12 tane ihsanla sizleri mürşidinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman ne olacak? Tabi olacaksınız. 12 tane ihsanla mürşidinize tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda, 12 tane ihsanla tabi olduysanız, Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet alacaksınız. Bu nimetlerden birincisi, Allah-u Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesidir. İkinci nimet, kalbinizin içine iman yazılması ve böylece imanı artan bir mümin olmanız. 14. basamakta tabiiyet var. 14. basamakta bunlar oluşuyor. Sonra mı? Sonra da devrin imamının ruhu sizin ruhunuza diyor ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ve ruhunuz vücudu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkmak üzere yola çıkıyor ve ana dergaha ulaşıyor. Ana dergahta Tarık-ı Müstakim'in altın kapısı var. Sonra mı? Sonra ruhunuz oradan itibaren yukarıya doğru tırmanmaya başlıyor. Zikriniz arttıkça kalbinize ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarının nefsinizin kalbinde toparlanarak şeytanın hakimiyetini giderek azaltması, yedi tane gök katını ruhunuzun aşmasına sebebiyet veriyor. Ruhunuz yedi gök katını aşıyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu Allah'ın zatına ulaşma noktasında üçüncü kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennet ve nefs tezkiyesine başladınız 14. kademede, ikinci kat cennet. Nefsinizin kalbinde her %7 fazıl isimli nurun birikmesinde ruhunuz Allah'a doğru bir gök katı yükseliyor. Ve 7 defa tekrar ettiği zaman nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimleri 7 tane gök katını da aşmış oluyorsunuz. 7. gök katının 7 tane alemini geçmeniz gerekiyor. Soldan sağa doğru bu alemleri geçiyorsunuz. Sesetil müntahaya ulaşıyorsunuz. Ve oradan da Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Bu noktaya kadar olan tatbikatın hepsi Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu o kişiye mutlaka sağlıyor. O kişinin ruhunu mutlaka o kişi hayattayken Allah kendisine ulaştırıyor. Peki ya o kişinin nefsinin durumu nasıl? İrşad makamına ulaşıp da tabiiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefsinizin kalbine Allah iman kelimesini yazıyor. Bu kelime bir çekim gücünün sahibi, bir manyetik alan. Ve bu manyetik alan fazılları çekiyor kendisine sadece. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından aşağı inen rahmetle faz rahmetle salavat göğsünüze geliyor. Göğsünüzden Allah-u Teala'nın göğsünüzü yararak kalbinize ulaştırdığı yolu takip etmek suretiyle kalbinize geliyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Ve bunlardan fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlıyor. Bu nurlar nefsinizin kalbini işgal ettikçe oraya karanlıkların tekrar girmesi mümkün olmuyor. Her %7 nur birikimi ruhunuzun bir gök katı yükselmesine sebebiyet veriyor. 7. kata ulaşan ruhunuz 7. katta 7 tane alemi geçip Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Nefsinizin kalbinde başlangıçta %2 rahmet birikmişti. Ondan sonra da 7 defa %7 fazıl birikimiyle %49 artı 2 eder %51 nur. Nefsinizin kalbi %100 nursuzken sadece karanlıklardan, zulmetten ibaretken şimdi nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken, afetlerle doluyken, afetlerin genel davranış biçimi mutlak olarak Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmektir. Yasak ve tevhileri ise işlemektir. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir edebilir. Çünkü şeytanın emirleriyle nefsinizin afetlerinin talepleri aynı. Şeytan da Allah'ın emirlerini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Şeytan da Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın yasaklarını işlemeyi ister. Öyleyse şeytanın nefsinizin kalbindeki afetler dolayısıyla nefsinize söz geçirmesi gerekmiyor. Teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleriyle şeytanın talebi aynı paralelde. İkisi de aynı hedefe yönelik durumda başlangıçta. O zaman ne oluyor? O zaman şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibi. İşte nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı giderek daralıyor, daralıyor, daralıyor ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %2 rahmet, %49 fazl olmak üzere nurlar %51'i buluyor. Yani eskiden sıfır olan nurlar şimdi nefsinizin kalbine hakim durumda. İşte bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta. Ruhunuz Allah'a ulaşınca Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmiş olması mutlak olarak gerçekleşir. Ne yapmıştır Allah-u Teala? Ruhunuzu kendi zatına ulaştırmıştır, emanetini geri almıştır, sözünü yerine getirmiştir. Ve siz 3. kat cennetin sahibi oldunuz. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibisiniz. İrşat makamına ulaşıp tabiyetinizde 2. kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesini tamamlayıp da nefsinizin kalbine %50'den fazla nur yerleştirdiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Ve hidayete eriyorsunuz. Bu 1. hidayete erişti, ruhunuzun hidayeti. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Fizik vücudunuz hidayete eriyor. 27. basamakta nefsinizi hidayete erdiriyorsunuz. Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 5. kademesinde de iradeniz Allah'a teslim oluyor. Böylece siz o zaman teslimi külli ile Allah'a teslim oluyorsunuz. Öyleyse Allah'ın garantisi nereye kadar? Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar. Öyleyse başlangıçta mutsuz olan insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman dünya saadetinin yarısını otomatik olarak elde ediyorlar. Davranış biçimlerinin yarısı pozitife dönüşüyor. Öyleyse şimdi başa dönelim. Bir dilek demiştik. Bir dilek size mutluluk sağlar demiştik. Neyi sağladı? Bir Allah'a ulaşma dileğiniz dünya saadetinin yarısına ulaşmanızı sağladı. Cennet saadetinin ise üçüncü katına. Üçüncü kat cennete sahip oldunuz. Dünyada da yaşarken yarı yarıya mutlu bir hayat yaşıyorsunuz. Davranış biçimlerinizin %50'den fazlası düzgün bir davranış biçimi hüviyetine dönüşüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala garanti ediyor mu cennet mutluluğunuzu? Üçüncü kata kadar garanti ediyor. Dünya saadetinizin yarısını garanti ediyor mu? Dünya saadetinizin yarısını da garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Geri kalan her şeyi O yapıyor sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? Mutlu olmanız için Allah-u Teala bütün formülleri hazırlamış. Ortaya koyduğu dizayn açık ve kesin olarak sizi mutlaka o mutluluğa ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. İşte o mutluluk, cennet saadetinin üçüncü katı, dünya saadetinin yarısı, karşılığı mı sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Buyurun, mutluluk sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve gerisini Allah'a bırakın. Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Her şey en güzel standartlarda vücut buluyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah'ın garantisi buraya kadar. Daha ötede fizik vücudunuzun teslimi size bağlı. Nefsinizin teslimi size bağlı. İrşada ulaşmanız size bağlı. İradenizi Allah'a teslim etmeniz size bağlı. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a tevekkül ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah derhal harekete geçiyor. Sizi şeytana dost olmaktan ve kul olmaktan kurtarıyor. Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu oluyorsunuz. İşte dostluk sevginin temelidir. Sevgi varsa dost olunur. Sevgi yoksa dost olamazsınız. Dostluk sevgiyle sulanır. Sevgiyle artar. Öyleyse Allah'ın yolunda mutlu olmanız için görüyorsunuz ki sadece bir tek dileğiniz bu işe kafi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, gerisini de Allah'a bırakıyorsunuz. Allah sizin adınıza harekete geçiyor. ve sizi mutlak bir saadete ulaştırıyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey bir dileğinize bağlı. Dünya saadetine gelince, dünya saadetinin ne olduğuna gelin beraberce bakalım. Dünya saadeti bir sulh ve sükun halidir. Birinci özelliği bu. Saadet, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bitmesi halidir. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada sadece mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz şunu düşüneceksiniz. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman biliyordum ki Allah Teala söz vermiş. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı dilediğim için Allah benim ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Ve bu bilinciniz ve imanınız sebebiyle Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Öyleyse düşünmelisiniz ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah'a da hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi dilersem Allah Teala onu da gerçekleştirecektir. Gerçekten de öyle sevgili kardeşlerim. Çünkü siz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi dilediğiniz anda fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması konusundaki tevekkülün sahibi oldunuz. Allah'ı gene vekil ettiniz. Daha üst seviyede bir vekalet. Fizik vücudunuzu teslim alır Allah Teala 25. basamakta. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinizin Allah'a teslim olması konusunda bir kesin kararın sahibi olabilirseniz, o zaman fizik vücudunuzu da Allah-u Teala teslim aldığı gibi nefsinizi de teslim alır. Daimi zikrin sahibi olursunuz, sizi hikmet sahibi yapar ve nefsinizi teslim alır. Önce yerlerin melekutunu gösterir, sonra da göklerin. Neticede iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bütün teslimler tamamlanmıştır. Mutluluğunuzsa dünya saadetinin bütünü olmuştur. Neden? Nefsinizdeki afetler kalmadığı an artık nefsinizle ruhunuzla paralel hareket edecek demektir. Yani Allah'ın bütün emirlerini nefsiniz de yerine getirmek isteyecek. Allah'ın yasaklarına nefsiniz de karşı çıkacak. Yasak ettiği bir şeyi gerçekleştirmeyecek. O zaman nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek. Ne oldu? İç dünyanızda sulh ve sükun oldu. Çünkü nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Mutluluk neydi? Bir sulh ve sükun haliydi. İşte iç dünyanızda buna ulaştınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle. Dış dünyanızda da bitmesi lazım. Orada da bitti. Neden bitti? Çünkü nefsinizin kalbinde afet olmadığı için artık başka insanlara tahakküm etmiyorsunuz. Başka insanlara kötülük etmiyorsunuz. Başka insanları kıskanmıyorsunuz. Onlara haset etmiyorsunuz. Onlara zarar vermiyorsunuz hiçbir şekilde. Ve artık başkalarıyla çok iyi bir geçinme standardının içine girdiniz. Hiç kimseyle kavganız kalmadı. Öyleyse dış dünyanızda da sulh ve sükuna ulaştınız. Sonra mı? Allah ile olan ilişkiler gelir sonra. Allah ile olan ilişkiler emirler cephesinde namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak vesaire, Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Başkalarına yardımcı olmak, hizmet etmek, onları mutlu etmeye çalışmak. Nehiler cephesinde ise, yasaklar cephesinde ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek. Bu kadar basit. Nefsinizde afetler kalmadığı için bunları yapmanız da hiç zor bir şey değil. Bunları da gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzelini oluşturmak sizin elinizde olan bir şey. Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde neticeye ulaştınız. İç dünyanızda mutlusunuz. Dış dünyanızda da mutlusunuz. Başka insanlarla savaşınız bittiği için. Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Emirlerin hepsini yerine getiriyorsunuz, yasakları işlemiyorsunuz. İşte Allah'ın hepinize ulaşın dediği mutluluk, bu mutluluk, dünya mutluluğu. Aynı zamanda diğer mutluluk, cennet mutluluğu. Gördüğünüz ki cennet mutluluğunu elde etmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinizin de yarısına ulaştınız zaten. Ondan sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek için Allah'a tevekkül edeceksiniz, Allah'a vekil edeceksiniz kendinize. Bunu yaptığınız zaman sonuca kadar yürürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala istiyor ki hepiniz mutlu olun. Bunun için de Allah Teala bir şeyler yapmanızı istiyor. İnsanları sevmenizi istiyor. Onlara en güzel şekilde muamele etmenizi istiyor. Onlara Allah'ı anlatmanızı istiyor. Öyleyse hepimiz, sevgili kardeşlerim, bir görevle görevliyiz. İnsanları mutlu etmek. Başkalarına ne kadar mutluluk verebilirsek, Allah'ın kanununa göre biz de aynı mutluluğu yaşayacağımıza göre ne kadar çok insanı mutlu edersek o kadar çok biz mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğun en sağlam anahtarı sevgidir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Nefretin hakim olduğu bir ortamda mutluluğun oluşması mümkün değildir. Orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır ve her zamanki gibi mutsuzluğun ve huzursuzluğun arkasında şeytan vardır. Kimi mutlu ederseniz o mutluluğu hem siz yaşarsınız hem de mutlu ettiğiniz kişi yaşar. Ve o süreç içinde Allah ile birliktesiniz. Ama kim başka insanları mutsuz ediyorsa, davranışlarıyla onları huzursuz ediyorsa, onlara cefa ediyorsa, o zaman o kişi mutsuzdur. Ve bu davranış biçimleri devam ettiği sürece mutlu olması da mümkün değildir. Oysa ki Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanın yolu güzel davranıştan geçer. Mutlu olmanın asli dayanağı insanları mutlu etmektir. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, bir başka ifadeyle kimi ne kadar mutlu edebilirseniz, Allah-u Teala size de aynı hüviyette, aynı boyutta bir mutluluğu mutlaka yaşatır. Ne kağ küfte, o kağ ekmek. Kime ne kadar mutluluk verdiniz, o kadar mutlu olursunuz. Kime ne kadar huzursuzluk verdiniz, sıkıntı verdiniz, siz de o kadar sıkıntı duyarsınız. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bu yapmamız lazım gelen şey insanları mutlu etmek değil mi? Madem ki biz onlara ne kadar mutluluk verebilirsek, ulaştırabilirsek, onları ne kadar mutlu edebilirsek, bir o kadar biz mutlu olacağız. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki bütün insanları mutlu etmeye çalışmak. Dostlarımıza, bize dost olanlara bunu uygulamak son derece kolaydır. İşten gelen bir isteğin tabii neticesidir. Çünkü insan sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Bu itibarla onları mutlu etmeye çalışır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama Allah Teala orada durdurmuyor arabayı. Devam et diyor. Seni sevmeyenleri de mutlu etmeye çalış. Da o sevgisizliğin ötesinde senden nefret edenleri de mutlu etmeye çalış. Senin bu çalışman seni mutlaka mutlu eder diyor. Öyleyse ister bizi sevenleri mutlu edelim, ister bizi sevmeyenleri mutlu edelim. Ama mutlu ediyorsak biz de mutluluğu yaşarız. O mutluluğa sebebiyet verdiğimiz için Allah Teala bizi de mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık. Ve bunun tabii neticesi olarak Allah Teala bizlere sevmeyi öğretti. Ve nefreti yasak etti. İnsan tabiatı nefrete müsaittir. Kim size bir kötülük etmişse ona karşı nefret beslemeniz eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Allah Teala böyle olmasını mı istiyor? Hayır, böyle olmasını istemiyor. Başkaları size kötü de davransa, iyi de davransa, siz onlara mutlaka iyi davranmalısınız. Bizi mutsuz edecek bir şeyler söyleyen insanları da mutlu etmeye çalışmalısınız. Ne kazanırsanız, onlara ne kadar mutluluk verirseniz, her birine verdiğiniz mutluluğu siz de yaşarsınız. Tersi söz konusu olduğu zaman insanlara mutsuzluk veriyorsunuz demektir bunun manası. Mutluluk vermenin tersi mutsuzluk vermektir. O zaman onların her birini ne kadar mutsuz ederseniz o kadar siz de mutsuz olursunuz. Ve bu mutsuz ettiğiniz kişilerin sayısı 1 iken 2, 2 iken 3, 4, 5 oluyorsa bu insanların her birine verdiğiniz mutsuzluğun, mutsuzlukların toplamı kadar siz de mutsuz olursunuz. Hayat geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir gün hepimiz öleceğiz. Hayat adı verilen bu yaşam süreci bir gün sona erecek.

Bu hedefi gerçekleştirmek üzere harekete geçsek, ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Onlara ulaştırabildiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız için her birine ulaştırdığımız mutlulukların toplamı kadar mutlu oluruz. İki kişiyi mutlu eden kişi, beş kişiyi mutlu eden bir kişiyle aynı miktarda mutluluğun sahibi olamaz. Onun için asli görevimizin daima başka insanları mutlu etmek olduğunu hiç unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Kendi mutluluğumuz için bunu unutmamalıyız. Allah-u Teala ne kadar güzel bir kanun koymuş. Kime hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz, kimi hangi ölçüde mutlu edebilirseniz, aynı mutluluğu, aynı miktardaki mutluluğu siz de yaşarsınız. O zaman etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışsak, hepsine bir miktar mutluluk versek, onların toplamı kadar biz mutlu olacağız. Bunu denediğiniz zaman büyük bir memnuniyetle aynen böyle cereyan ettiğini kesinleştirirsiniz. İdrakinize bu standartlarda girer olaylar dizisi ve kendinizi başka insanları mutlu etmeye adarsınız. İyi mi olur? İyi değil, çok iyi olur sevgili kardeşlerim. Böylece kini, nefreti unutursunuz. Hedefiniz hep başka insanları mutlu etmek olur. Ve bunu her gerçekleştirdiğinizde siz mutlu olacağınız için Allah-u Teala'nın büyük bir nimetiyle karşı karşıyasınız demektir. Bu mutluluğun ana kapısıdır. Başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak. Herkes yapabilir. Bunun için bir bilgin olmaya, bir ilim öğrenmeye gerek yok. Sadece Allah-u Teala'nın sizden başka insanları mutlu etmenizi istediğini şu hafızanıza yerleştirin. Ve onu tatbik edin. Hedefiniz daima sizi üzen insanları da, sizi seven insanları da mutlu etmeye çalışmak. Diyeceksiniz ki, anladık, bizi seven insanları biz de mutlu edelim. Ama bizi mutsuz eden insanları mutlu etmenin alemi var mı yani? Ne diye onları mutlu etmeye uğraşalım ki? İşte böyle bir düşünce topyekun yanlıştır sevgili kardeşlerim. Ne diye onları mutlu etmeye çalışacağız? Biliyor musunuz? Çünkü biz onları mutlu edersek onlar kendilerinin bize mutsuzluk vermek üzere hareket halinde olmalarına rağmen ve bunu çoğu zaman başarmalarına rağmen bizim onları mutlu etmek istikametindeki gayretlerimiz onları evvela şaşırtacaktır. Sonra vazgeçmediğimizi, bütün fırsatları değerlendirerek sadece onları mutlu etmek istediğimizi her ispat edişimizde biraz daha zihinlerine bir şeyler takılacak. Ben buna hep kötü davranışlar sergiliyorum. İçimden de öyle geliyor. Ama o benim yaptığım her kötü,
Her ters davranışın

arkasında bana beni memnun edecek olan bir davranışla cevap veriyor. Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Sevgili kardeşlerim, o zaman bu hazzı yaşamalısınız. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmak Allah'ın temel kanunudur. Aynı standartlarda başkalarını mutsuz edenler de kime ne kadar mutsuzluk vermişse aynı mutsuzluğu kendisi de yaşar. Allah'ın kanunu budur. Öyleyse kim etrafındaki insanlara ne kadar çok mutsuzluk verirse kendisi o kadar çok mutsuz olur. Kim etrafındaki insanlara ne kadar çok mutluluk ulaştırırsa kendisi o kadar mutlu olur. O zaman anahtar başkalarında mı sevgili kardeşlerim? Hayır, anahtar bizde. Öyleyse sadece iki tane alternatif var: insanları sevmek ve veya onlardan nefret etmek. Uç noktalar olarak konuşuyoruz. İnsanları sevmek veya nefret etmek. Ne sevdiğiniz ne de nefret ettiğiniz insanlar olamaz mı? Olabilir. Onları sevmiyorsunuz ama nefret de etmiyorsunuz. Anlattıklarımız ayrı ayrı kutuplarda nelerin olup bittiğini açığa çıkarmak istikametinde. Hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Seversek biz mutlu oluruz. Nefret edersek biz mutsuz oluruz. İnsanların bizim kendilerine nefretle yaklaşmamızı güzel karşılaması elbette mümkün değildir. Normal standartlarda öyle olmaz. O da bizden nefret eder. Ne oldu? Bir düşman kazandık. Halbuki bir insan bize kötü davranmış ama buna rağmen, o kötü davranışa rağmen biz ona en güzel davranışlarla cevaplar verebiliyorsak, o zaman bu kişi etrafındaki insanlara her zaman kötü davranıp da kendilerinden kötü muamele gördüğü insanlara bizim hiç benzemediğimizi fark edecektir. İşte o zaman bir sual işareti o kişinin zihnine takılacaktır. Neden? Ben hep etrafındaki insanlara kötü davrandığım zaman onlardan hep kötülük gördüm. Belki benim onlara kötü davranmam da onların bana kötü davranmasına dayalı olarak vücut bulmuştur. Hangimiz evvela kötülük ettik? Hangimiz olursak olalım, netice biz öyle bir noktaya ulaşıyor ki birbirine düşman iki tane insan çıkıyor karşımıza. Biri biz, biri karşı taraf. O bize kötülük yapıyor, biz de ona kötülük yapıyoruz. Hakkımız mı kötülük yapmak? Evet, kaidelere göre böyle bir hak bize verilmiş durumda. Adına kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, bir böyle bir hakkı kullanmak ve olayı sıfırlamak var. Bir de bu hakkı bize kötü davranan bir kişiye kötü davranma hakkını kullanmadan tam aksini yapmak, o kişiye güzel davranışlarla cevaplar vermek, onu memnun etmek, mutlu etmek.
Kim kazanır? Biz kazanırız sevgili kardeşlerim. Bize kötü davranan, her fırsatta bizi iğneleyen, bizimle kavga etmeye çalışan, bizi küçültmeye çalışan insanlara, onların beklemediği bir günden başlamak üzere ki daha evvel biz de onları kötü davrandığımız için böyle bir şey beklemiyor olmaları eşyanın tabiatına uygundur. Ansızın bizim onlara karşı güzel davranışlar sergilemeye başlamamız onları mutlu edecektir. Onlara memnuniyet verecektir ve kocaman bir sual işareti kafalarına takılacaktır sevgili kardeşlerim. Şimdiye kadar ben ona hep kötü davrandım. O da bana kötü davrandı. Ama bugünlerde benim bütün kötü davranışlarıma en güzel davranışlarla cevap veriyor. Bu düşünce bizim davranışlarımızın devam ettiği sürece onun devamlı olarak kafasında bir takım standartlara onu ulaştıracaktır. Kafasında düğümlenen bu sualler, neden ben ona kötü davranıyorum da o bana iyi davranıyor tarzındaki sualler, her olayda tahakkuk ediyor bu. O kişiyi düşünmeye itecektir. Ve de deneyecektir. Kötü davranışları devam etmesine rağmen bizden ona en güzel davranışlar geri dönüyorsa artık tereddüt kalmayacaktır. Demek ki biz ona karşı bir düşman değiliz. Biz bir dostumuza nasıl muamele ediyorsak ona da aynı standartlarda bir davranışla cevap veriyoruz. İşte bu o kişi için beklenmedik bir olaydır başlangıç noktasında. Bunun o an için öyle bir davranış biçimi olduğunu, daha sonraki davranışlarımızda gene ona kötü davranacağımıza inanarak olayları dikkate almaya başlarlar. Ama bu inançlarının boşa çıktığını görmek onları hayrete düşürecektir. Bekliyor. O bize kötü davranmaya devam ediyor. Ama biz ona kötü davranmıyoruz. Onu şaşırtıyor. Bu tarzda bir hareket tarzı onu şaşırtıyor. Ve arkasını kurcalıyor. Bir olay, iki olay, üç olay, bütün olaylarda artık bizim ona bir düşman değil, bir dost olduğumuzu kesin olarak tespit ediyor. Birçok seviyede bizi imtihana tabi tuttuktan sonra görüyor ki şartlar ne olursa olsun biz ona karşı negatif bir davranışın sahibi değiliz. Biz onu her davranışımızla sevdiğimizi ispat ediyoruz. Arda arda yaptığı bütün ataklarda, bütün deneylerde aynı kötü davranışları sergileyen bu kişi bizden hiçbir şekilde eskiden ona yaptığımız gibi kötü davranışların gelmediğini görüyor. İşte bu onu şaşırtacaktır. Deneylerini devam ettirecek,
Ve belki de hayretle görecektir ki asla bizden ona hakkımız olmasına rağmen, ona kötü davranmak hakkımız olmasına rağmen asla bir kötü davranış ulaşmıyor. Sevgili kardeşlerim, bu deney uzun da sürse neticede o hep görecektir ki daima biz onu mutlu etmeye çalışan bir insanız. Bize onun yaptığı kötü davranışlar hiçbir negatif tepkiye sebep olmaksızın ulaşıyor. Bize ulaşıyor bir kötü davranış ama bizden ona bir negatif davranış, onu üzecek olan bir kötü davranış ulaşmıyor. Bir süre imtihana tabi tutulur o kişi tarafından. Ama neticede her seferinde bizim ona Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde güzel davranışlarla cevap vermemiz bir süre sonra onun düşünmesine, ciddi şekilde düşünmesine sebebiyet verecektir. İşte bu yeni kurulacak olan bir dostluğun başlangıç noktasını oluşturur. Bu bize kötü davranıyor, biz ona iyi davranıyoruz. O bize iyi davranıyor, biz ona iyi davranıyoruz. Onun davranış biçimlerinin negatif veya pozitif olması bizi etkilemiyor. Biz bir karar vermişiz. Allah'a bir söz vermişiz. Bize kötü davrananları da seveceğiz. Bize kötü davrananlara da en güzel davranışlarla davranarak cevap vereceğiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için insanları mutlu etmek bize her zaman bir şeyler kazandırır. İşte bize düşman olan, düşmanca davranan birine bizim bütün davranışlarımız pozitif bir istikametteyse, onun yanlış davranışlarına asla biz de aynı yanlışlarla hınç almak üzere cevap vermiyorsak, bütün negatif davranışları bizden ona pozitif davranışların dönmesiyle noktalanıyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, belki başlangıçta hayır ama günler geçtikçe bizim davranışlarımız daha da onu mutlu edecek şekillere büründükçe o kişi düşünce sisteminde yeni bir noktaya ulaşacaktır. Demek ki benim kötü davranışlarıma iyi davranışlarla cevap verebilenler de oluyor. Kaldı ki ben bunu eskiden tanıyorum. Eskiden bana böyle davranmazdı. Ben ona kötü davrandığım zaman o da bana kötü davranırdı. Birbirimize kızardık, küserdik. Böyle bir hayatımız vardı. Şimdi ben o hayatımı devam ettiriyorum. Ona kötü davranıyorum ama ondan bana geri dönen şey kötü bir davranışa hiç benzemiyor. Kaçıncı defadır olayları yaşıyorum. Yaşadığım her olayın arkasından hayrete düşüyorum. Ben ona kötü davranıyorum. Ona direkt bir davranış ama ondan bana geri dönen davranış biçimi
Hayır, öyle değil. Asla beni huzursuz edebilecek ve bana kötü görünebilecek olan bir davranış biçimi oluşturmuyor. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktaya ulaştığınızda o kişi sizi sık sık imtihana çekecektir. Çeşitli metotlar kullanacaktır. Ama her imtihanı siz onun bütün gayretlerine rağmen ona en güzel cevap, en güzel davranışlarla cevap vermeniz sebebiyle inanacaktır ki size kötü de davransa, iyi de davransa artık sizi negatif davranışlara ulaştıramıyor. Artık sizin davranışlarınız ona karşı negatif bir hüviyet taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, işte bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey ne? İstediği şey bu. İyiliğe karşı herkes iyi davranabilir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama kendisine yapılan kötülüklere rağmen kötülük yapan kişiye en güzel davranışlarla cevap veren birisi dikkati çekecektir. Ve o kişi neticede imrenilen bir insan olacaktır. Birçok deneyden geçtikten sonra tabii. İnsanlar kolay kolay böyle bir şeye inanamazlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala her şeye kadirdir. Siz Allah'tan bunu isteyin. Ya Rabbi, bana öyle bir davranış biçimi kazandır ki ben bana yapılan iyiliklere nasıl iyiliklerle cevap veriyorsam bana yapılan kötülüklere de iyilikle cevap vermemi bana nasip kıl. Beni o hüviyete ulaştır. Beni o standartlarda bir değişikliğe vasıl et. İşte sevgili kardeşlerim, kalbinizde böyle bir talep oluşursa Allah-u Teala'nın size geniş açılı bir perspektif içinde yardım ettiğini görmezlikten gelemeyeceksiniz. O bu istikamette yardıma her zaman hazırdır. Nasıl şeytan size başkalarına kötü davranmak konusunda elinden gelen bütün yardımı yapıyorsa, size hep ona kışkırtıyorsa, onu daima sizin başkalarına kötü davranmanızı istiyorsa, bütün bunlar onun hedefine uygun davranışlar. Allah da tam aksine size kötülük yapanlara da iyilik etmenizi ister. Muhtemeldir ki siz size iyi davranan herkese zaten iyi davranıyorsunuzdur. Önemli olan bunun ötesi, size kötü davrananlara da en güzel davranışlarla cevap vermek, onları da mutlu etmek, huzur içinde bir yaşamın sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, bunu başardığınız gün büyük bir mutluluğun sizi kavradığını göreceksiniz. Çünkü
Bu noktada siz herkese karşı, size iyi davrananlara da, kötü davranan herkese de, onları mutlaka mutlu edecek olan sözlerle, davranışlarla cevap veriyorsunuz. Onlar size kızıyor olabilirler. Bu sebeple size kötü davranıyor olabilirler. Ama bu istikamette göstereceğiniz sabır, bu istikamette onlara sunacağınız davranış biçimleri adım adım onları size kötü davranmaktan caydıracaktır. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Başardığınız zaman bunu gördünüz ki kötülüğe karşı iyilik etmek, karşı tarafında iyi davranmalarını neticede mutlaka oluşturur. O başlangıçta gene size kötü davranışlarına devam edecektir. Ama her kötü davranışına sizin onu mutlu edecek olan, ona huzur verecek olan davranışlarla cevabınız onu mutlaka değişik bir hüviyete ulaştıracaktır. Vazgeçmezseniz bunu mutlak olarak başardığınızı görürsünüz. Bu ne sağlar? Bu bir gün onun da size karşı güzel davranışlara mutlaka ulaşmasını sağlar. İşte bir dost kazandınız. İşte o da bir dost kazandı. Artık ona karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacaktır. Çünkü ondan da aynı cevapları almaya başladınız. Onun hayatında bir yeni ilkbahar oluşuyor. O güne kadar hep insanlara kötü davranan, onları sıkıntıya sokan, kendisi de böyle yaptığı için aynı sıkıntıyı yaşayan, huzursuz olan bu arkadaşınız artık her geçen gün daha mutlu, daha mutlu, daha huzurlu bir insan olmak istikametinde bir faaliyetin sahibi. Sevgili kardeşlerim, onun için diyoruz ki insanları sevin. Onlara en güzel davranışlarda bulunun. Onları her fırsatta güzel davranışlarınızla güzel davranışa ulaştırmaya çalışın. O size kötü davransa da o güzel davranışlarınızı onu mutlu etmesi gereken davranışlarınızı devam ettirin. Ne olur? Sabrederseniz göreceksiniz ki adım adım yavaş yavaş o kardeşimizde değişiklikler başlayacaktır size karşı. Ne yaparsa yapsın, sizden gelecek olan bütün pozitif davranış biçimleri onu mutlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başlıca göreviniz insanları mutlu etmek olmalıdır. Eğer temelde bu varsa, o zaman sevgili kardeşlerim, onlar bir süre daha yanlışlıklarını devam ettirseler de, sizin vazgeçilmez şekilde kendisine devamlı en güzel davranışlarla cevap vermeniz, onları eninde sonunda değiştirecektir ve oradan da size sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönecektir.
İşte sevgili kardeşlerim, sevmek güzelliği ifade eder. Nasıl tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırsa, sizin de güzel davranışınız kötü davranan kişiyi hemen başladığınız anda olmasa da mutlaka adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele taşıyacaktır. Öyleyse göreviniz tehlike, göreviniz insanları mutlu etmek, onları mutlu olmak, mutlu etmek için çalışmak ve neticede de mutluluğu sizin yaşamanız. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmi dinni yâke na'budu ve yâke nestaîn. Sırâta lezzine ve'amte aleyhim gâibun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. İşte bir defa daha bir beraberlik içindeyiz. Bizim burada olduğumuza bakmayın. Şu anda sizin bulunduğunuz salondayız. Sizlerle beraberiz. Kalp kalbiyiz, gönül gönüleyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz artık ki Allah Teala sizi sadece bir tek hedef için yaratmış, tek bir hedef. Mutluluk. Allah'ın sizden istediği bir tek şey var. O istediği tek şey sizin mutluluğunuz. Biliyor musunuz? Sizin mutluluğunuz aslında herkesin mutluluğudur. Ne demek istiyoruz? Çünkü siz başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse herkesi mutlu eden bir yapının içindeyseniz, bütün insanlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyuyorlarsa, huzur duyuyorlarsa, kısacası siz onları mutlu ediyorsanız, o zaman onlara verdiğiniz mutluluğu Allah-u Teala onlardan tekrar size geri çevirir. Yetmez. Onlara verdiğiniz mutluluğu değil sadece. Onlara mutluluk vermeye başlamayı düşündüğünüzden itibaren Allah-u Teala sizi mutlu kılar. Yani bir insana vereceğiniz, şu veya bu şekilde onu mutlu kılabilecek olan bir hediye, bir davranış biçimi, bir ziyaret, bir nasılsın demek, bir gülücük, bir güzelliği o kişiye ulaştırmak, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Çünkü Allah Teala sizi onu yapacağınızı, başka birini mutlu edeceğinizi Allah Teala biliyor. Kalbinizden geçenlerin hepsini işitir, bilir ve görür. Unutmayın. O ilmiyle ve rahmetiyle, bir başka ifadesiyle, uzantısıyla sizin içinizdedir. Her şeyden anında haberdardır. Her an her şeyden haberdardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok ama çok sever. Ve sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister, o kadar. Sizden istediği başka hiçbir şey yoktur. Sanmayın ki ibadetleriniz Allah'a bir şey verir, bir fayda sağlar. İbadetleriniz sizin içindir. Onların bir gün her birinin ayrı bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Her ibadetin ayrı bir zevk oluşturduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, İbadetler bir angarya değildir. Onları, o büyük zevkleri yaşayasınız diye Allah Teala sizlere veriyor. Hazreti Ebubekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de Allah'ı çok sevdiklerini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki hanginiz
şu iki rekatlık sabah namazını hep Allah'ı düşünerek geçirebilirse, işte bu sırtımdaki hırka onundur diyor. Ben öldükten sonra ona vereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hepsi derimişler. Ne yazık ki hepsi de belki bir dakika, belki daha az bir süre ama kaçırmışlar. Daimi olarak Allah'ı düşünmeyi kaçırmışlar. Daimi olarak Allah'ı zikretmeyi kaçırmışlar. Daha o zaman daimi zikirde değil hiçbirisi. Hiç değilse bir namaz boyu daimi zikirde olabilirler miydi? Olabilirlerdi. Ama hepsi itiraf etmişler ki bu iş olmamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli olurken diyor ki hırkamı ona verin diyor. Üveys el-Karani'ye verin diyor. O size söylediğim zaman diyor, o size söylediğim vasfın sahibiydi diyor. Ve Allah Teala hırkamın ona verilmesini istiyor diyor. O noktada Üveys el-Karani Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne olabilir? Allah'ı hep zikredersiniz. İşte o zaman namaz kılmak sizin için sadece bir zevktir. Oruç tutmayı zaten aşağı yukarı hepiniz zevk haline getirdiniz. Allah Teala bütün kardeşlerimizin toplandığı her yerde çoğu evliya oldu diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları, çoğunuz Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiş durumdasınız. Öyleyse bu ne ifade eder? Allah'ın dostu olmak, veli dost demek, evliya da veli kelimesinin çoğulu tekil olarak girmiş dilimize. Allah'ın dostu olmak bir büyük şeref değil mi sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu yola niçin girdiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için yoldasınız. Bize o sizi ulaştırdı. 13. basamakta irşat makamını gösterir. 14. basamakta da tabiyetiniz gerçekleşir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz adına? Sadece onun için yaratıldınız. O sizi mutlu kılmak için gereken her şeyi sizlere ulaştırdı. Bütün güzellikleri sizlere ulaştırdı Allah Teala. Ve siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güzelliklerin içinde yoğruluyorsunuz. Mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Allah'ın üniversitesinde mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki artık bir üniversitemiz var. Bir duvarsız üniversite. Sevgili kardeşlerim, ismini biz koymadık. Allah koydu. Bu benim üniversitem. Allah'ın üniversitesi,
adı bu dedi. Öyleyse Allah'ın üniversitesi, onun bu gözlerle görünmeyen çatısı içindeyiz. Allah'ın üniversitesinin. Allah'ın üniversitesi bir kainat üniversitesidir. Konusu ve üreticisi bugünün din kültürünü de aşar, bugünkü insanların din kültürünü de aşar, bugünkü insanların ilim kültürünü de aşar. Her konuda hamdolsun ki o bizi mevcut ilmin de mevcut din kültürünün de ötesinde bir eğitimle eğitti. Biz de sizlere başkalarının ulaşamayacağı o eğitimi öğretiyoruz. Kur'an mı? Kur'an tefsirini Allah'tan öğrendik. Onu size öğretiyoruz. Yani Kur'an'ın lafzını öğreten yüzlerce insan bulabilirsiniz, binlerce insan bulabilirsiniz. Lafzın da bir kısmını yanlış öğretirler ama olsun. Ama ruhunu öğretemezler. Ruhunu öğretebilmek için ruhu Allah'tan öğrenmek gerekir. Orada hükümran olan Allah'tır. Ve şimdi işte bizim sevgili Diyanet İşleri Başkanımız, sevimli kardeşimiz yeni bir toplantı ile dini yeniden gözden geçireceklerini söylüyor. Gözden geçirseler nereye varırlar dersiniz sevgili kardeşlerim? Yüzyıllardır, bin yıldan fazladır yazılan kitaplara bir defa daha bakacaklar. Hep insanların yazdığı kitaplar ve Kur'an'a gene bakmayacaklar. Peki bakarsalar gerçeği görebilirler mi? Hayır, ondan da emin değiliz. Hep her konunun zahiri standardını onlar öğrenmişlerdir. Eğer bir insan infak ediyorsa, o fizik alemde Allah'ın kendisine verdiği parayı infak eder, Allah'ın kendisine verdiği rızkı infak eder. İnfakı fizik bir dünyada, fizik standartlardadır. Oysa ki Allah-u Teala infaktan sadece fizik alemdeki bir insanın başka insanlara infakını anlatmıyor. Fizik vücuda nefsin kalbine ulaşmak üzere Allah'ın gönderdiği ve nefsin kalbine ulaşsın diye göğsünü şerh ederek, yararak yolu açtığı rahmetinin fazlını ve salavatını gönderiyor. Allah'ın rızkı fizik vücuda gönderiyor ve fizik vücut Allah'ın gönderdiği rızkı infak ediyor nefse. Nefsin kalbinde faziletlerin birikmesine sebebiyet veriyor. Gönderdiği mi rahmettir, fazıldır, salavattır. Ama sadece fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanırlar. Ve böylece kendisine bir emanet olarak gönderilen rızkı, fazileti, salavatı, rahmeti, fizik vücut zikir yapmak suretiyle Allah'tan celbeder ve nefsin kalbine ulaştırır. Nefsin kalbini infak eder. Ve fazıllar nefsin kalbinde yerleştikçe o kişi nefs tezkiyesi adı verilen bir nefs arınmasını, temizlenmesini
tezkiye olması olayını yaşar. İnfakın neticesinde bu manevi bir infaktır. Allah Teala eğer onlar tarikat üzere olsalardı onlara doyacakları kadar mai gönderirdik diyor Allah Teala. Rahmet gönderirdik. Faz gönderirdik. Salavat gönderirdik diyor. Fizik vücudun infakından bahsediyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey sizin mutluluğunuz için. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. O saadeti yaşamak üzere varsınız. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Bu öğreti, Allah'ın bize öğrettiklerinin size öğretilmesi sadece sizi o mutluluklara ulaştırmak için. Ama sevgili kardeşlerim, bizi sadece dinleyerek mutluluğa ulaşamayacağınızı siz biliyorsunuz, öğrendiniz. Onun için mutluluğunuzu Allah'tan almak üzere, hak etmek üzere vazifenizi yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Çoğunuz bunu gerçek anlamda yaptı, diledi. Dileyenlerin de hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırdı. Süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır. 33 bin zikre ulaşan herkes, realitede gerçekten 33 bin zikre ulaşmışsa, ruhu da Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'ın evliyalarının arasında, Allah'ın dostlarının arasında her şey bir başka güzellik kazanıyor. Sizlerle her şey daha güzel. Sizin mutluluğunuz gelecekte dünyayı saracak olan mutluluktur. Sizlerin mutluluğunuz şeytanın bütün tuzaklarını yok edecektir. Ve şeytan bunu çok iyi biliyor. O ve avanesinin bir numaralı rakibi, karşılarındaki güç, onlar biziz. Onlar dalaleti, biz hidayeti emrediyoruz. Biz Allah'a, onlar şeytana davet ediyor. Biz nuru, onlar karanlığı, zulmeti temsil ediyorlar. Ve Allah bizim dostumuz, şeytan onların dostu. Şu anda dünya üzerinde şeytanın ve şeytana tapanların en büyük düşmanı biziz. Bizi en büyük düşman olarak biliyorlar. Yenemeyecekleri tek kuvvetiz. Hamdolsun ki Allah Teala bize şeytanın tesir etmemesi zırhını giydirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emin bir kaleden, Allah'ın kalesinden sizlere sesleniyorum. Şeytan size bizimle olduğunuz sürece bir şey yapamaz. Başınızın üzerinde bizim ruhumuz var olduğu sürece şeytanın size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Diyelim ki şeytan size büyü yapmış, diyelim ki şeytan size cinleriyle saldırmış, siz daha bize ulaşmamıştınız. Ama ulaştığınız zaman bu konu biter. Artık böyle bir konunun halli için büyücülere gitmeniz gerekmiyor. Allah Teala kestirme bir çareyi tahakkuk mevkiine koydu. Öyleyse şunu bileceksiniz, her devirde devrin imamının pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından daima fazladır.
Onun için Allah-u Teala insanların başlarının üzerinde 10 tane insana tabi oldukları an Allah'ın ulaştırdığı devrin imamının ruhu onlar için bir muhafızdır. O ruh bütün insanlar için bir sığınaktır. İnsanların fizik vücutlarını ve nefslerini korur. Şeytanın her türlü saldırısından, kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa, o kişi kesin bir muhafaza altındadır şeytana karşı. Ama tabi olmadan evvel içine cinler girmiş olabilir, kendisine büyü yapılmış olabilir. Hiçbiri sökmez. Kişi tabi olduğu andan itibaren gerekli müracaatta bulunursa kendisine gereken şey yapılır ve olay bitmiştir. Artık şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti sona erer. İşte şeytan onun için korkuyor devrin imamından. Onlar için, zünvani alemin bugünkü temsilcileri için en büyük tehlike odur, devrin imamı. Günde 1 milyon insan tabi olsa, 1 milyon tane devrin imamının ruhu o kişilerin her birinin başının üzerinde muhafız olarak aynı anda oluşur. İblisin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yenilgiyi kabul etmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cenneti var, Allah'ın cehennemi var. Şeytan kendisiyle beraber olanlarla birlikte oraya gidecek, cehenneme. Her konudaki devrin imamları da kendileriyle beraber olanlarla birlikte her devirde aynı din yaşanır, yaşanmıştır. Kıyamete kadar da aynı din yaşanacaktır. Tek bir din. Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, peygamberlerin adıyla Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini, hepsi tek bir din. Hazreti Adem'in dini. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde mutlu olmanız için, bütün güzellikleri yaşamanız için, sizin saadetiniz için o Allah her şeyi hazırlamış durumda. Sevgili kardeşlerim, hiçbir konuda hiçbir endişeniz olmasın. O birlikte kurulacaktır. Allah'ın dostları, endişeniz olmasın ki bir araya geleceklerdir. Soran herkese Allah-u Teala devrin imamını gösterecektir. Ve bilmece çözülecektir. Allah'tan sorarak gelenler güçlü olarak geleceklerdir. Emin olarak hedefe yürüyeceklerdir. Ve son devrede iblis karşısında bu kainattaki en sağlam kaleyi bulacaktır. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler ve biz bir bütünüz. Sizler olmasanız bizim bir kıymetimiz olur muydu? Tek başımıza olsaydık, Allah-u Teala da bize her şeyi öğretseydi, ne olurdu? Biz Allah'ın bir sevgilisi olurduk. Ama sizi yetiştiremezdik. Öyle değiliz, tek değiliz. Sizler varsınız. Bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Çoğu Allah'tan ve onun dininden nasiplerini alamadan yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız.
şu anda yaşamakta olduğunuz güzellikleri yaşadığınız için şu anda beni dinliyorsunuz. Bizi dinliyorsunuz. O bizi konuşturuyor. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? O Allah hedefimi mutluluk, hedefimi şeytana nihai galibiyet, son galibiyet. İşte sevgili kardeşlerim, onlar 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan dünyaya hitap ediyorlar, dünyanın her köşesine. Bizse bir uydudan hitap ediyoruz sadece. Bu durumda galip gelen kim olur? Biz oluruz. Bir tek uydudan başlayan bu güzellik bütün insanların kalplerini aydınlatacaktır. Hidayet buradan yayılacaktır bütün dünyaya. Dünyanın bütün dinlerinde unutulan hidayet. Dinlerinde diye çoğu kullanmak mecburiyetinde hissettim kendimi. Çünkü dünya öyle zannediyor. Aslında bir tek dinden başka din hiç olmadı. İşte o din, mutluluk dini. Allah'ın dostu olmak payesine insanların erdiği din. Hazreti İbrahim'in hanif dini, bütün peygamberlerin tek dini. İkinci bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Öyleyse

Zannediyorlar ki okullarda okuyarak Allah'a yaklaşılır. Üniversitelerin müfredat programlarını öğrenen bir kişi Allah'a yaklaşmıştır. Niçin bu çağa Allah-u Teala hidayet çağı diyor sevgili kardeşlerim? Çünkü kurtuluşun tek anahtarı hidayet. Ve insanlar hidayeti bütünüyle unutmuşlar. Eğer insanlara sorarsanız, bizim sevgili profesörlerimizin hepsi kendilerini hidayet üzere zannederler. Hidayet nedir dediğiniz zaman da derler ki, hidayet mi? O doğru yoldur. Dersiniz ki, hay Allah razı olsun, çok güzel. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim dediğiniz zaman ona cevap vermek istemeyeceklerdir. Neden? Çünkü söyleyecekleri ikinci bir tarif yok. Ona da doğru yol demek mecbetindeler. Öyle yazıyor Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde, meallerinde bu sevgili profesör kardeşlerimiz. Her biri televizyonları parsellemişler ve ahkam kesiyorlar. Ve bu tertemiz halk da onların söylediklerine inanıyor. Sevgili kardeşlerim, bu riya ve sahtekarlık dünyasında insanlar bir yere varacaklarını zannederler. Oysa ki şu dünya hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 senedir ölecekler. Ancak öldükleri zaman hakikati görecekler. O zaman hepsi Allah-u Teala'nın karşısına gerçekten secde ile yerlere kapanacaklar. Tıpkı Firavun gibi. Ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açıyor ve hakikati gösteriyor kişilere. O zaman aklı başına gelen Firavun diyor ki Allah-u Teala, ya Rabbi beni tekrar dünyaya gönder, sana ne kadar itaat eden bir kulun olduğunu ispat edeyim. Allah-u Teala diyor ki hayır. Artık keşfini açtık. Bizi gördün. Bu noktadan sonra kimseyi geri göndermeyiz diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'a şunu söylüyor. Diyor ki, ey Firavun, seni senden sonra gelecek olan bütün nesillere ibret olmak üzere bu kaldığın secde vaziyetinde donduracağız. Böyle bırakacağız. Ve binlerce yıl vücuduna hiçbir şey olmayacak. Böyle secde vaziyetinde ve vücudunun her zerresi aynen kalarak binlerce yıl insanlara ibret olacaksın. O Firavun ki ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim benim Rabbim diyor. İnsanları, ölüleri diriltir. Firavun da diyor ki, ben de diriltirim. Nasıl diriltirsin diyor. İşte diyor, bu adam idam mahkumu, onu affettim diyor. Biraz sonra diyor, idam edilecekti. Artık diyor, yaşıyor. Demek ki ben bu ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim diyor ki, benim Tanrım, Allah, güneşi bu taraftan doğdurur diyor. Sana diyor bu taraftan doğdur bakalım, batıdan doğdur. Firavun ilk defa buna cevap veremiyor. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik, her şey sizin için.

insanlar her türlü kötülüğü yapabilirler. Yaptıkları kadar kaybedeceklerdir. Ve şeytani bir kasırga ülkemizin üzerine çöreklenmiş durumda. Şeytanın adamları, küresel imparatorluğun müntesipleri, ileri karakolları olan Dünya Bankası'yla, IMF'le ülkeye saldırı düzenlemiş durumdalar. Hayır, askerleri kullanmıyorlar, ekonomiyi kullanıyorlar. Sakın bunlar sizi korkutmasın. Çözümünü biliyoruz. Ve mutlaka bir gün gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Ama daha zor günler Türkiye'yi bekliyor. Adamlar gözümüzün içine baka baka bildiğimiz hedeflere, ülkenin mahvına doğru ülkeyi götürüyorlar. Hem de bunları Türkiye'ye kabul ettirerek götürüyorlar. Ve sevgili kardeşlerim, bütün bu badirelerden kurtaracak olan kişiyi de düşmanmış gibi kabul ediyor ülkedeki pek çok insan. Onun manevi kişiliği sebebiyle. Bunun bir şeref olduğunu hiç düşünmezler. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz değil mi sevgili kardeşlerim? Bir takım üçkağıtçılar Allah'ın dostlarının aleyhinde olmadık şeyleri söylerler. Her şeyi yakıştırırlar. Ve insanları da inandırırlar. Ama bilmezler ki sonunda kazanacak olan Allah'ın dostlarıdır. Sadece kazanacak olan değil, kurtaracak olan. Bu batmış, ekonomik dizayndan batmış olan gemiyi kim kurtarabilir? Hadi bakalım, kim kurtarabilirse görelim boyunu. Bakınız daha ne kadar ülkeyi daha dibe doğru, daha dibe doğru götürecekler. Beraberce seyredeceğiz. Hep çözümleri söyleyerek ama asla tatbik etmeyecekler. Ta ki artık işin içinden çıkamayacaklarına kesin şekilde inandıkları bir noktaya ulaşsınlar. O noktadan sonra her şey düzelecek. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Dileseydi bizi hemen gönderirdi. Ama göndermiyor. O her şeyi bilir. Biz mi? Biz onun azatsız kölesiyiz. Öl dediği yerde ölürüz. Öyleyse hayatımızın bize şu kadarcık kıymeti yok. Ama Allah için yaşa diyorsa, onun yaşa dediği sürece yaşarız. Onun için yaşarız, sizler için yaşarız. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki o Allah ve bizim dostumuz. Öyle söylüyor, bu kainattaki en büyük dostunun biz olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her şey onunla güzel, Allah'la güzel. Eğer Allah dostunuzsa sizden mutlu kim olabilir ki? Her şey geçici değil mi? Aslında kaldığınız yerden devam etmeyecek misiniz? Ölüm ölüm diye insanların korktuğu şey nedir ki? Öldüğünüz güne zaman tekrar geri dönecek. Geri döndüğü anda
tekrar yaşamaya başlayacaksınız. Sanki yarım saat uyumuşsunuz gibi. Ondan sonra asıl güzellik, bir cennet hayatı başlayacak Allah'ın dostları için. Her şeyi öyle güzel anlatmış ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şu insanlar ona bir baksalar, bir anlayabilseler, bilmedikleri bütün sırları orada görecekler. Hayır, ölüm diye bir şey yok aslında. Öldüğünüzden yarım saat sonra uyanmış olacaksınız. Bir uyku gibi. İyi ama binlerce yıl geçecek diyorsunuz, değil mi? Hayır, geçmeyecek. O geçen yılların hepsi geri dönecek. Zaman, şimdiye kadar ölen insanlar ne zaman ölmüşlerse hepsinin bulunduğu ana ulaşacak. Hepsi uyandıktan sonra, ölümden sonra, dirildikten sonra ne kadar kaldın diye sorarlarsa yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Zaman bulmacasını hamdolsun ki Allah Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, diyorum ya her şey onunla güzel diye. O Rabbimiz. Bir gün bütün dünyadaki inanan insanlar etrafımızda olacaklar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'tan sormayı öğrenecekler. Sahtekarların sözlerini o zaman dinlemeyecekler. Sadece o günler daha gelmedi. Sordukları zaman herkes cevap alacak. Herkes öğrenecek gerçek kimliği. Ve o zaman Allah'ın dostları kenetlenmiş bir muhteşem toplum oluşturacaklar. Bir asr-ı saadet yaşanacak sevgili kardeşlerim. Gelecekte her şey o kadar güzel olacak ki, anlatabilmek çok kolay değil. Ama o güzellikleri yaşadığınız gün anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Evet, o günlere bedavadan gelinmeyecek. İmtihanlardan geçilecek. Ama hep Allah için değil miyiz sevgili kardeşlerim? Onunla beraber mutluysak, onunla beraber varlığımızı hissediyorsak, saadeti o bize öğretmişse, hidayeti ve biz de size öğretiyorsak, ne diyorsunuz, oradan nasıl görünüyor durum? Diyorum ki bütün etrafınızdaki bu karanlık tablolara, bu ekonomik duruma aldırmamayı öğrenmek mecburiyetindesiniz. Unutmayın ki Türkiye Türklerindir. Ne yapsalar oraya sahip olamazlar. Olacaklarını zannederler. Bunun için de her şeyi yapacaklardır. Göreceğiz adım adım. Ama sonuçta onların nasıl mağlup olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama kalp kalbeyiz, ama gönül gönüleyiz. Ama onunla, Allah'la beraberiz. Onun için diyorum ki her şey o kadar güzel ki, bakalım ne zaman insanlar başkalarının söylediklerine değil de Allah'ın söylediğine inanmak için Allah'tan soracaklar.
Zor mu? Bir hacet namazı kılınacak. Perşembeyi cumaya bağlayan gece bir boy abdesti, bir hacet namazı. Yatmadan evvelki son namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas. Bitti. Sonra hiç kimseyle konuşmadan yatacak kişi. Mümkünse yüzünü kıble tarafına dönerek, ön cephesini o tarafa döndürerek ve yastığın üzerine birazcık başını sağa sola gezdirerek ki kulağında, sağ kulağında kalbinin atışlarını duysun. Ve 3 tane ayetel kürsüyü okuyup kalbinin atışlarına göre içindeki sesle Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek uyuyacak. İşte bu kadar. O zaman ne mi olur? O zaman Allah gösterir. Görmek isteyen, buna can atan kişiye, Allah için tabi olmak isteyen kişiye Allah mutlaka gösterir. Ve dünyada çok inanan var. Bütün dinlerden insanlar gelecekler. Bütün dinlerden diyorum, bugün dinlerin var olduğu zannedildiği için. Yani hepsi aslında Allah'ın tek dininin müntesipleri olacak. O dinin temsili söz konusu. Tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, kainatın tek dini. Ve o din, Allah-u Teala'nın ifadesiyle kaim olan din. Ezelden ebede devam edecek olan, kıyamda kalan, kıyamete kadar devam edecek olan, kıyametten sonra da zaten gene var olacak din. Asıl o zaman daha bir iç içe olacaksınız Allah-u Teala ile. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey diyorum ki size çok güzel. Onunla, Allah'la. O sizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Her şey sizin iradi yapınıza bırakılmıştır. Kendi iradenizi kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dileğiniz, ki dilediğiniz an Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür, sizi mutlaka mutluluğa ulaştırır. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısından fazlası size Allah'ın hediyesidir. Alın diyor, siz bana ulaşmayı dilediniz, mükafatınızı alın. Cennetimin üçüncü katına kadar sizi ulaştırırım. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını teslim ederim elinize. Ama ondan sonra kendinizi şeytandan koruyun diyor. Çünkü diyor, ben sözümü tutup da bana ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basıma ulaştırırsam, ruhunu kendime ulaştırırsam, onu evliyamdan birisi kılarsam, veliyullah kılarsam o kişiyi, o kişi dünya saadetinin yarısından çoğunu yaşamaya ehil olmuştur. Ama koruyucu zırhımı çekip alırım diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor, o kişi tevekkül edebilirse, zikrini arttırabilirse aynı güzellikleri çoğaltarak yaşamaya devam eder. Yapmayabilir,
O zaman diyor, adım adım benden uzaklaşır. İşte bir kısmınızın eskiden namazlarınızı çok güzel yaparken şimdi kılamamanız, eskiden zikrinizi çok güzel yaparken şimdi zikir yapamamanız, başka insanlara karşı sinirli davranmanız, asabiyetiniz, her şeyden alınganlığınız, bir kısmınız öylesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'ın koruyucu zırhı kalktıktan sonra Allah'a tevekkül edemediniz. Ama geç kalmış değilsiniz. Kendinizi hemen toplayabilirsiniz. Tarifi vermedik mi size? Siz değil miydiniz? Mutlu olduğunu hisseden, namazlarını kılan, oruçlarını tutan, zekatını veren ve özellikle zikir yapan, zikir yapmaktan da zevk duyan ne oldu size? Az bir kısmınızdan bahsediyorum. Hamd ederiz, şükrederiz ki çoğunluğunuz böyle değilsiniz. Ama o az kesim, onlar tevekkül edemediler. Zikirlerini arttırmak dururken arttıramadılar. Daha kötüsü azalttılar. O zaman ait oldukları yerdeler. Hayır, fıska düşmediler. Fısk Allah'tan şüphedir. Fısk Allah'ın ayetlerinden şüphedir. Fısk bütün bunlardan sonra irşat makamından da şüphedir. Şüphe fıskın habercisidir. Sevgili kardeşlerim, birçok kardeşimizin samimiyetle yazdıklarına, e-maillere bakıyorum. Artık eskisi kadar zevk alamadıklarını söylüyorlar. Doğrudur. Tevekkül edemedikleri için, zikirlerini arttıramadıkları için. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse bir yerde durmaz. Ya ileri gideceksiniz, ileri gitmezseniz bu sefer geri gitmek durumundasınız. Yani nasıl her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. İkisinin arasında bir orta nokta yoktur. Her saniye eğer zikir yapıyorsanız derecat kazanırsınız. Namaz kılıyorsanız derecat kazanırsınız. Zekat veriyorsanız derecat kazanırsınız. Ama ben şu anda ibadet etmiyorum, tamam, ama kimseye de bir zararım yok. Öyleyse kimseye zararım olmadığına göre derecat kaybetmiyorum. İbadet etmediğim için derecat da kazanmıyorum. Öyleyse ne kazanıyorum ne kaybediyorum. Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Başka bir şey yapmıyorsunuz, namaz kılmıyorsunuz. Zikir de yapmıyorsanız eğer derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada mutlu olmak varken mutsuzluk neden? Bunca ilim aldıktan sonra onları tatbik edememek neden? Sadece irade zaafından. Bu kainattaki en sağlam yolda olduğunuzun bilincinde olmanızı isteriz. Adım adım aramıza, bizim dışımızda olan bütün inananlar gelecektir. Gelecekleri ulaşabilecekleri tek bir kapı var. O kapı burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın güzelliklerine kucağınızı açın. O sizin için var. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Hepiniz daha mutlu olmak için
bütün imkanların sahibisiniz. İşte şu anda size sizin salonlarınızdan, odanızın içinde bir varlık olarak sesleniyorum. Karşımdasınız. Beni işitiyorsunuz. Kalbinizle dinleyin. Kulağınızla deyin. Ve kalbinize bizi sorun. O Allah'tan sorup size cevabını verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin el ele gönül gönüle bir güzelliği daha yaşamış olmanın şükrünü eda edelim. Allah-u Teala'ya hamd edelim, şükredelim ki sizinle her an beraber olmak imkanının sahibi kıldı bizi Yüce Rabbimiz. Bir taraftan dünyanın neresinde olursanız olun, sizlere bilgisayarla ulaşabiliyoruz. Bir taraftan bir kısmınıza bilgisayarın ötesinde uydudan da ulaşabiliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluk değil mi? Birbirimizi görmek, sesimizi duymak, kalbimizi açmak, kalbimizin sesini duymanız, Allah'ın bize söylediklerini işitmeniz bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir mutluluk değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberliğin içinde mutluluk sohbeti yapmakta birleştirdi. Allah, sizler ve biz bir bütünüz. Ve mutluluk dediğimiz zaman bu bütünün bir parçasına sahibimizin verdiği önemi anlıyoruz, idrak ediyoruz. Bilin ki hepiniz Allah Teala'nın dininde bir kıymetsiniz. Hepiniz değerlisiniz ve Allah Teala hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını istiyor. Allah Teala'nın hiçbirinizden, sizin mutlu olmanızdan başka bir dileği yok. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar ne yaparsak yapalım, Allah'a bir iyilikte veya bir kötülükte bulunamayız. O hepimizin sahibi, kainatı yaratan. Dikkat edin ki kainat mevcut olmadan evvel Allah vardı. Sonra yaratmayı diledi. Ve 6 günde 3 asıl, 3 de karşıt olmak üzere 6 tane alem yarattı. Fizik vücudumuzun alemi zahiri alem, nefsimizin alemi bu zahiri alemin gayb alemi. Zahiri alemin berzah alemi. 3. gün cinlerin yaşamakta oldukları alemi yarattı. Gayb alemi diyoruz adına. Ve onların berzah alemini yarattı 4. gün. Gayb alemine ait olan berzah alemi. 5. gün emr alemini yarattı, 7 kat gökleri. 6. günde 7 kat yerleri ve yaratma faaliyeti tamamlandı. Yedi kat gökler, 7 kat yerler, hepsi vücuda getirildi. Ve ondan sonra Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle bütün bu kainatları kuşattı. Bizi de kuşattı. Onun için yaptığımız her şeyden anında mutlaka haberdardır. O bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Bundan da şu kainattaki en büyük mutluluğu duyarız. Onun kölesi olmak şerefine Yüce Rabbimiz bizi nail kıldı diye. Sevgili kardeşlerim, mutluluk. İşte konumuz bu akşam. Mutluluk. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir, tarifnamesidir, izahnamesidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ne demek yani Allah'a kul olmak? Herkes Allah'ın kulu değil mi? Hayır, değil. İnsanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu, tağutun kulu. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulluğundan kurtulamaz.
Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece insanlar hep tağutun kulu olmakta devam edeceklerdir. En kötüsü tağut tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunacaklardır. İki tane ayet bize çok şey söyler gibi görünüyor. Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına tabi olanlar. Kimdir bu şeytanın adımlarına tabi olanlar? Şeytanın kulları. Tağutun kulları. İnsan ve cin şeytanların kulları. Öyleyse ne zaman Allah'ın kulu oluyoruz? İşte cevap çok açık olarak geliyor. Birinci cevap Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden geliyor. Diyor ki Allah Teala onlar ki diyor tağuta kul olmaktan iştinam ettiler. Vellezîne iştenebut tağute en yâbuduha ve enâbü ilallâhi lehümül büşrâ fil hayâti dünyâ lehümül büşrâ febeşşir ibadî. Diyor ki Allah Teala onlar tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdeye diyor. Evvelce tağutun kuluymuş bütün sahabe. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler ve Allah'ın kulu olmuşlar ve Allah Teala kullarımı müjdeye diyor. Öyleyse İki ayeti yan yana getirdiğimiz zaman Allah'ın kulu olmadığımız sürece tağutun kulu kaldığımız kesin. Öyleyse zavallı insanların hepsi aslında şeytandan devamlı vahiy alıyorlar. Devamlı şeytan onlara onların kendi düşünceleri zannettirerek devamlı şeytani ilmini ulaştırıyor ve onları devamlı huzursuz ediyor. İşte müdafaasız insan, Allah'ın ilmini bilmeyen insan şeytanın bu tuzağına düşüyor. Şeytan sanki onun iç sesiymiş gibi kişiyi devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye, devamlı Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye itiyor. Sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren tağutun kuludurlar. Tağut, cin şeytanlar, insan şeytanlar ve şeytan olarak yaratılmış şeytanlar olarak üç grup oluşturuyor. Ama iki grup da denilebilir. Çünkü şeytan dediklerimiz de cin tayfesindendir. Yani dumansız ateşten, enerjiden yaratılmışlardır. Cin adı, Kur'an-ı Kerim'de cin adı verilenler de gene dumansız ateşten yaratılmışlardır. Ama bir kısmı şeytanlardır, bir kısmı cinlerdir. Bir de insan şeytanlar var. Dumansız ateşten falan değil, bizim gibi Ademoğullarından. Ve onlar da insanları Allah'ın yolundan men ederler. Kim bu insanlar? Kim size diyorsa ki
bir insan ruh, fizik, vücut ve nefsten oluşur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Onun için ruhun Allah'a ulaşması filan diye bir şey yok. Sakın kendine böyle aptal şeylere kaptırma. Bunlar yalan hepsi. Doğru olan ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Allah Teala ruhu vermiş. Alsa aldığı gün ölüyor. Nitekim öldüğümüz zaman ruhumuz Allah'a gidiyor. Doğru değil mi? Elhak doğru. Öyleyse demek ki ruh vücuttan çıkınca insan ölüyormuş. Böyle aldatıyorlar insanları. İnsan şeytanlar. Böyle aldatıyorlar insanları. İşte Kur'an-ı Kerim tefsirlerine bir bakın. 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirinden kaç tanesinde bu yazıyor? Ruh vücuttan çıkınca insan ölürmüş. Oysa ki ruh vücuttan dilediği an çıkar, dilediği an vücuda girer. Hiç duyamazsınız, hissedemezsiniz. Ama vücuttan çıkar ama tekrar vücuda geri dönmek mecburiyetindedir. Asla Allah'a geri dönemez. Bir ruhun Allah'a dönüp hedefi olan Allah'ın zatına ulaşması, devresini tamamlaması ancak nefsini tezkiye etmesiyle mümkündür, temizlemesiyle mümkündür. Nefs temizlenmedikçe ruh gök katlarını aşamaz. Öyleyse nefsin tezkiyesi ruhun gök katlarını aşmasına sebebiyet verir. İşte sevgili kardeşlerim, sakın yalancıların sözlerine inanmayın. Kim size böyle bir şey sorar, söylerse, ruh insana hayat verir derse, ona söyleyin. Ayet-i Kerime'yi getir görelim. Kur'an-ı Kerim'de ruhun insana hayat verdiğine dair hiçbir ayet-i kerime yok. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi ve 11. ayet-i kerimesi ruhun Allah-u Teala tarafından üflenmesini ve vücuttan ayrılmasını ifade eden iki ayet-i kerime. Biz diyor Allah-u Teala insana ruhumuzdan üfürdük. Allah ruhundan insana üfürmüş. Bütün insanlar Allah'tan bir ruh taşımaktadırlar. Hem de tekrar Allah'a geri dönmek mecburiyetinde olan bir ruh. İsterseniz dünya hayatında bu ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Allah'ın evliyası olarak dünya saadetinin yarısına ehil olursunuz. Üçüncü kat cennetinde sahibi olursunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda sizin için cennet görünmüştür. 6-7 dakika içinde Allah Teala üzerinize rahim esmasıyla tecelli edip sizi kör, sağır ve dilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete sokar. Artık Allah'a ulaşmayı dilemiş olan birisiniz. Bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz kılındığını biliyorsunuz. Dört, Allah'ın verdiği söz üzere Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi mutlaka kendisine ulaştıracağına kesin şekilde inanıyorsunuz. İnananlar mı varmış buna? Evet, tabii varmış. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala buyuruyor: "Vestaînû bis-sabri ve's-salâti innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu öğrenin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına
Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve onlar Allah'a rücu edeceklerine de kesin şekilde inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar. İki defa Allah'a dönüş. Bir kısım insanlar Allah'a ulaşmayı ömürleri boyunca dilemezler ve bir cehennemlik olarak ölürler. Öldükleri zaman da nasıl ölür insanoğlu? Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcıları gelip kontağı kapatırlar. Vücudumuzdaki 70 trilyon hücredeki mitokondriler elektrik enerjisi üretemezler. Üretemezlerse manyetik alan sona ermiştir fizik vücudumuzda. Bir kutbuyla nefsi, bir kutbuyla ruhu kendisine çeken fizik vücudumuz artık çekemez. Ve ne nefs ne ruh vücudumuzda barınamazlar. İkisi de artık kendini kabul etmeyecek olan, kendisine çekme gücünün sahibi olmayan fizik vücudu terk ederler. Ve böyle bir dizaynda fizik vücut terk edilir. 40 gün süreyle fizik vücutla birlikte kalan nefs 40 günün sonunda berzah alemine intikal eder. Ruh ise ya ölmeden evvel Allah'a geri dönmüştür ya da ölümden sonra vücuttan ayrılan ruhu Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcıları alıp 7 tane gök katını aşırırlar ve neticede ruhumuz setelin mintadan sonra direkt olarak kendisi Allah'ın zatına ulaşır. Sonra da Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fenomen, bu olaylar dizisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu biliniz ve mutlu olunuz ki garanti altındasınız. Allah Teala buyuruyor ki siz diyor sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. O kadar diyor. Sizden istediğim şey sizin sadece bu dileğin sahibi olmanız. Hanginiz diyor bana ulaşmayı dilerseniz o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın garantisiyle karşı karşıyasınız. Sizden istenen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilerseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Dilerseniz mutluluğu mutlaka yakalarsınız. Dilemezseniz ömrünüz boyunca mutsuz bir hayat geçirirsiniz. Kıyametten sonra da gideceğiniz yer mutlak olarak cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların ruhları Allah'a ulaşır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ruhları ulaşınca dünya saadetinin de %50'sini, 51'ini elde ederler. Cennet saadeti 3. kat cennete kadar onlarındır. Dünya saadeti de yarı yarıya onlarındır. Bir hiç karşılığı sevgili kardeşlerim, bir hiç karşılığı, hiç. O kişi ne yapmıştır? Bir tek dilekte bulunmuştur. Ya Rabbi demiştir şuradan kalbinden, ben sana ruhumu şu hayatı yaşarken, dünyadayken, hayattayken ulaştırmak istiyorum. O kişi bilir ki ruhu kendisini terk etti diye ölmez. Ruhunu Allah'a ulaştırır. Kim gibi? Sahabe gibi. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye? Ey sahabe, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. Ölmeden evvel ölün diyor. Öldüğümüz zaman ne oluyor? Eğer vücudumuz ruhumuzdaysa, affedersin tersini söyleyecektik,
Eğer ruhumuz vücudumuzun içindeyse elektrik enerjisi kesilir kesilmez, manyetik alanlar kesilir kesilmez ruh vücudun dışına atılır. Vücudun dışına mutlaka çıkmak mecburiyetindedir. Çünkü vücut onu artık muhafaza edecek olan gücün sahibi değildir. Bu sebeple kabul edecek halde de değildir. Mutlaka ruh vücudu terk eder. Ama ruh daha evvel Allah-u Teala'ya ulaşmışsa ne olacak? O zaman oradan gelir ve meleklerin görevlerini yapmasını temin eder. Melekler ruhu alıp yedi gök katını aşarlar ve Sitretül Müntaha'dan itibaren de ruh yalnız başına Allah'a ulaşır. Öyleyse neler görüyoruz sevgili kardeşlerim? Sahabe ölmeden evvel öldüler mi? Evet, sahabe dediklerimizin hepsi ölmeden evvel öldüler. Ne oluyormuş ölmeden evvel öldüğümüz zaman? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşıyormuş. Eğer böyle olmasaydı, öldükten sonra ruhumuz Allah'a ulaşsaydı, o zaman ruhumuz Allah'a dünya hayatındayken ulaşmadan ölmüş olacaktık. Ruhumuz ölümden sonra Allah'a ulaşacaktı. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması. Ve o durumda gideceğimiz yer cehennem olacaktı. Öyleyse Allah'ın ilmini sizlere söylüyoruz, öğretiyoruz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de onlar gibi bir faydasız ilmin sahibi olacaktık. Ne diyor Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde? Diyor ki: Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları Allah'ın emriyle, kendi ilimleri sebebiyle, Allah onları o ilimleri sebebiyle dalalette bırakır. Sahip oldukları ilim onları dalalette bırakır. İlimleri üzere dalalette kalırlar diyor. Neymiş bu insanların durumu? Hevalarını kendilerine ilah ediniyorlarmış. Nasıl? Hangi Allah'ın emrettiği şeyi yerine getirmezlerse, onlar Rabbi, Rab mevkiinde olan, emir ve kumanda mevkiinde olan Rabbi, oradan almış oluyorlar Allah-u Teala'yı. Onun yerine nefslerinin o afetini koyuyorlar. O Rab hüviyetine giriyor. Ve onun emrine riayet ediyorlar. Hevalarının emrine itaat ediyorlar. Heva ve heveslerinin, nefslerinin, afetlerinin emrine itaat ediyorlar. Ve Allah-u Teala da onları onların ilimleri üzere delalette bırakıyor. İlimsizler mi? İlimliler. Ama ilimleri faydasız ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte size küçücük bir muhteva. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi mi? Gerisi Allah tarafından yapılacak. İşte seçen Allah. Ve o seçilenlerden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onları kendisine ulaştırıyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah Teala'nın kendisine seçmesi söz konusu. Ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, onları da kendisine ulaştırması söz konusu. Öyleyse Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor. Yani Allah Teala hangi sözü verirse mutlak yerine getirir. Verdiği söz de bu. Peki Rad Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini delalette bırakır.
Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'ın dizaynında Allah bizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimizle bizi kendisine ulaştırıncaya kadar bize yardım etmeye hazır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah derhal rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve bu tecellisi derhal kör, sağır ve dilsiz olan bizleri, ölü olan bizleri canlı, işiten, bilen ve gören bir noktaya ulaştırıyor. Bütün insanlar tebliğe mutlaka muhatap olurlar. Mutlaka kendilerine tebliğ edilir. Edilmemesi mümkün değildir. Kıyamet günü insanlar posta posta cehennemin kapısında toplanırlar ve cehennem bekçileri onlara derler ki Allah'ın nezirleri, Allah'ın Resulleri, iki ayet, birinde Allah'ın nezirleri geçiyor. Büyük 8-9-10, birinde Allah'ın Resulleri geçiyor. Şura 51. Allah'ın nezir, Allah'ın Resulleri size gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, sizi ikaz ediyoruz, uyarıyoruz, gideceğiniz yer cehennemdir, buraya geleceğinizi söylemediler mi size bu Allah'ın ayetlerini okuyarak? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Bir, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. İki, Allah'a inanıyorlar, kitaplarına inanmıyorlar. Üç, ve biz sizi dalalette görüyoruz. Biz seni dalalette görüyoruz. Dedik diyor. Evet, geldi bize, bunları söyledi. Bize dedik ki biz sana inanmıyoruz ve biz seni dalalette bırakıyoruz. Üstelik Allah kitap falan da indirmemiştir. Ve şöyle bitiyor. Eğer biz işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakrayı almış olsaydı Allah Teala ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ihbat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, kulvara insanlar eşit şartlarla çıkarlar. Bir tarafta ruhları vardır, %100 Allah'ın nurlarıyla doludur. Nefsi, ruhumuzun kalbi baştan aşağı hasletlere donatılmıştır. Hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat ederler. Yasak ettiği hiçbir fiilde asla işlemezler. İşlemek asla işlemezler. İşlemek de istemezler, işlemezler de. Her günah işlenişte ruh vücudu terk eder. Dışarıdan olayları müşahede eder. Elindeki mizanla, mizandaki dereceyi amel defteriyle karşılaştırır. Elindeki mizan kadar da nefse huzursuzluk verir. Elindeki mizandaki kaybettiği derecat kadar. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsi başlangıçta ölüdürler. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. İnsanlar ya Allah'ın ayetlerine, daha açık bir ifadeyle Allah'ın tebliğine isyan ederler,
karşı çıkarlar, kızarlar. O zaman Allah-u Teala onların gözleri üzerine hicabı mesture koyar, kulaklarına vakra koyar, engel, ve kalplerine ekinet koyar. Onlar kör olur, sağır olur ve dilsiz olurlar. Allah'ın ayetleri, Allah'ın ilmi konusunda. Sonra da Allah-u Teala onların görme hastalarına gışavet isimli bir perde çeker, işitme hastalarına mühürler, kalplerini de mühürler. Hem görme, işitme ve idrak açısından hastalık.

Bu sonuç küfürdür, cehennemdir, dalalettir, Allah'ın ayetlerinden gaflettir, tağutun kulu olarak kalmaktır, tağutun dostu olarak kalmaktır. Hüsranda olmaktır. Ve Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin amellerinin boşa gitmesidir. Amellerinin heba olmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Ve hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor. Amelleri heba olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunları niye anlatıyoruz size? Çünkü bunlar başkaları tarafından bilinmiyor. Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de bilmeyecektik. Biz de o üniversitedeki öğretim üyeleri gibi kör, sağır ve dilsiz olarak kalacaktık. Sevgili kardeşlerim, ama öyle yapmadı Allah-u Teala. Bizim sadece baş gözümüzü, baş kulağımızı değil, kalp gözümüzü de açtı. Ve bize hamdolsun ki yerlerin melekutunu da, göklerin melekutunu da gösterdi. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. İnsanlar nasıl oluyor da bu kadar açık bir şekilde Allah'ın kendilerini uzattığı o nimetleri ellerinin tersiyle itiyorlar? Düşünün şimdi, biz 28 yıldır size bunları anlatırız. Ruhunuzu Allah'alaştırmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir deriz. Ve insanlar sadece bizim söylediklerimizi reddederler. Şeytanın dizaynına bakın, onlara araştırma imkanını vermemek için iblis yüzlerce sebep buluyor. Eğer araştırmalarını önleyebilirse onlar bizim söylediklerimizin yanlış olduğuna inanacaklar. Neden? Çünkü aldıkları din kültürü bizim söylediğimizin tamamen tersi. Ve o din kültürü Kur'an'ın tamamen zıddı. Kur'an'daki kurtuluşu iblis bütün boyutlarıyla önlemiş. Ve insanlara bir din öğretisi sunmuş. Hedefleri yok etmiş. Hedefler neydi? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşıp tabi olmak. Üç, ruhu Allah'a teslim etmek. Dört, fizik vücudu teslim etmek. Beş, nefsi Allah'a teslim etmek. Altı, irşada ulaşmak. Yedi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Bunlar hedefler. Peki vasıtalar? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir ve bir de Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam'ın beş şartının yanında altıncı zikir, yedinci de Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam beş değil, yedi şartın sahibidir. Ve Kur'an-ı Kerim hep yedi rakamlarla hareket eder. Yedi tane gök katı, yedi tane yer katı, dört tane yedi basamak, 28 basamaklık bir İslam merdiveni. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesi onu ya kurtuluşa ulaştırır ya da cehenneme. İşte Allah'ın sözü odur ki, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu sadece cennetime ulaştırmam, kendime de ulaştırırım. Üçüncü kat cenneti onlara nasip kılarım ve ruhları da bana ulaşır diyor. İyi ama bir insan namaz kılmayı sevmez. Oruç tutmayı da sevmez. Öyleyse bu insan vazifelerini yapmazsa ruhunu Allah'alaştırması mümkün değildir. Neden? Eğer o kişi nefs tezkiyesi yapmazsa nefsi temizlenemez. Nefsi temizlenemeyince ruhunun Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Nefs tezkiyesine paralel olarak bir ruh yolculuğu söz konusudur. Nefsin kalbinde her %7

fazıl birikiminde o kişinin ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Neticede Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve kişi ermiş evliya olacaktır. Evliyaullah Allah'ın dostu demek. Evliya kelimesi de Allah'ın dostu olarak geçer halk arasındaki kullanımda. Ama aslında çoğul bir kelimedir. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Sevgili kardeşlerim, böylece Allah ile olan ilişkimize baktığımız zaman Allah Teala'nın söyledikleri bizi etkilemeli. Ne çıkıyor karşımıza? Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutlaka Allah'a ruhumuzu Allah'a ulaştırması. Biz mi ulaştıracağız? Hayır, biz ulaştırmayacağız. Allah ulaştıracak. Ama biz namaz kılmasını sevmiyoruz. Sevmiyorsak Allah Teala bize mutlaka sevdirecek. Oruç tutmasını sevmiyoruz. Allah Teala mutlaka bize oruç tutmayı sevdirecek. Öyleyse bunları da almış mı üzerine vazife olarak? Elbette almış. Bir kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalan her şey Allah tarafından halledilecek. İyi ama o kişi zikir yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değil. O zaman Allah Teala sözünü tutamaz. Böyle olduğu için Allah Teala kişinin iradesini hiç dikkate almaz, kişisel iradeyi, ve o kişiyi Allah'a ulaşmayı dileme konusunda Allah'a mutlaka o kişi yöneldikten sonra Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun için ne yapması lazım o kişinin? Namazı sevmesi lazım, Allah sevdirir. Ne yapması lazım? Orucu sevmesi lazım, Allah sevdirir. Namazı sevdirir, namazı bir zevk haline getirir. Namaz kılmaktan zevk almaya başlar kişi. Orucu sevdirir, oruç tuttuğu zaman karnını acıktırmaz. Karnı acıkmayan ve susamayan bir insan söz konusu, o kişi rahat rahat orucunu tutar. Zikir yapmayı Allah Teala sevdirir, o kişi her kademenin gerektirdiği zikri hiç sıkıntı çekmeden tıkır tıkır çeker. 15 bin zikre kadar kişi birinci kattadır. 17 bin zikirde ikinci kat, 19, 21, 23, 25, 27 bin zikirde dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar. 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri çok seviyor, biliyor musunuz? O kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizde Allah sizi kendisine ulaştırmaya hazır. Ne olur kendisine ulaştırırsa üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için evvela mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ulaştınız, Allah size mürşidinizi gösterdi, ona ulaştınız, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda bir konu kesinlikle halledilir. Mürşidinize tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Bunun için devrin imamının dergahına ulaşması lazımdır. Mürşidinize tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak devrin imamının dergahına ulaşır. Bir süre o ait olduğu dergâhta kaldıktan sonra ana dergâha mutlaka ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizin böyle bir dizaynı söz konusu. Her şeyin en güzel standartları,
O sadece sizin mutlu olmanızı ister. Peki ruhunuzu Allah'a nasıl ulaştıracaksınız? Zikir çekerek. Bu zikir boyun arttıkça ruhunuz ilk %7 fazıl birikiminde birinci kata ulaşır. İkincisinde ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminde, %7 fazıl birikiminde ruhunuz yedinci gök katına ulaşır. Yedi tane alemi geçer. Sitetil mintanda da Allah'ın zatına ulaşır. Vuslata nail olur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Peki üzerimize farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilmek de farz. İşte Allah Teala buyuruyor, menibine ileyhi ve ettekuhu. Ona, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'a karşı takva sahibi ol. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a karşı takva sahibi olma müessesesi. Birinci takva. Herkes birinci takvaya derhal ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen herkes birinci takvaya ulaşır. Bundan sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. Gören, işiten ve idrak eden birisidir. İkinci takvaya ulaşır mürşidine tabi olduğu anda. Mürşid sevgisini kişi kendisi kazanmaz. Allah ona verir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi mutlaka çok sever. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın katında her şeyin en güzel olduğu bir dizayn var. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz nokta. Burası yolun sonudur. Herkes oraya ulaşamaz. Ama büyük çoğunluk eğer dilerlerse Allah'a ruhlarını ulaştırmayı, mutlaka Allah-u Teala onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Ve ulaştırdığı devreye kadar da şeytanın size bir rahatsızlık vermesine kesinlikle mani olur. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Allah-u Teala bunu bir imtiyaz olarak değil, bir hak olarak herkese vermiştir. Bir kısmına verip bir kısmına vermeme olayı yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bundan faydalanamazlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlak olarak ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu kişiden Allah'ın istediği şey sadece onun Allah'a ulaşmayı dilemesi. İşte Allah-u Teala tarafından seçildiğimiz an, ki insanların %90'dan fazlası seçilir, birinci takvaya ulaştık demektir. Birinci takvaya ulaşmak üzereyiz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersek birinci takvadayız. Ve mutlaka ikinci ve üçüncü takvaya ulaşacağız. Ama seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, sır orada. İblis öylesine korkunç, kurnaz bir mahluk ki insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Onların irşat makamının söylediklerini incelemesini engellemek suretiyle.
Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar birçok ihtar ve çok sayıda tavzih açıklama yayınladık. İlim sahiplerine ulaştırdık. Ve Allah'ın söylediklerine hala inanmıyor insanların çoğu. İblis onları düşünmekten ve incelemekten men ediyor. O kadar sudan bir bahaneyle ki bunca ilim adamı bunları bilmiyor da o mu bilecek diyor İblis onlara. Bu kadarı yetiyor insanlara. Oysa ki tahkik asıldır. Bir insan incelemeden doğru olduğuna hiçbir zaman inanmamalıdır. Ancak inceleyenler bizimle beraber olurlar. Diğerleri bizim aramıza karışmaya layık değillerdir. Burası kurtuluş yoludur. Burası mutluluk yoludur. Burası hidayet yoludur. Ve hidayet çağının ta içindeyiz. İşte bütün kapılar açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın zatına ruhu ulaştırılan birisi olur. Kim tarafından? Allah tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, bu hepimizin üzerine farzdır. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Rum 31 min ebine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol Allah'a karşı. Açık bir emir. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile demek. Lokman 15'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Ve tebi sebiyle men enabe ileyye. Kim bana enabe olmuşsa, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna gir diyor Allah Teala. Ve Bakara suresinin hatta Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, Kur'an-ı Kerim'in bütünü. Zümer 54 de Kur'an-ı Kerim'in bütününü içeriyor. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Gayet tabii farz. Allah Teala diyor ki Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde veskür ismi rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmak açık bir şekilde farz kılınıyor üzerimize. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Fefirru ilallahi diyor Allah Teala. Allah'a firar et ve sığın diyor. Allah'a sığın. İrci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Fefirru ilallahi Zariyat 50.

Sonra ne diyor Allah Teala? Bunun ruhumuzu Allah'laştırmanın üzerimize farz olduğunu söylüyor. Nasıl farz? Ruhumuzu Allah'laştırmak üzerimize farz mı? Evet. Bunun Allah Teala tarafından bir emir olduğu açıklanıyor. Eğer Allah Teala bir emir vermişse açık bir şekilde, bu bir farz hüküm doğurur. Diyor ki Allah Teala, وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Bundan evvel ne diyordu Allah Teala? Onlar misaklerini bozmazlar. Allah'a verdikleri bir misakları vardır. Misaklerini bozmazlar. Ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala bir şeyi, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Üzerimize, bize emretmiş. Bu bir farz hüküm doğuruyor. Ama Allah Teala Enam suresinin 102. ayet-i kerimesinde febe ahdullahi efu diyor. Febe ahdullahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin diyor. Allah'ın ahdi ruhumuzu, veçemizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi emrediyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her bir ayet-i kerime ayrı bir farzı ifade ediyor. Ve Allah'laşmayı dinlemekten başlayarak tabiyeti, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içeren bir bütün dizayn gözümüzün önüne seriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka, eğer yolunda birazcık sebat ederse, Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra 5-6 ay devam ederse, mutlaka ruhu Allah'a ulaşır. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibidir tabiyetinde. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama nefsinin de %51'ini afetlerden kurtarmıştır. Nefsinin kalbinin %51'i fazılla dolmuştur. %49 fazıl, %2 rahmet. Ve Allah'ın emrini yerine getirmek isteyen kesim çoğunluğa geçmiştir. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Kim yaptı bunu? Bunu Allah yaptı sevgili kardeşlerim. Bundan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra irşada ulaşacaksınız. Ondan sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve mutluluktan uçacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki, size bir anlatabilsem, kelimelerle anlatmak mümkün değil ki. Sizin de kalp gözünüzün açılması lazım. Sizin de görmeniz lazım. Ve hiç de zor bir şey değil. Birazcık gayretle hepinizin kalp gözü açılabilir. İblis bunun mümkün olmadığını size devamlı telkin etmeye çalışır. Bir tek gayesi vardır, sizin mutsuzluğunuz. Allah'ın ve bizim de bir tek gayemiz vardır, sizin mutluluğunuz. Öyleyse deneyin, söylediğimizi yapın, Allah'a ulaşmayı dileyin ve mutluluğu yaşayın. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Devam ederseniz fizik vücudun tesliminde dördüncü kat cennet, nefsinizin tesliminde beşinci kat cennet, irşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet, irşat makamına tayin edildiği zaman, edildiğiniz zaman yedinci kat cennet. Bu Allah'ın üniversitesidir. Allah'ın okulundan mezun olmak gerekir. İşte
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir karamboldur gidiyor, bulanık suda balık almamak isteyen bir takım zavallı insanlar yalanlarıyla hala halkı zehirlemeye uğraşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Onlarsa ellerindeki emaniye bilgilerle Kur'an'ı yargılıyorlar. Olacak iş mi bu sevgili kardeşlerim? Hani deve kuşu kafasını kuma gömermiş de kimsenin onu görmeyeceğini zannedermiş. İşte bunun gibi bir şey. İşte öyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bir güzel mutluluk sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, sizlerden ayrılmak gerçekten çok güç. Kalbimiz sizinle birlikte kalıyor. Ama zaman doldu ve burada konumuz inşallah tamamlandı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde bir mutluluk sohbetinde inşallah sizlerle birlikteyiz. Her ne kadar sesimiz biraz kısık idi ise de Allah-u Teala'nın izniyle inşallah konuşmak istiyoruz. Sizlerle birlikte olmak için her şeyi feda ederdik sevgili kardeşlerim. Bu kadar sesimiz çıkıyorsa bunu da Allah'ın bir lütfu olarak kabul ediniz. Biliriz ki mutlaka Allah yardım edecektir. Biz öksüreceğiz. Sesimiz de kısık olacak. Ama inşallah sohbetimizi devam ettireceğiz. Çünkü sizlerle beraber olmak istiyoruz. Çünkü sizlerle sohbet yapmak istiyoruz. Çünkü sizlere mutluluğu anlatmak istiyoruz. Şu herkesin üzerine titrediği, mutlaka ulaşmak istediği, bir türlü ulaşamadığı mutluluk. Neden ulaşamıyorlar biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için. Mutlulukları uğruna mücadele vermedikleri için. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bir bedeli vardır. O bedeli hepiniz ödemekle mükellefsiniz. Mutluluğa sahip olmak için adım adım bir şeyler yapmak mecburiyetindesiniz. Evvela mutluluğun genel kanunlarını öğreneceksiniz. Mutluluk iki ayrı fazda incelenir. Birincisi cennet saadeti, ikincisi dünya saadeti. Cennet saadetimi hemen elde edebilirsiniz. Allah'tan bir tek dilekte bulunmanız, cennet saadetini elde etmeniz için mutlak olarak yeterlidir. Diyeceksiniz ki, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Dikkat edin ki bu sadece dudaklarınızın söylediği bir şey olmasın. Şuradan, kalbinizden bir şey isteyecek bunu. Unutmayın, Allah-u Teala oraya bakar, kalbinize bakar. Şuraya. Orada ne var? Allah'ı alakadar eden odur. Kalbinizde ne olduğu? Eğer kalbinizde Allah'a ulaşma dileği varsa, işte o zaman olayı bitirdiniz demektir. O bir tek dilekle, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'a ulaşma dileğiyle siz cennetin anahtarını elde ettiniz. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. Peki bu kadar basit mi? Evet, aynı zamanda bu kadar basit. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Allah'ın sizinle beraber olduğu, sizi teşhiye ettiği, size önderlik, rehberlik ettiği bir mutluluk hayatı yaşamak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız, bunun iki tane anahtarı yok. Sadece bir tane.
Ya o dileğin sahibi olacaksınız, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ya da dilemeyeceksiniz. Eğer dilemezseniz sizi kurtaracak yoktur. Ne yaparsanız yapın, dünyanın bütün ibadetlerini en üst seviyede yapan birisi olun, kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer mutlak olarak cehennemdir. Ya da ikinci yolu tercih edersiniz, mutluluk yolunu. Zor bir şeyden mi bahsediyorum sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Bir bütünü içeren İslam merdiveni 28 basamaktan teşekkür eder. Bunun 21.sine ulaşmak adeta bedava bir olgudur. Nasıl Allah Teala size hiç size sormadan sizi mükafatlandırmış, gözler vermişse görebiliyorsanız, kulaklar vermişse duyabiliyorsanız, kalp vermişle onunla yaşayabiliyorsanız, hayatta kalabiliyorsanız, hissedebiliyorsanız. Ve bunun ne kadar büyük bir hazine olduğunun farkında bile değilseniz, bir tek dileğinizle Allah'ın sizi kendisine ulaştırmayı garanti etmesi de aynı tarzda bir ihsandır, aynı zamanda bir nimettir. İhsanın nimete dönüştüğü safayı Allah'a ulaşmayı dilemenin akabinde geçireceksiniz. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, öylesine çok seviyor ki sizi, bu kadar büyük bir sevginin muhatabı olan sizler, acaba farkında mısınız Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sevmese bir hiçle, sadece bir dilekle sizi üçüncü kat cennetine çıkarır mıydı? Sevmeseydi sadece bir dileğiniz yüzünden sizi dünya saadetinin yarısına layık görebilir miydi? Sevmeseydi sizi evliyası arasına alır mıydı? Öyleyse seviliyorsunuz. Bu sevilme müessesesine dikkatle bakın. Allah sizi seviyor. Siz Allah Teala tarafından seviliyorsunuz. Sevilmek Allah'ın sevgisini kazanmak. Her şeyin en güzel olduğu bir ortam demektir. O sizi yaratandır ve sevendir. Karşılıksız verendir. Gören gözleri, işiten kulakları, hisseden bir kalbi, faal bir vücudu size karşılıksız hibe etmiştir Allah Teala. Karşılık istemez. Ona isteseniz de istemeseniz de bir şey yapamazsınız, bir tesir icra edemezsiniz. Ama kendinize çok büyük iyilikler veya kötülükler yapabilirsiniz.
dikkat edin, Allah Teala sizi, her birinizi başkalarının mutluluğunun bir vasıtası sayar. Başkalarını mutlu kılmak için hepiniz bir vasıtasınız. Bunun manası kendinizi mutlu kılmak için bir vasıtasınız demektir. Çünkü başkalarına ulaştırabileceğiniz mutluluğun aynını Allah mutlaka size yaşatacaktır. Bir kat fazlasıyla. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız bunun bir tek yolu var. Başkalarını mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz ve hepimiz Allah'ın dostları olmanın o büyük mutluluğunu yaşayanlarız. Biz Allah'ın dostlarıyız. Allah bizlerin dostu. Nimel vekil, nimel vevla. Ne kadar muhteşem bir vekil, ne kadar muhteşem bir dost. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, ne demek istiyor Allah Teala acaba burada? Ne kadar güzel bir vekil diye. Buradan aklınıza gelecek olan şey tevekküldür. Sonra da mütevekkil olmak, yani tevekkülün sahibi olmak, yani Allah'ı kendinize vekil etmek. Mutluluk mu? Söz konusu olan mutluluksa bunun yegane amili Allah'ın size vekil olmasıdır. Oluyor mu? Derhal. Madde 1. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. O noktaya kadar sizin bir iradeniz vardı, serbest iradeniz. O iradenizin sizi Allah'a ulaştırması, normal şartlar altında birçok zorluklardan geçeceği için Allah Teala bu talebi sizde görür görmez iradenizi devre dışı bırakıyor. Ve Allah'ın ilahi iradesi sizin vücudunuzu kontrolü altına alıyor. Ve tağutun size tesir etme imkanlarını bütünüyle devre dışı bırakıyor Allah Teala. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey son derece açıktır. Vellezîne eştenebu't tağute en yabuduha ve enâbu ilallâhi lehumul büşra fe beşir ibâdî buyuruyor Allah Teala. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple tağutun onları kontrolü altına alma imkanı sıfırlandı. Onlar böylece Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a yönelmekle tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah Teala diyor ki kullarımı müjdele. Yani şeytana, tağuta kul olmaktan da kurtuldular. Allah'a kul oldular. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala daha ötesinde söylüyor, onlara müjdeler vardır. Onlara müjde vardır demiyor. Öyle söyleseydi yalnız cennet saadeti veya yalnız dünya saadeti anlaşılacaktı. Ama müjdeler diyor. Hem cennet saadeti, üçüncü kat cennete kadar, hem de dünya saadeti yarıya kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan beraberliğiniz öyle şeyler sağlamalı ki size, bu muhtevada her şeyin en güzeli sizin olsun. İşte yolculuğunuzun birinci safhasında Allah'a ulaşmayı diledikten, ki üçüncü basamaktasınız,
ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız 21. basamağa kadar, Allah'ın zatında yok ettiğiniz 22. basamağa kadar sizin iradeniz devre dışıdır. Allah'ın iradesi, ilahi irade sizin her şeyinizi kontrol altına aldığı için iblisin size en ufak bir tesirde bulunması artık mümkün değildir. Tam bir muhafaza altındasınız. Ne zamana kadar? 21. basamağa kadar. Allah Teala sizi nefs tezkiyesine hazır hale getirir. Kalbinize imanı yazar. Nefs tezkiyesi yaparsınız. Nefsinizin kalbindeki her %7 fazilet birikiminde ruhunuz gök katlarında birer kat yükselir. Neticede 7 katı yükselip 7. katın 7 tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. İşte buraya kadar garanti altındasınız. Ne oldu? Allah-u Teala'ya tevekkül ettiniz. Allah'ı vekil tayin ettiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği anda bu otomatik müessesenin içine girer. Allah'ı kendisine vekil etmiş kabul eder Allah-u Teala o insanları Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Niçin öyle kabul eder? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura 13. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yehdi ileyhi men yunib. Bu söz sebebiyle kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu gerçekleştirmeye söz verdiği cihetle kişinin otomatik olarak vekili oluyor. O kişinin Allah-u Teala'ya vekil yapması veya vekil yapmaması konusunda bir fikrin sahibi olması gerekmiyor. Allah otomatik olarak devreye giriyor, kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. İstemez misiniz evliya olmak? Hani şu birçok insan için imkansız görünen evliya olmak. Birçok insan için imkansız bir şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar evliya olmayı ulaşılması mümkün olmayan bir zirve zannediyorlar. Oysa ki Allah-u Teala da herkese evliya yapmaya hazır. Üstelik de bir hiç karşılığı, bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki, tevekkül ettiniz Allah-u Teala'ya. Tevekkülünüz otomatik olarak gerçekleşti Allah'ın o sözü üzerine. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a tevekkül etmiştir. Allah'ı kendisine ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda vekil tayin etmiştir. Ve Allah otomatik olarak kumandayı ele alır ve o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ona doyulmaz zevkler yaşatır. Vuslattan sonra ne olur? Ruh Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın tevekkül müessesesi kalkar. Bundan sonra kulun tevekkülü söz konusudur. Kul ya tevekkül edebilir ya da edemez. Kul tevekkül ederse ne olur? Eğer şu imanın sahibi ise, madem ki ben Allah'a ulaşmayı dileyince inandım ki Allah Teala beni mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Bu imanım sebebiyle Allah Teala beni kendisine ulaştırdı. Ben ulaşmadım. Allah beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse ben o imanın sahibi olursam ki Allah Teala fizik vücudumu da teslim alacaktır.
O zaman mutlaka Allah benim vekilim olarak harekete geçecek ve beni fizik vücudun teslimine mutlaka ulaştıracaktır. İşte böyle bir iman Allah'ı size gene vekil kılar. Eğer o imanın sahibiyseniz, ben Allah'ın fizik vücudumu teslim almasını diliyorum. Ve bu dilek Allah Teala'nın mutlaka devreye girmesini ve benim fizik vücudumu teslim almasını vücuda getirecek olan bir imanı ifade eder. Ben kesin olarak inanıyorum ki ben Allah'ın benim fizik vücudumu teslim alacağına inanırsam, o imanın sahibi olursam, Allah Teala mutlaka benim vekilim olacak. Benim irademin yerine Allah'ın ilahi iradesi geçecek ve beni mutlaka Allah fizik vücut teslimine de ulaştıracak. İşte yeniden Allah'ı vekil tayin ettiniz. Allah sizi mutlaka fizik vücut teslimine ulaştırır. Bu noktadan itibaren yeniden Allah'a tevekkül edeceksiniz. Allah'ı vekil tayin edeceksiniz. İlahi irade yeniden devreye girecek, sizi daimi zikre ulaştıracak. Sonra gene sizin talebiniz üzerine irade-i ilahiyinden devreye girecek, sizi irşada ulaştıracak. Sonra gene sizin imanınız üzere ilahi irade yeniden devreye girecek, iradenizi de teslim alacak. Böylece irşat makamının sahibi olacaksınız. Her biri ayrı bir zevki, ayrı bir mutluluğu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mürşidinize Allah Teala sizi ulaştırır. Siz ulaşmazsınız. O ulaştırır. O gösterir mürşidinizi. Mutlaka bir vasıtayla size ulaşır, mürşidinizi gösterir. Ona karşı sevgi koyar kalbinize. Allah'ın kontrolü altındasınız. Allah'a kapalı olan kapılarınızın hepsini açmıştır. Gözlerinizdeki icab-ı mestureyi almıştır. Görme hasınızın üzerindeki gışaveti almıştır. Kulaklarınızdaki vakrayı almıştır. İşitme hasınızın mührünü açmıştır. Kalbinizin mührünü açmıştır. Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştır. Kalbinizdeki ekinleti almıştır ve yerine ihbat koymuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sonra sizi mürşidinize ulaştırmıştır. Mürşidinize karşı sevgiyle doldurmuştur Allah için çarpan yüreğinizi. Tabiyetiniz, ruhunuzun vücudunuzdan ayrılışı, nefs tezkiyesine başlamanız ve fizik vücudunuzun tabiyetinizle beraber ikinci kulluğa ulaşması. Sonra
Nefsinizin kalbindeki her %7 nur birikiminde bir tezkiye kademesi yükselmeniz ruhunuzun Allah'a doğru 7 gök katında her %7'lik nur birikiminde bir kat yükselmesi. Ve nihayet Allah'ın zatına ulaşmanız. Siz mi yaptınız? Hayır, siz yapmadınız. Allah yaptı. Allah'ın ilahi iradesi sizin iradenizi, cüz'i iradenizi devreden çıkardı ve sizi Allah'a ulaşmaya ehil kıldı ve ulaştırdı. Mürşidinize ulaştığınız andan itibaren ikinci kat cenneti elde ettiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cenneti de elde ettiniz. Mürşidinize ulaşmanızla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız arasında geçen devrede ise nefs tezkiyesini gerçekleştirdiniz. Nefsinizin kalbine %49 fazilet yerleştirdiniz, fazıl yerleştirdiniz. %2 de rahmet yerleştirdiniz. Nefsinizin karanlıklardan ibaret olan, afetlerden ibaret olan kalbi, kapkaranlık olan kalbi %50'den daha fazla nura kavuştu. Şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin bütününe tesir etmek imkanına sahibiydi. Çünkü nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle donatılmıştı. Hepsine tesir etmek imkanı vardı. Ama şimdi nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok oldu. Yani şeytanın nefsinizin kalbindeki karanlık hakimiyeti sona erdi. Hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Yani evliya oldunuz. Asıl tabiriyle veli oldunuz. Evliya kelimesi çoğuldur. Tekil olan veli kelimesidir. Ve bu veli kelimesi dost manasına gelir. Evliyada dostlar. Ama ne var ki evliya kelimesi Türkçe'ye tekil olarak yerleşmiştir. Yani falancadan bahsedilir. Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır derler. Halbuki o velidir demek lazım. Ama evliya kelimesi tekil gibi kullanılıyor dilimizde. İşte sevgili kardeşlerim, bu kadar. Bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın iradesi sizin iradenizi devre dışı bırakarak sizi kontrol altına aldı, kendi zatına ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dilemeniz otomatik olarak Allah'a tevekkül etmektir. Otomatik olarak şeytanı ve tağutu, insan ve cin şeytanları devre dışı bırakmaktır. Onlardan kaçınıp kurtulmayı başarmaktır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a yönelirsiniz. 15. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşırsınız. Yönelmek başka şey, ulaşmak başka şey. Ulaşmak için önce yola çıkmak gerekir. Ve nefsinizin afetleri istikametinde yola çıkmanız söz konusudur. Ruhunuz Allah'a doğru nefs tezkiyesi boyunca %7 %7 nefsinizin kalbi aklanarak ruhunuz 7 tane gök katını aşar. Her %7 nur birikiminde bir gök katı.
7 tane gök katını aşmanız, tariki müstakimi aşmanız anlamına gelir. Evvelce Allah'ın zatına ulaşmanız anlamına gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraberiz. Her şeyin en güzele ulaşması konusunda hep Allah'a dua ederiz. Şu anda kim bizden dua istemişse işte onlar için dua etmekteyiz. Sadece mutluluğunuz için değil, her talebiniz için, satışlarınız için, Allah yolundaki hizmetinizin makbul olması için, Allah-u Teala'nın sizi mukaddes kılması için yaptığınız Allah yolundaki hizmetten bereketli kılması için ona dualar ederiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah mutlaka yolunuzu açar. O bereketin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ve siz bir bütünün birer parçalarısınız. O yaratıcı, siz yaratılansınız. O Halık, siz mahluksunuz. Ama ilmiyle ve rahmetiyle tepeden tırnağa sizi kapsamıştır. Yani size ilmiyle ve rahmetiyle şah damarından daha yakındır. Şah damarınızdan daha yakındır. Sizin her an, her yaptığınızdan haberdardır. Sevgili kardeşlerim,

Allah için, Allah'ın kendisini vekil tayin etmesi için yeterlidir. İşte bütün bu vekalet ait sözleri niçin söyledik? Nimel vekil, nimel mevla diyor Allah Teala. O ne güzel bir vekildir, ne güzel bir dosttur. Ama arkasında sizin Allah'ı vekil tayin etmeniz var. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o mutlaka Allah'ı kendisine otomatik olarak vekil tayin etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk mu diyorsunuz adına? Sizi mutlu kılmak için Allah Teala her zaman hazırdır. Sizin için vardır. Sizi mutlu olasınız diye yaratmıştır. O sizden bir yardım almaz. Onun ihtiyacı yoktur. Ama hepinize sonsuz yardım elini uzatmaya daima hazırdır. Yeter ki siz isteyin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı hep hayır için devreye sokun. Hayır asıldır. İnsanlar vardır, Allah'ı şer için devreye sokarlar. Başka insanlara da bu sebeple zararları dokunur. Birisi bir başkasına bir kötülük yaptıktan sonra kötülüğe muhatap olan taraf Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi, seni vekil tayin ettim. Sen ondan benim intikamımı al." derse Allah-u Teala haksızlığı mutlaka cezayla sıfıra indirir. Allah hesabı çabuk görendir. Ama buradaki olguya da dikkatle bakın. Bir kişi A, bir başkasına B zarar verdi. Ona zarar verecek bir davranışta bulundu. Onun bir malını çaldı. Ona hakaret etti. Onu dövdü, yaraladı. Hepsi geçerli. Her biri bir başkasına zarar vermektir. Allah-u Teala'nın kanunları aynı anda eşitliği sağlar, sıfırlar olayı. Kim başkasına kaç derece tutarında bir zarar verdiyse, hangi şekilde olursa olsun zarar, o kadar derece zarar verenin amel defterine negatif dereceler olarak, nakıs dereceler olarak, eksi dereceler olarak kaydedilir. Kaybedilen derece ile dünya üzerindeki fiil birbirlerini dengeler, sıfırlar. Bunun altında kendisini ezik hisseden, zarara uğramış olan kişi Allah'ın bu kanunundan haberdardır veya değildir. Her iki halde de Allah-u Teala'ya müracaat etmesi mümkündür. "Ya Rabbi, ben devreden çıkıyorum. Benim intikamımı, ahımı onda bırakma, ondan al." Allah-u Teala suçu işleyen kişiye mutlaka bunu bir acıyla, aynı miktardaki ızdırabı o kişiyi de ulaştırmak suretiyle ödetir. Ama ödettiği zaman zulme uğrayan kişinin kazandığı derecat kadar kaybettiği derecatı oluşur. Sıfıra sıfır, elde var sıfırdır gene. Olaylarla olaylar birbirini götürmüştür. Bir ötekine bir kötülük etmiştir. Allah Teala da ona aynı acıyı vermiştir. Olaylar eşitlenmiştir.

dereceler de eşitlenmiştir. Kötülük yapan derecat kaybetmişti. O kaybettiği derecatla Allah-u Teala'nın ona tattırdığı acı karşılaşıldığı zaman bunu derecat kazancıyla ifade eder Allah-u Teala. Kişiye tattırdığı acıyla ona ulaştırdığı derecat birbirini sıfırlar. Ne oldu? Olaylar sıfırlandı. Başka birine acı tattırdı, kendisi de aynı acıyı tattı. Ne oldu? Dereceler de sıfırlandı. Başkasına o acıyı tattırdığı zaman derecat kaybetmişti. Kendisine Allah-u Teala o acıyı tattırdığı zaman derecatını iade etti. Kazandığı ve kaybettiği dereceler eşit. Başkasına tattırdığı acıyla kendi tattığı acı aynı seviyede oldu. Zarar gören cephesinden bakalım. Zarar gördü, derecat kazandı. Ama Allah-u Teala'yı vekil tayin etti. Allah-u Teala bir kişiye aynı miktardaki acıyı yaşattığı an bu kişinin kazandığı dereceler kaybolur. Yani sıfıra iner. Aynı miktarda derecat kaybeder kişi. Öyleyse ne oldu? Allah'ın indinde eşitlik sağlandı. Sağlandı ama her cepheden eşitlik sağlandı. Daima birinci etapta olaylarla dereceler karşı karşıya gelir, eşitlik sağlanır. Eğer zarar uğrayan kişi intikam almak isterse, bunu Allah-u Teala'ya bırakmazsa, kendisi intikam almak isterse, intikam aldığı anda kazandığı dereceyi tekrar kaybeder. Ama aynı olayı diğer tarafa da yaşatır. Olaylar da sıfırlanır, dereceler de sıfırlanır. Oysa ki kişi kendisine bir zulüm yapıldıktan sonra sabredebilse, sadece kazanç hanesinde olacak rakam ve o kişi kazandığı dereceyi kaybetmeyecek. Allah'ın kanunları, çok incelikleri beraberinde getirir. Allah Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Ama affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Hayır nedir? Derecat kazandıran olaylardır. Affederseniz siz bundan derecat kazanırsınız diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah her şeye kadirdir. Öylesine güzel dizayn eder ki, bir muhteşem dizaynın her şeyiyle sizleri sarması, Allah'a yakınlığınızla doğru orantılıdır. Siz Allah'ı ne kadar severseniz, Allah-u Teala sizi o kadar mutlu eder. Ruhunu Allah'a ulaştıran bir insanın Allah'a sevgisiyle fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin sevgisi aynı değildir. Fizik vücudunu teslim eden kişi Allah'ı daha üst seviyede sever. Nefsini Allah'a teslim eden kişi ise fizik vücudunu teslim edenden de daha fazla sever. İrşada ulaşan kişi ondan da daha çok sever Allah'ı. İrşad makamına tayin edilen iradesini Allah'a teslim eden kişi ise hepsinden daha fazla sever. Dikkat edin ki Allah'a olan sevginizle Allah'ın size karşı olan sevgisi arasında tam bir paralellik vardır. Hiç aksamaz. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı severseniz, Allah-u Teala tarafından o kadar çok sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece sevgiye dayalı, mutluluğa dayalı bir hayat yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Bir mutluluk yolculuğu.
Allah ile olan ilişkilerinizde her geçen gün daha güzele gideceğiniz bir güzellikler zinciri, altın zincir. O her an sizi en güzele ulaştırmak için hazırdır. Sadece ve sadece her birinizin ayrı ayrı mutlu olmanızı ister. Söylediğim gibi yardım imkanı da elindedir ama sizin talebinizle. Siz Allah-u Teala'dan o yardımı dilemedikçe Allah'tan size yardım gelmez. Allah-u Teala hepinizin cüz'i iradesine değer verir. Bu cüz'i iradenizi öyle bir dizayn içerisinde tutacaksınız ki bu cüz'i irade Allah'ın iradesine paralel olacak. Cüz'i irade Allah'a ulaşmayı dileyecek. İlahi irade cüz'i iradeyi devreden çıkartacak ve o kişinin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracak. Yol boyunca 3. basamaktan 22. basamağa kadar olan bir dizi olay kişiyi her geçen gün biraz daha, biraz daha, biraz daha mutlu hale getirir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Siz de mutlu olmaya ehilsiniz ve hak sahibisiniz. Öyleyse mutluluk hem hakkınız hem vazifeniz. Niçin vazifeniz? Allah'a ulaşmayı dilemek vazifeniz. Niçin hakkınız? Dilediğiniz zaman otomatik olarak bu hakkın sahibi oluyorsunuz. Ve ömrünüz varsa 5-6 ay mutlaka Allah'ın zatına Allah ruhunuzu ulaştırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte mutluluk ufuklarını Allah Teala size alabildiğini açıyor. Bütün güzellikler sizin için. Bütün renkler sizin için. Bütün kainat sizin için. Her şeyin arkasında siz varsınız. Mutlu olmaya layık olan insan. A benim canlarım, ciğerlerim. Hal böyledir de neden mutsuzsunuz? Çünkü Allah'ın size olan taleplerini yerine getirmiyorsunuz. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, o kendisi için bir şey istemiyor ki. Yaptığınız her şey yalnız sizin için, sadece sizin için. Sadece sizin mutluluğunuz için. O Allah ki sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemez. Ama öyle müstesna bir kanun koymuş ki siz mutlu olabilmek için başkalarını da mutlu etmek mecburiyetinde olan bir varlıksınız. Ne zaman başkalarına bir nebzecik mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu ederseniz, siz de onların her birinin mutluluğunu yaşarsınız. Etrafınızda 20 kişi varsa, o 20 kişinin hepsine bir nebze mutluluk vererek yaşarsanız eğer, her birine mutluluğu, verdiğiniz mutluluğun muhtevasını siz de yaşarsınız. Her şey en güzel biçimde dizayn ediliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki
Ah bir anlatabilsem size. Anlatmak da yetmez ki sevgili kardeşlerim. Yaşamak lazım. Yaşamadan o lezzeti tatmadan bilemezsiniz. Anlatılamaz ki. Kelimeler yetmez ki. Her şey muhteşem. Her şey sizin için, sizin mutluluğunuz için. Neden o mutluluğu mutsuzluğa çeviriyorsunuz sevgili kardeşlerim? Başkalarına yaptığınız her kötü davranış, her nefsinizi devreye sokup kendinizi başkalarına üstün gösterme telaşınız, gayretiniz, Allah'ın indinde sizi sadece küçültür ve mutsuz eder. Allah'ın size sizin mutluluğunuz için verdiği imkanları neden başkalarından üstün olduğunuzu onlara hissettirmek için kullanırsınız ki? Ne zaman tevazu öğreneceksiniz? Ne zaman herkes sizin için bir değer ifade edecek? Ne zaman onların mutluluğunu kendi mutluluğunuzun önünde tutacaksınız? İşte o zaman siz Allah'ın emrettiği istikamette mutlu bir insansınız. Başka insanlardan üstün olduğunuzu ispat etmenizi sizden isteyen nefsinizdeki afetlerdir. Asıl ifadesiyle şeytandır. Maksadı mı? Şeytanın maksadı berrak bir su kadar berrak. Sadece sizi mutsuz etmek. Bir tek hedefi vardır. Hiçbir zaman gizlenebilecek bir tarafı da yoktur. Sadece tek bir hedef. Hepinize tesir eder. Hepinizi mutsuz etmek için. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizden gelen ses Allah'ın bir emrini yapmamanızı istiyorsa, işte o iblistir. Ne zaman içinizden gelen ses Allah'ın yasak ettiği bir fiili yapmanızı istiyorsa, işte o iblistir. Sizi parça parça etmek için, mahvetmek için, sonsuz mutsuzlukların içine atmak için her şeyi yapar. Korkunç derecede zalim bir mahluktur. Acıma hissi yoktur. Nefsinin afetleriyle hareket eder sadece. Izdırap vermek onun için sadece bir zevktir. Sevgili kardeşlerim, o Allah ki kainatı yaratmış, ey insan kulum demiş, bu kainatı senin için yarattım. Al, kainat senin. Neresine gitmek istiyorsan her gece gidebilirsin. Ve mutlu ol. İşte problem buradan başlar. Çünkü insanlar mutlu olmaları için başkalarına mutluluk vermeleri gerektiğini bir türlü anlayamazlar. Anladıkları an zaten bilmece çözülecek. Herkes mutlu olacak. Ama iblis onun anlaşılmaması için her şeyi yapar. İnsanlar, sevgili kardeşlerim, mutsuzlar. 100 insandan 90'dan fazlası mutsuz. Arkasında ne var? Allah'ı tanımamak. Arkasında ne var? Allah'ın söylediklerini dikkate almamak. Dikkate değer görmemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,